Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
4: Kale Kilit.

0: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: M-Para.
2: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Dur, ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 4 Mayıs Pazartesi ve biz her Pazartesi günü olduğu gibi güzel Tonguç Erbaş ile birlikteyiz. Günaydınlar olsun Tonguç.
1: Günaydın, günaydın, iyi haftalar. Tüm Bloomberg ailesine ve tüm Türkiye'ye güzel bir hafta diliyorum.
0: Özellikle diyorsun, Bloomberg'de belirteyim. Peki, tamam. Peki şimdi enflasyon günündeyiz bir taraftan, bizim için bu önemli. Nisan ayı enflasyonu açıklanacak. Diğer taraftan Mayıs ayına girmiş bulunuyoruz artık. Mayıs'ta satalım mı gidelim mi konuşacağız farklı istatistikler üzerinden. Diğer taraftan Trump gerçekten bunu söyledi. Yani söylememiş bir başkan kalmadı herhalde Amerikan başkanları içerisinde. Bu vakte kadar söylediğimiz maşallah dediğimizin de 3 gün yaşamaması, o da ayrı Tonguç. Diyorduk ya Trump için her şeyi söyleyebiliriz ama hakkını vermemiz lazım. Yani hiç bize gelip de böyle özgürlük getireceğim size, demokrasi gerçekten falan gibi şeylerle gelmedi. Doğrudan yekten çıktı, dedi ki İran'ın petrolünü istiyorum. O petrol size yaramaz, bize yarar o. Bize daha çok yakışır, bizim daha çok işimiz var onunla gibi şeyler söyledi. Ya da işte bunun dışında ne dedi? Rejiminizi değiştireceğim dedi aleni. Bunları söyledi. İddiaları buydu. Ama artık ben şeyde herhalde bir kendi kendine totem mi yaptı, başka bir şey mi, senden dinleyeceğim. Söyledi efendim hafta sonu. Böyle bay açıklarında, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında mühimmat denk geldi tankerlerden birine. Ayrıca İran'ın anlaşmaya çalışmak için o metnini de ben kabul edemem, böyle bir şey mümkün değil dedi. Ardından durdu dedi ki bu gemiler burada dedi böyle olamaz, mümkün değil dedi. Yani ben dedi zaten İran'ın teklifini kabul edemem dedi. Yarın dedi özgürlük projesi başlatıyorum. Gemilere özgürlük getirecekmiş ama efendim, yani şey değil, halklara getirmiyor bu sefer, gemilere özgürlük getirecekmiş kendisi. Yarın dediğim bugün, dün yapmıştı açıklamayı. Bugün itibariyle Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtaracağım, yeter ben başlatıyorum artık dedi. İran'da dedi ki hani biz ateş kestik ya, hani karşılıklı dedi birbirimize dedi hiçbir şey atamıyoruz ya şu an dedi, atmamamız gerekiyor. Yani sen bunu yaptığında o ateşkes bozulacak biliyorsun değil mi dedi. Brent şu an 108 dolar. En azından 110 doların altında. Bu iyi midir, kötü müdür, bir şey demek midir, Tonguç'la konuşuruz. Altına bakıyoruz. Fed ne yapacak kısmına bakıyor biraz daha altın sanki. Onu Tonguç yorumlasın. Ben değil efendim. Onda da yine aşağı yönlü o seyri devam ediyor altında. Tam rakamı söyleyeyim size. Aklımda bir rakam kaldı ama onu söylersem yüreğini zehirleyebilir. Evet, yanlış rakam kalmış aklımda. 4600 dolardı efendim altının onsu. Dolar endeksi de geriliyor bununla birlikte. Japonya kapalı. Dolayısıyla bunun Asya hisse senetleri tarafında etkisini de görüyoruz. Böyle sabit bir seyir var. Japon yeninde de o sabitliği görüyoruz. Böyle bir sabaha uyandık. Böyle bir hafta. Tonguç, nasıl bir hafta?
1: Yani çok daha önceki haftalardan farklı değil ya aslında anlattıkların. Yani Boğaz'ı konuşuyoruz. İşte İran, Amerika meselesini konuşuyoruz. Ondan sonra bizim enflasyon açıklanacak. İşte tarım dışı istihdam, yani klasik bir hafta, her ayın ilk haftası olduğu gibi. Ama senin girdiğin konulardan, yani bu özgürlük projesi, gemileri özgürleştirme gibi durumlarda aslında ben yani şöyle zaman kazanma değil de biraz daha böyle İran üstüne giderek, tamam biz ateşkes içindeyiz ama hani boğazın da biraz açılması lazım. Ben orada bir müdahaleler yapayım, bakayım İran'ın tepkisi ne olacak. Ne kadar anlaşmak istiyor, anlaşmak istemiyor. Bence biraz bunu çözmeye çalışıyor diye düşünüyorum Amerika. Ama bu arada OPEC işte üretimi arttıracağım demiş. Efendime söyleyeyim, Birleşik Arap Emirlikleri'ni geçen hafta konuştuk yanılmıyorsam. Onlar OPEC'ten çıkıp onlar da belki üretimi arttırmak için uğraşacaklar. Ama üretim ne kadar çok artarsa o ürünlerin üretildikten sonra bir yerden bir yere aktarılması gerektiği için boğazın da mümkün olduğu kadar özgür olması gerektiği algısı Trump tarafında yayılmış durumda ve her ne kadar petrol fiyatları demek ki yükselse bu Trump'ın işine veya Amerika'nın işine yarıyor, bizim işimize yarıyor söylemi de çok gerçekçi olmadığını bana kalırsa net bir şekilde görüyoruz. Onun haricinde çok fazla şey oynaklığı yok. Bu son birkaç haftadır konuşuyoruz. Hani böyle geldiğimizde Trump bugün gemiler üzerinde müdahale ederse işte bir stres olur. Hadi petrol bir 20 dolar daha yukarı gitsin, ne bileyim piyasalar aşağı doğru çok sert geri çekilsin falan. Cuma günü biz kapalıydık biliyorsun. Hani yurt dışında da İran'ın bir teklifi oldu, Amerika tarafında karşılık görmedi vesaire. Ama böyle bir çok hararetli bir haftaya başlamıyoruz. En azından onu söyleyebilirim. Rutinlerimiz var haftanın içinde. Yani beklentiler işte dediğim gibi bizim enflasyon, Amerikan tarım dışı gibi. Diğer tarafta yani ben tabii hep aynı şeyi söylüyoruz da yani bu Körfez'deki meselenin tamam Mayıs'a girdik. Bizim için sanki böyle zaman çok hızlı çözülmesi gereken bir konuymuş gibi de geldi işin başında. Yani 28 Şubat'tan sonra bu savaş ortamına girdikten sonra. Ama taraflar için yani özellikle İran tarafı da kısmen istiyordur bence sonuçta bir sonuca gitmeyi. Yani Amerika'nın da böyle zamanla ilgili çok demek ki şeyi yok, sıkıntısı yok ya da öyle gösterilmeye çalışılıyor.
0: ABD'nin
1: Ama
0: zamanla ilgili sıkıntısının olmamasının sebebi aslında üretimin istenildiği kadar hızlı olmaması, büyümenin istenildiği gibi olmaması. Aslında bu kadar da tırnak içerisinde mala ihtiyaç olmaması olabilir mi acaba? O yüzden de petrolle ilgili biraz daha böyle ağırdan alınıyor olabilir mi? Hiç bu
1: yani
0: açıdan
1: büyük
0: bakmış mıydın?
1: ihtimal şeyini mi kastediyorsun yani Amerika tarafında böyle üretimin çok
0: Yo,
1: yayılmaması ya da dünyada?
0: Çin hariç dünyanın geri kalanından bahsediyorum. Bunun içerisinde pek de bir ABD'de var. Yani büyüme zaten istenildiğini veremeyecekse, büyümeye en büyük destek Çin'den gelecekse, zaten istediğimiz gibi büyüyemiyorsak, bu o kadar da aslında ham maddeye ihtiyaç yok demek. Ama bunu kimse böyle göstermek istemiyor. Kimse işte benim yoğurdum kara demiyor. Herkes bak öyle büyüyorum, gel bana yatırım yap. Böyle büyüyorum, gel bana yatırım yap. Herkes şimdi bunu söylemiyor mu? Şimdi bir kere normal şartlar altında yatırımcı çekerken çok daha mesela seçici olman gerekmez mi? Başka kriterlerle gelmez misin bu durumda? Ama herkes yatırım istiyor, herkes büyümek istiyor. Demek ki sen o kadar da üretim yapamıyorsun. O kadar da üretim yapamıyorsan bu kadar da ham madde ihtiyacın yok demektir. Bunları stoklayıp ne yapacaksın? Üretip ne yapacaksın? Yerin altından çıkarıp ne yapacaksın? Dolayısıyla aslında böyle işte oynayacağım da yerim dar böyle gibi bir durum olabilir mi? Cambaza bak cambaza ya biz o petrolleri bir çıkarırdık ama işte gibi bir durum mu var acaba? Ablukada hep böyle Hürmüz ablukada ondan biliyor musun gibi bir şeye ihtimal verir misin?
1: ben öyle düşünmüyorum ya. Ben şöyle düşünüyordum. 2008 yılında da aynısı oldu. Amerika'nın şöyle bir yöntemi var. Tabii bu gücüyle de alakalı. Hep aynı şekilde söylüyorum. Yani herkesi böyle bir uçurumun kenarına getirip hani herkes aşağı doğru sarkıtılıyor ama sanki onun belinde başka bir şey bağlı. Hadi hep beraber atlıyoruz oluyor. Kendisinin bir konuda yani bir konuda derken yani ekonomik olarak belki daha güçlü kaldığı konumda diğerlerini biraz daha uçuruma doğru iterken kendisi o güvenli tarafta kalabiliyor. Şöyle diyebiliriz. Şimdi Venezuela meselesi evet OPEC'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin oradan çıkacak olması, OPEC'in üretimi artıracak olması. Bak bunların hepsi aslında Rusya'nın da işine yarıyor bu fiyat yükseltmeleri vesaire. Ama kendisinin bundan 4-5 yıl önce yani pandemide ihracat iznini kendi içinde vermesi ve üretimi hızlandırması. Yani biraz kendine yeten bir Amerika konumu petrol açısından, ham madde açısından. Dolayısıyla biraz da bölgeden uzak olduğu için işte bir geminin Çin'e gitmesi veya Çin demeyelim de uzak doğuya gitmesi, farklı ülkelere gitmesinden ziyade kendisi kendi ihtiyaçlarını karşılarken diğer ülkelerde her geçen gün işin daha çok zorlanabileceği. Yani eksi bir kendine yazıyorsa belki eksi 3-4 de diğer büyük kendi rakip gördüğü, ticari rakip gördüğü ülkelere yazacağını düşünerek bence biraz ağırdan alıyor. Yoksa Amerika'nın da işine geldiğini düşünmüyorum. Sadece daha fazla dayanma gücü olabilir benim Amerika olarak diye düşünüyor. Dolayısıyla diğerleri düşünsün. Yani onların daha fazla bu işi çözmede hızlandırmaları gereken bir durum söz konusu. Aynı bence aynı taktiği yine 2008 veya benzer krizlerde olduğu gibi biraz daha karşı taraftakileri zor tarafta bırakmaya çalışıyor. Kesinlikle ben böyle düşünüyorum ama elinde sonunda yani bu işi biz Mayıs ayında çözeceğiz diye ümit ediyorum açıkçası artık yani.
0: Yani özetle sen diyorsun ki Tonguç, tam olarak öyle değil. Ben seninle aynı fikirde değilim. Yani dünyanın bu böyle, ki benim de iddiam o değildi zaten. Bütün dünya işbirliği yaptı gibi bir şey değildi. Bütün dünyanın işine gelip gelmemesinin hiçbir şekilde Trump için önemi yok. Ben kendimi kurtardım, siz düşünün. Yani benim istediğim kadar her şeyim var. Ben ham madde istediğim gibi ulaşabiliyorum. Siz ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bu işi çözmek dünyanın geri kalanının işi. Benim kazanamadığım yerde Çin de kazanamasın. Hatta Çin
1: Aynen.
0: mümkünse kaybetsin. Venezuela petrolünü boşuna gidip herhalde orada kitlemedim. Çin'e o kapıları boşuna kapatmadım. Kendime de almak istiyorum ama inşallah benim petrolcülerim de bir elleri bu kadar yavaş olmazsa ben de oradaki petrol çıkaracağım, alacağım. Böylece benim hiç ham madde diye derdim kalmayacak. Burası kitlensin, dursun. Benden sonrası tufan umurumda bile değil. Dünya ulaşamasın ham maddeye, bana ne ki acaba diyor Trump diyorsun.
1: Evet, aynen. Ya bana ne ki demiyor büyük ihtimal ama hani sürenin uzaması buradaki olay için yani biz işte içerideki siyaset dedik onlar için arası için dedik falan ama şu meseleyle ilgili sanki işte Amerika için biraz daha hani her gün ona bir eksi yazıyorsa dediğim gibi diğerlerine 3-4 yazıyordur. O da burada biraz karşı tarafın şeye gelmek istediğine, masaya gelmek istediğine karşı taraftan kastım İran değil aslında. İran'ın arkasında biraz da uzak doğudaki işte o üretim üsleri vesaire. Dolayısıyla o da biraz naz yapıyor diyelim veya ne diyelim ağırdan alıyor. Bekle gör mümkün olduğu kadar buradan yüksek bir potansiyelde anlaşma çıkarmaya çalışıyor. Onun için de bu sabah hani baktığı şey yok. Cuma günü bir teklif geldi. Biz bunu beğenmedik dedi. Ne yapabiliriz? Oturdular düşündüler. Bir özgürlük projesi. Gemileri özgür bırakacağız. Hani biraz daha sıkıştıralım. Karşı tarafı diye bir belki o şeyde hani oradaki trafik açısından da bir tansiyon ölçmeye çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Yani böyle bir haftaya başladık. Onun için de piyasa böyle çok fazla dalgalanma yönünde artık bu girişimleri fiyatlamıyor diye düşünüyorum. Yalnız geçen süre hani bu konuştuğumuz işte karşı taraf Amerika falan onu sıkıştırmaya çalışıyor. Evet ama yani geçen sürede geçen hafta gördüğümüz gibi her anlaşmazlığın olduğu günde petrol fiyatları üzerinde bir baskı yaratıyor. Yani bugün OPEC üretimi arttıracak işte Birleşik Arap Emirlikleri şöyle Amerika ile anlaşacaklar falan iyimserliği olsa da zaman zaman yani aşağı gelmiyor fiyatlar. Bu da bir kalıcı 100 dolar üstü fiyatlamayı beraberinde getiriyor. O açıdan piyasa içinde çok böyle iyi bir konumda değiliz. Fakat fiyatlamalara baktığında da dediğim gibi bir panik havası görünmüyor. Şu an herkes kanıksamış durumda olan böyle fiyat aralıklarını diyelim yani.
0: Evet. Peki dünyanın geri kalanı niye o zaman bir şey yapmıyor kısmını bırakıyorum artık. Öyleyse o da akıllardaki soru işareti olsun. Hatta istiyorsanız cevaplayabilirsiniz. Şimdi benim iddiam şuydu. Dedim ki madem öyle, yani dünya zaten büyüyemeyecekse istenildiği kadar, bütün büyümeyi bir şekilde Çin sürüklüyorsa eğer, bu Çin o kadar büyümese mi acaba deyip buradaki petrol üretimi, ki aynı zamanda ham madde efendim petrol dediğimiz, petrol üretimi onun için ağırdan alınsın diye hazır, bu da bahanesi oldu. Aman hepimiz elimizi böyle bir nasıl diyeyim, yavaş tutalım gibi bir durum mu var dedim. Tonguç da dedi ki yok öyle bir şey. Ben dedi katılmıyorum. Bu durum dedi bir şekil Trump'ın işine geliyor olabilir, yüksek petrol fiyatları, ama dünyanın geri kalanına da böyle bir şeyi dayattığını düşünmüyorum dedi ki iddiam o değildi zaten efendim. Bir kere daha belirteyim, hiç öyle bir şey kastetmedim yani. Bir yerde örgüt gibi bütün dünya liderleri toplanmışlar. Ya büyüyemiyoruz zaten, olmuyor bu işler. O zaman hadi gel bir savaş çıkaralım gibi bir iddiam yoktu zaten, hiç öyle bir şey söylemedim. Peki şimdi böyle bir ortamda ABD bunu söyledi. Tamam, Çin orada itidalli duruyor. İran sonuçta kendi topraklarını savunuyor. Denizler üzerinden de olsa. Sizin görüşünüz nedir? Dünyanın geri kalanı yeterince ses çıkartıyor mu? Çıkartmıyorsa neden? Nedir? Dünyanın geri kalanının pozisyonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz bekleriz. Bizi bir frekans üzerinden 92.8 üzerinden dinliyorsunuz ama aynı zamanda izleyebiliyorsunuz da canlı canlı. Bendeniz vasıtasıyla efendim etkileşimli yayınımızda Yücel Tonguç Erbaş'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Radyoda reklamlar, sosyal medya tarafında yayınımız kesintisiz devam ediyor.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Siz radyoda bizim minik reklamlarımızı dinlerken biz enflasyonu konuşmaya başladık bile. Kaldığın yerden alalım Tongur seni. Nisan ayı enflasyonu bekliyoruz. Saat 10'da açıklanacak bugün.
1: Evet. Geçen sene 3...

0: 75'lik birlik zaman zaman Türkiye genelindeki enflasyonla İTO'nun bir farkı oluyor. Geçen sefer bundan da yüksek oldu. İşte 2'nin altında gelen enflasyonda, Mart enflasyonda. O açıdan normalde aynı istatistik devam ediyorsa ya da benzerlik 3'ün altında bir enflasyon gelmesi lazım. Yani 2,83 arasında bir enflasyon gelmesi lazım. Hadi diyelim Nisan'da biraz daha beklenti üzeri bir enflasyon söylemi vardı. Yani burada 3 civarı bir enflasyon gördüğümüzde herhangi bir baz etkisi de yaşamadan yani geçen ayki enflasyonun yıllık bazlı baktığımızda çok fazla değiştirmeyen bir aylık enflasyon olacak. Tabii bunun içerisinde gıda tarafı, enerji tarafıyla da biraz ilgili şey olabilir, bir baskı olabilir. İTO tarafındakinde galiba giyim, ayakkabı bu taraf biraz daha ön plana çıkmıştı ama Türkiye genelinde ben hani üfenin de biraz hareketlenmesini beklediğim için yani bizim aslında avantajlı olacağımız bir aydı Nisan. Yani burada 1,20'ler, 1,30'lar hani bu savaş ortamı olmasaydı biz buralardan 30'ların altına çok rahat geldiğimiz bir enflasyon yıllıkta yaşayacağımız bir Nisan ayını bekliyorduk. Baz etkisinden de kaynaklı. Ama 3 civarı diyelim kabaca. Bana kalırsa bu İTO verisiyle birlikte anketlerden daha iyimser bir veri göreceğiz. Dolayısıyla böyle bir Nisan ayı geçirmiş olacağız. Ama sonuç itibariyle bunun Mayıs'ı da Haziran'da çok bu fiyatlardan bağımsız geçmeyecek gibi duruyor. Dolayısıyla yani o enflasyon üzerindeki baskıyı biz dikkat ediyorsanız 4. ayda da yani %3 Nisan'a versen, 2 Mart'a versen %5 yapıyor. İşte Ocak, Şubat'ı da düşündüğünde yani 4 ay çok iyi bir enflasyon patikası da gerçekleştirmemiş gibi gözüküyoruz. Geriye 8 ay kalmış olacak. Dolayısıyla böyle bir enflasyon yorumu yapabiliriz diye düşünüyorum kısaca.
1: İTO'nun enflasyonu zaten bize söylüyor oradaki hızlanmayı. Belki genele göre uyarlayabilirsin. Peki şimdi resmi rakamlar üzerinden konuşuyoruz efendim. Bize açıklanan resmi rakamlara göre hareket etmemiz gerekiyor. Belirli hesapları yaparken siz sorgulayabilirsiniz ama resmi rakam konuşuyoruz biz burada. Yani o yüzden bu yorumlar. Peki talep enflasyonu, şimdi Murat Yıldız burada biraz ironik sormuş ama onu sormaya çalışıyor. Şimdi talep enflasyonu maliyet enflasyonu mu? Sen programda böyle bir ince ayar yapılması gerektiğini düşünüyor musun Tonguç? Para politikası tarafında bir ince ayara ihtiyaç var mı? Yani biraz daha böyle maliyet enflasyonunun aslında öncelenmesi gerektiğini düşünür müsün?
0: Şimdi yani revizyondan ziyade bak bu bizim uyguladığımız programlarda ne olursa olsun bir altyapı şeyimiz oluyor. Altyapı sıkıntımız aslında çok mantıklı ve düzgün. Yani altyapıdan kastım da şu hani revizyon tarafı aslında bizim o üç bacak diyelim. Para politikası, sıkı para politikası, mali disiplinle yapısal reformlar var ya yani bunlar çok aslında baktığında sıkı para politikası işin şeyi, aksiyonu yani en başta olması gereken hızlı aksiyon alınmasan kısmı. Sonra da mali disiplin dediğimiz bölüm. Şimdi burada ne kadar bu disiplini ya uyguluyoruz çünkü rakamlar üzerinde var. Bu sunumlarda anlatılıyor hani değişimleri görüyoruz. Ama bunun hani kamuoyuna tarafında ya böyle bir disiplini biz hani sunumlar bizden ziyade biraz da halkın görüp de ikna olması gereken kısmı. Şimdi revize meselesi veya işte bir ekleme yapılması konusunda tabii şu tartışılıyor. İşte krediler, esnek krediler, seçici krediler, ihracatçıya kredi, hani destekleme noktasında ne oluyor? Sıkı para politikasında krediye erişim, kredi maliyetleri hala biraz daha yüksek kaldı ve sınırlı olduğu için burada bir değişiklik yapılmalı mı? Ama esas benim mesele, ya yani anlatmak istediğim mesele, sonuçta bu altyapı dediğimiz şey bu işin reform tarafı bana kalırsa. Dolayısıyla biz mesela biraz önce şu gıda fonu var mı diye de soruldu. Onu da unutmak istemiyorum ama yine aklıma hep aynı şey geliyor yani gıda tarafında. Yani gıdada, konutta, eğitimde, hukukta neyse, mesela bu yabancıların Türkiye'ye gelirken, yatırım yaparken bu finans merkezi ayrıcalıkları da aynı şekilde. Yani biz

0: Bizim uzun soluklu bir yola çıktığımızı bu reform meselesinde göstermemiz lazım. Yani gıda üretiminde bir değişikliğe gittiğimizi ve bunun 3 sene sonra şu teknolojiyle, işte şu ekiple, şu bölgelere ayrılan bir plan dahilinde bugün bir birim üretiyorsak, bundan tamam yine yarın 3 ay, 5 ay sonra 1,2 birim üretelim ama 3 sene sonra, 3-5 sene sonra 5 birim üreteceğimiz ve buradan nakliyeyi, efendim aracılığı vesaireyi düşündüğünde 10 lira olan, kabaca söylüyorum yani farazi, bir domatesin enflasyon %7 olacak, 8 olacak, 10 olacaksa, o zaman 10,1, yani %10 daha artacak üstüne koyacağımız bir gıda oynaklığından çıkacağımız. Bunu bütün reformlar içerisinde bir örnek olarak söylüyorum. Bunu ben vatandaş olarak bileceğim, tamam mı? Diyeceğim ya, şu anda gerçekten evet sebze meyve pahalı, işte hayvancılıkta et pahalı ama biz şu yönteme girdik ya, şöyle bir planlamamız var, hangi bölgede ne üretilecek, işte topraksız tarımdan tut da seracılığın elektronik olduğu, ilaçlamanın dronlarla yapıldığı, işte tarla arazilerinin birleştirildiği, bölgeleri ne ürettiği, ihtiyacımızın ne olduğu hesaplanmış, nedir eksik, nedir fazla. Dolayısıyla bunu bilirsen psikolojik olarak, hani sen tabii biraz daha bir revizyon gerekir mi programda? Bence bu revizyonla bir rahatlama olur. Evet, kredi verirsin, kredi işte Exim Bank kredilerini arttırırsın falan olur. Ama esas konunun, programın ana sıkıntılarından biri teknolojik diyelim buna, veya hızlandırılmış bir arz fazlasına doğru gidilmesi ve bunun kalıcı olması, bu bir tarafı, üretim tarafı. İkinci tarafı da düzenlemeler. Yani niye eğitim diyorum? Yani buna mesela nasıl finansal okuryazarlıkla ilgili bir eğitim şey varsa, önce enflasyonun la ilgili de bir ders koyabiliriz. Yani bir de eğitimin ben standartlarını da çok şey olarak anlamayan biri olduğum da, tabii yaş ilerleyince böyle biz okurken onu çok araştırmıyorduk. Bugünün ihtiyacı neyse, insanın bilmesi gereken neyse, yani ve ülke şartlarında neyse, işte finansal okuryazarlık. Niye? Senin ülkende çok dalgalı fiyatlamalar oluyor. Sen bir finansal okuryazarlık bilgine sahip olursan daha güçlü bir vatandaş olursun. Enflasyonla ilgili, üretimle ilgili. Yani bu tip bir ne diyelim, kafa yapısıyla bir revizyon olacaksa ihtiyaç var. Öbür türlü de ihtiyaç var ama o çok kısa vadeli geliyor bana.
1: Evet, enflasyon dersi koyulsun okullara. Dönemin gereği neyse o dersler olsun dedi Tonguç. Aşk ağlatır, dert söyletir. Madem derdimiz var, çocuklara ders olarak öğretilsin ki yeni nesiller bunu artık ders olarak almasın diyor özetle. Peki efendim, başka ne dersi olsun istersiniz? Çocuklar okulda ne derse okusunlar. 536 266 81 81 536 266 81 81. Okullarda başka ne dersler okutulsun diye sordum size. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabındayız. Burada da yarın görüntülü devam ediyor. Peki şimdi o zaman gel başka bir temaya geçelim seninle. Mayıs'ta sat ve git, hepimizin bildiği Mayıs, Ekim, hadi istersen ona Kasım'ı da ekle aralarında, bu aylar arasında işte işlem hacimleri daha düşük olur. Herkes işte tatillere gider. Tatillere gittiği için de gitmeden hisseyi elden çıkartır. Sonrasında işte sonbaharda döndüğü gibi okulların açılmasıyla gelir. Yeniden hisse piyasasına girer diye bu hepimizin bildiği. Bilmeyen varsa da şimdi öğrendi. Böyle genel bir düstur gibi düşünün bunu. Böyle işte bir gelenek. Yatırım geleneği gibi düşünün. Fakat Tonguç, son 10 yıla baktığımızda bazı şeyler, hani böyle istatistiklere bakmamız gerekiyor. Aslında hiç de öyle değilmiş dediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz bazen. Son 10 yıla baktığımızda özellikle bize şunu gösteriyor bazı istatistikler. Aslında satıp gitmeyenler, kalmaya devam edenler kazanmaya devam etti. Ama şimdi hangi hisse piyasasında kalıyorsun? Nasıl kalıyorsun? Bu da önemli. Hangi hisselerin var da onlarla kalıyorsun? Satıp gidenlerden daha mutlu ettiğini yatırımcısını görüyoruz burada hisse piyasasının kalanlara. Senin görüşün nedir? Bu istatistiği nasıl buluyorsun? Borsa İstanbul üzerinden de düşünebilirsin ya da farklı araçlar üzerinden, borsalar üzerinden de düşünebilirsin. Ne yapsınlar mesela? Mayıs'ta satıp gitsinler mi, kalsınlar mı? Senin konuya bakış açın nedir?
0: Bence çok bir şey fark etmeyecek. Yani satıp gitseler de kalsalar
1: Yasemin,
0: da.
1: Yasemin kapat yayını, kapat. Kapat.
0: Şöyle, senin bir kere istatistiğin ya da söylediğin çok doğru. Yani artık bu gibi klasik dönemler çok geride kaldı. Mesela biz yıl sonlarında da işte fonlar, yurt dışı fonlar satar çıkar falan. Bu daha önce Aralık'ta oluyordu, sonra Kasım sonunda oluyordu falan. Şimdi o kadar para yoğun ve hızlı el değiştiriyor ki. Yani bu Mayıs'ta sat gitler falan, hani adam 3 gün satıyor bir hafta geri geliyor. Al bizde 8 milyar dolar para çıktı, şimdi 2,5 milyar dolar 3 haftada geri geldi. Dolayısıyla bunun olacağını düşünmüyorum. Ama buradan tabii çıkaracağımız sonuç ne yani? Bir şey değişmeyecek derken Tonguç Erbaş ne demek istiyor konusuyla kendi kendimin reklamını da yapmaya çalışayım.
1: Yap,
0: şimdi
1: yap.
0: Şunu anladık. Yani şunu ben net bir şekilde söyleyebilirim. Ben altın, gümüş tarzı bir yatırımcıysam, ya burada hafta sonu Steezin mi raporu vardı yine. Şunu anlamaya başladı yabancı uzmanlar da diyelim. Yani bu altında, gümüşte çok yüksek bir oynaklık beklememiz lazım. Bu Mayıs'tır, Nisan'dır, işte Haziran'dır, Temmuz'dur. Dolayısıyla bu tip bir yatırımcıysam, düştüğü zaman pozisyonumu biriktirip yükseldiğinde çok heyecanlanmadan satabilecek bir trader olabilirim. Ya da her düştüğünde biriktirmek için hala toplayabilirim. Eğer böyle bir zihniyetteysem, yani bu klasik bir altın yatırımcısıysam veya gümüş diyelim. Şimdi dönüyorum döviz tarafında, biraz önce ben mesela Nisan ayının getirilerine baktım. Borsa kabaca söylüyorum işte %13 gibi, 12.90. Mevduat 3,5, işte euro 3, dolar 1,70, gram da neredeyse 0. Yani getiri götürü yok, 0.07. Yılbaşından itibaren de borsa %28 kazandırmış. Şimdi Mayıs'a geldiğimizde de böyle bir istatistik çıkacak ya. Yani burada ne görüyoruz? Biz altın, gümüşte çok büyük bir oynaklık yine ben beklemiyorum. Döviz alıp satıyorsan artık bir anlamı kalmadığını şu anki mevcut şeyde, program içerisinde görüyoruz. Mevduatın getirisi belli. Bizim sentetik dediğimiz böyle enteresan fonlarda, serbest fonlar içerisinde falan işlem yapmıyorsan, yani böyle çok yüksek oynaklı olabilecek, çok fazla bir şey kaybedeceğim bir durum yok Mayıs ayında. Borsaya girmedim şu an en son. Dolayısıyla hani bir şey fiyatı geri çekiliyorsa bu senin alman için bir fırsat olacak gibi. Hangi piyasada takip ediyorsa, yükselirse de bir satışla dengeleyebileceğin, yani bir şeyin kaçıp gitme durumu olacağını zannetmiyorum. Şimdi borsalarla ilgili Mayıs'taki durum şu. Yurt dışı zirvelerine çok yakın ve ne olursa olsun moralini bozmuyor. Dolayısıyla bir satış olacaksa bile çok suni bir satış olacak gibi gözüküyor. Yani İran, Amerika savaş açmış, boğaz kapalı kalmış. İşte efendime söyleyeyim, oraya bir stres doğmuş. Buna rağmen sen S&P'in, işte DAX'ın, şuyun buyun, hani yine Amerika daha güçlü ama zirvede kalıyorsa artık senin bilmediğin bir risk. Yani o finansal risk ortaya çıkana kadar bizim konuştuğumuz zaman zaman bir şeyi bekleyeceğiz. Şimdi bizim borsamıza gelince de yani 14.500'ler, evet %28'lik bir yükseliş var. Bir satış dalgası şundan olabilir veya yatay ya da böyle sıkıcı bir ay. Uzun bir bayram tatilimiz var. 19 Mayıs tatilimiz var. Efendime söyleyeyim, baktığın zaman Mayıs ayı stresi illa olacaktır ve zirveye yakınız. Hacim gelmezse yani bir ufak düzeltme daha olabilir. Ama bu hani Mayıs'ta sat bir daha uğrama, Eylül'de geri gel falan, bu kadar yoğun bir gündem oluşturabilecek bir durum olmayacaktır. Bizim zaten hisse seçerken üç başlığımız var. Biri bilançolar, biri savaşın negatif etkilediği ve bunun pozitife dönebilecekleri. Bir üçüncüsü de Orta Doğu'ya yeni bir ihracat kapısı veya mevcut pazarlarını genişletebilecek. İşte gıda perakende dedik, enerji dedik, efendime söyleyeyim altyapı çalışmaları olabilir, kimya olabilir. Yani bilemiyorum, hani bu tip böyle oraya biraz daha yakın çalışmaları, proje bazlı çalışan hisselere bakacağız. Şimdi bunlar da Mayıs'ta sat, sonra gel falan olmaz. Olur da herhangi bir geri çekilme olursa, bu dediğim biraz da kısa işlem günü olan ayda, bunları da fırsata çevirebiliriz. Yani çok sakin olmak lazım. Nereye doğru gittiğini bilmek lazım. Hı-hı. O yaptığın sepeti, o sepeti koruyarak devam etmek lazım. Çok enteresan. Diyelim şöyle bir şey oldu, hemen bitiriyorum. Haftaya anlaştılar. Endeksler falan zıpladı, hopladı, böyle yeni zirvelere doğru gittik. Ya dediler ki tamam da şimdi bunlar anlaştı. Geriye dönüp baktığımızda ya biz Mayıs ayındayız. Önümüzde yaz. Şimdi yapacak bir şey de yok. Biraz hisse satalım. Ondan sonra tekrar bakarız. Yani bir kar realizasyonu Mayıs ayında bir iyimserlik olursa yükseliş sonrası da gelebilir. Böyle bir Mayıs ayı özeti yapayım.
1: Şimdi birazdan Tonguç'la şunu konuşacağız efendim. O sepet yapmaktan bahsetti ya kendisi, böyle işte model portföy konuşulur hep, biliyorsunuz. Ne koyulsun içine, ne koymasın. Yapma o yaptığın sepeti. Dediğin ne var diye soracağım Tonguç'a. Yapma o yaptığın sepet. Dönüşte evet. Yapma o yaptığın sepeti, ne var içerisinde diye soracağım. Yani ne alacağınız başka bir şey, ne almayın kısmını konuşacağım kendisiyle. Gelmek isteyenleri de bekliyorum. Şimdi reklam arasına gitmeden sormuştum. Tonguç çok ısrarcı bu konuda. Enflasyon dersi gelsin okullara, bizim yaşadığımızı gelecek nesiller yaşamasın diyordu. Murat Yıldız da demiş ki neden sonuç ilişkisi dersi koyuyorsun bence demiş. Ya mantık dersi koyuyorsun demiş. Mantık dersi yok mu zaten, çocukları okutmuyorlar mı? Mantık okutuyorlar. Sınavlarda bile çıkıyordu. Çıkmıyor mu artık? Yok mu öyle bir şey? Tonguç, aradığımız Tonguç. Ha,
0: abi ben düşünüyorum.
1: İstersen hani, mikrofona sorayım ama cevap alabileceğimi zannetmiyorum. Alıyorsam zaten sıkıntı var.
0: Artık mantığı çözdük diye düşünüyorum ya. Yani o derse çok yani mantığı çocuklar da çözdü. Neyin ne mantığı olduğunu herhalde onun için, ama ben tabii bu ilkokul, ortaokuldan biraz uzak kaldığım için bilemiyorum. Aha. Şu an var mı mantık dersi.
1: Peki. Ne söylemişsiniz başka, ne dersi olsun? Peki nedir işte, neler oluyor hayatta? İyi de Tonguç da işçi efendim, biz hepimiz işçi statüsündeyiz. Niye bizi beğenmiyor musunuz işçi olarak? Neden bizi beğenmiyorsunuz? Yayına işçileri çıkarın demiş, neler oluyor hayatta? Biz de işçiyiz efendim, sunucu da işçi. Aa, beğenmiyor musunuz? Biz de işçiyiz.
0: En babasız,
1: evet. Tabii kaç yıldır işçiyiz, bir de düşünün yani. Enflasyon kısmını evet sor, onu konuşmak istemişsiniz. Konuştuk efendim bunu. Trafik ahlakı, gelmesi gereken ders demiş Güven Bey. Trafik ahlakı, finans ve ekonomi, toplumsal nezaket. Çocukları bunu okutsunlar. Bununla ilgili sıkıntı yaşamayalım ilerleyen dönemlerde demiş. Trafik ahlakı güzelmiş o efendim. Burada bir şey vardı. Navigasyon okuma dersi verilsin demiş Hamit Bey de. Davranış ve iletişim. Herkes bundan şikayetçi demek ki. Birbirimize nasıl davrandığımızla ilgili. Söylüyorum size, birbirimizi sevsek hiç sıkıntı yaşamayacağız. Bizi birbirimizi sevmek kurtaracak. İyilik kurtaracak. Ama işte kime iyilik yapılır, kime kredi açılır, aradaki farkı da çocukların bilmesi gerekiyor. Navigasyon okuma demiş bir de Hamit Bey. Tamam, biz bunları arada konuşmaya devam ederiz efendim. Yapma o yaptığın sepeti. Dediği ne var Tonguç'un, bunu konuşacağız döndüğümüzde. Pek tabii ise sorularınızı da yönlendirebilirsiniz. Radyoda reklamlar, yayınımız kesintisiz sürüyor sosyal medya tarafında.
2: İşbaşı. E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
4: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa, toplu yemek.

0: numara.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
3: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg ET Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Hücel Tonguç Erbaş ile birlikteyiz. Yayınımızın son kısmındayız. Yapma o yaptığın sepeti. Bunu konuşacağız şimdi. Ne var orada? İşte ve ne kadar süre yapmasınlar mesela o sepeti. Demin konuştuk ya işte Mayıs'ta sat git teması ne kadar kaldı? Bu tema artık ne kadar mantıklı? Bir 10 yıldır hiçbir şekilde çalışmıyorsa eğer bu konuda her seferinde tetikte olmanın manası ne diye konuşuyorduk. Yatırımcı dedi ki ben borsada kalacağım. İnanıyorum dedi yani. Ben kazanıyorum oradan. Risk almayı da biliyorum. Tamam belki bazen canım yanıyor ama ben kendimi ayağa kaldırmayı biliyorum ve ilerlemeyi biliyorum. Borsadan da vazgeçmiyorum. Sepet yapmak istiyorum ama saçma bir sepette yapmak istemiyorum. Ne yapayım diye sordu sana.
1: Şimdi ben bir sepet çizdim buraya önümdeki notlara.
0: Hı.
1: Bu sadece borsa sepeti mi, genel bir sepet mi? Onu bileyim.
0: Borsada yapabilirsin, genelde yapabilirsin. İkisi de olsun. Bir borsa sepeti. Ya burada hisse adı vermek zorunda değilsin mesela sektörel olarak. Yani ya da
1: Anladım.
0: işte ne bileyim başka kıstaslar üzerinden özkârlılık, sermaye, bu nevi kıstasların varsa onlar üzerinden de bir sepet olabilir.
1: Tamam. O zaman bir
0: Yani
1: sepet daha çiziyorum.
0: evet tamam güzel sepetler çiz bize. Çilek sepetlerinden uzak durun. Alerjikseniz eğer. Tamam hadi.
1: Tak sepeti koluna, herkes kendi yolu. Şimdi birincisi, bu sepetlerin bir tane geniş bir sepette azar azar hiç olmaması gerekenle muadili olabilir. Mesela böyle doktora gittiğinde var ya, şu ilacı değil şu al, onun muadili bulamıyorsan gibi. Bir kere geniş sepetimiz içinde bence döviz tarafı mümkün olduğu kadar olmaması gerekiyor şu
0: Ne
1: kompozisyonda.
0: olmaması gerekiyor sepetimizde? Döviz.
1: Döviz. Yani mesela altın, euro falan, bunlara ihtiyacın, yani ihtiyaçtan kastım bir ay sonra yurt dışına gideceksen işte birine borcun vardır, bir ay sonra 2 ay sonra bunu biriktiriyorsundur falan. Bunun dışında kullanmıyorsam önce yatırım olarak şu an için çok mantıklı gelmiyor. Bunun
0: Altın,
1: yerine
0: dolar, euro. Peki şey diyeceğim sana mesela bunu yapıyoruz ya.
1: altın değil.
0: Altın da
1: Altın
0: dedin,
1: değil ama.
0: döviz cinsi varlık,
1: Hayır.
0: altın. Ne dedin?
1: Tamam, şimdi şöyle, muadil dediğim konuda döviz taşıyacağına, o zaman mümkün olduğu kadar gram altın taşıyarak hem TL tarafındaki olabilecek hareketleri, hem de altın, yani altın ons miktarı ile ilgili bir güvenli liman sepetimiz içine bir köşesine bence hala %20 gibi koymamız gerekiyor, tamam mı?
0: Bir dakika, sen şimdi sepet yapıyorsun bize. Yapma o yaptığın sepeti değil. Bize sepet yapıyorsun, öyle mi?
1: Evet, ben ne yapmam gerekiyordu? Sepeti yapmamam mı gerekiyordu şimdi?
0: İşte
1: Öyle
0: yapma o
1: konuşmuyorduk.
0: yapma sepeti dediğin ne var? Mesela sepete şunu koymayını konuşuyoruz
1: Tamam,
0: ya.
1: döviz işte, dövizi o sepete koymuyorum ben.
0: Tamam, peki.
1: Ha, o zaman
0: İlla döviz tutmak istiyorsan git gram altın al diyorsun. Tamam.
1: aynen.
0: Okey. Tamam, peki.
1: O zaman ne koymaman gerektiği sepete çok zor bir soru ya. Bunu tamam, onu biliyorum şeyi, döviz tarafını. Yani şundan kaçınmakta fayda var bana kalırsa. Yani bu sepete koymamamız gereken şeyler için çok enteresan fiyatlara gitmiş mesela fon bakanlar var, serbest fonlar var. Zaten orada belli bir düzenleme de geliyor herhalde anladığım kadarıyla. Yani fiyatı çok yükseldiğini düşündüğümüz ve yüksek bir getirisi son dönemde olan, bunu şey için söylemiyorum, yine bir potansiyeli olabilir ama hani mevcut benim sepetimde olmaması gereken bir şey olduğundan, riskli olabileceğini düşündüğüm, sepetin değerini düşürebileceğini düşündüğüm, son dönemde çok hızlı yükselmiş, tam içinde ne olduğunu bilmediğimiz bazı serbest fonlardan uzak dururum. Dolayısıyla genel şeyimde, o zaman çok uzatmayayım, genel sepetimde bunların dışındaki ürünler olabilir. Açık söyleyeyim, bu ikisinden uzak durun. Çünkü bugün iyi bir beklentiniz varsa bence kısa vadeli borçlanma aracı da Eurobond'da, iyi bir firmanın özel sektör tahvilini buluyorsanız bunu da ekleyebilirsiniz. Mevduatı da ekleyebilirsiniz veya benzeri ürünü hisse senedi de ekleyebilirsiniz. Bunların dışında bana kalırsa dövizle riskli olabilecek bazı serbest fonlardan uzak durmak lazım. Şimdi hisse senedi sepetimde ne olmaması gerekiyor, değil mi? Doğru mu anlıyorum?
0: Evet.
1: Tamam, bir kere burada da serbest fonlar üzerinden şeyi söyleyebiliriz. Tabii temel olarak belli bir dayanağı olmayan, temelden kastım çarpanlar açısından diyorum. çok afaki değerler üzerinde olan hisselerden adının ne olduğu önemli değil. Borsada her dönemde, yani şunu diyebilir yatırımcı, bunlarda bazen potansiyel yükselişler oluyor. Evet, mevcut durumu konuştuğumuz için söylüyorum. Bunlardan uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. Açıklanan bilançolar içerisinde finansallarını, yani şirket yönetimi içerisinde finansallarını, bu faaliyet gelirini belli bir noktada güçlendiremeyen belli bir zamandır. Şirketlerden ben olsam yine uzak dururum. Ama sektörel olarak hani baktığımda çok fazla böyle şu sektör bana negatif geliyor diye düşünmüyorum. Çünkü sektörlerden bağımsız her hissenin kendi başına bir hikayesi olabiliyor. Dolayısıyla ben temel göstergeleri bozuk olan ve belli bir süredir bunu düzeltemeyen, piyasa değeri de kendi temel göstergenin çok üstünde olan hisse senedinin haricinde diyelim, daha önce seninle yayınlarda da konuştuğumuz, sepetime onları koyma. Onun haricinde zaten üç tane başlık biraz önce saydım. O başlıklarla biraz daha ilişkili olan hisse senetlerini eklemeyi sürdürürüm. Ve genel sepetimin içinde de kabaca %50'ye yakın bu hisse senedi ne derler, hani torbası diyelim, durur diye düşünüyorum.
0: Peki.
1: Böyle bir ikili özet yapayım.
0: Peki, ne dersi verilsin okullarda diye sormuştuk. Eğitim ailede başlar demiş Last World. Ailede verin dersi diyor. Nefes eğitimi vermeleri lazım. Sakin kalmak için meditasyonlu eğitim versinler çocuklara demiş Barış Bey. Çok da haksız değilsiniz efendim herhalde. Peki, çocuklar nasıl sakin kalır? Çocuklar sakin kalır mı, kalmaz mı? Bazıları kalabiliyor, bazıları kalamıyor. Borsa ne kadar sakin olacak bu hafta? Nasıl açılacak? BIST 100'de nasıl bir açılış bekleyelim? Nasıl bir hafta geçiririz?
1: Evet, şimdi bakalım hemen şeyimize, grafiğimize. Bir kere şunu da söyleyeyim. Şey ayrışması söyle, geçen hafta eğer yanlış not almadıysam bankacılık %3,5'un biraz üzerinde eksi, holdingler %1'in hafif üzerinde eksi, sanayi %1,5'un hafif üstünde artı bir getirisi var. Şimdi geçen haftanın 4 işlem günü olduğunu düşünürsek de biz kabaca o yukarıdaki bandımızdan aşağı gelmedik. Yani işte 14.250, 14.500 diyelim, 600 neyse. Ya bu bant arasında kaldık ve böyle bir bankacılık holdingde sanayi ayrışması devam ediyor. Hacim bence hala yeterli. Yani hacim düşüp de geri gelme tarafında olacağımızı bu hafta içinde düşünmüyorum. Enflasyon biraz beklentinin altında gelirse belki hafta başında böyle bir bankacılık hafif hareketiyle birlikte endeks tekrar yukarı doğru bir ivmelenebilir diye düşünüyorum. Ama bu haftada bu bandı, yani çok kötü bir haber akışı, sürpriz bir haber akışı olmazsa 14.250, 14.600 hareketi içerisinde kalırız. Bana kalırsa eğer hacimli böyle bir 250 milyar TL üzerinde hacimli bir 14.600 geçilir ve kalıcılık sağlanırsa, o zaman işte 14.850, 15.000 hedefli bir yolculuğumuz başlar. 14.250'nin aşağı kırılması lazım ki biz biraz daha böyle negatif düşünelim. Ama biraz önce Mayıs'la ilgili söylediğim konuda, yani hacimsiz bir geri çekilme olursa bu işlem günlerinin azlığından dolayı, o da yani işte 14.000, 13.850'ler, 14.000'ler falan, onu da bence çok büyük panik yapacak bir durum olmayacak gibi bir durum var. İşte bu geri çekilme hacimsizse yine korkmadan devam etmemiz gerekiyor. Ben yatay bir başlangıçla biraz daha iyimser olabileceğimiz bir pazartesi görüntüsü olur diye düşünüyorum. Bütün
0: Evet.
1: dış gelişmelerden bağımsız olarak.
0: Turgay Bey, ekonomi finans 101, psikolojiye giriş, ekonomi finansa giriş okutulsun demiş. Aytaç Bey de demiş ki müfredat düzgün anlatılsın, öğretilsin çocuklara yeter. Mantık eksik kalsa da olur demiş. Peki, Europower'u sormuş Muhammed Can Bey.
1: Europower'da geçen hafta yanılmıyorsam, burada notlarım var, Astor'da öyle, yani enerji şirketleri içerisinde en fazla, şimdi grafiğini açacağım, yükselen şey olması lazım. Hissi olması lazım. Bir dakika, bunun evet Euro Power Enerji buradayız. Şimdi en düşük gördüğü hafta başında 41.02, Cuma günü veya Perşembe günü en yüksek 53 görmüş. Yani 41.53. Öyle bir hareketi var. 4 gün hacimli bir haber olabilir, bilanço olabilir. Ben temel tarafı burada az zamanımız olduğu için hepsini tek tek dönüp bakmıyorum. Ama teknikte çok net bir şey var. Dipten daha önce 80-90'ları gören bir hisse olduğu için yani bu 45 seviyesini falan geçtikten sonra hızlanmış. Ben şöyle söyleyeyim. Ya bence psikolojik 50 TL'nin altına gelmiyorsa ya da geri çekilme 50 TL'ye kadar oluyorsa bile kabul edilebilir diye düşünüyorum. Ama buradaki hedefi şu an için hani geri çekilmeler diyelim 50 TL oldu ve buradan tekrar yoluna devam edecek 58 TL'ye kadar. Önce bir 56 sonra 58'e kadar yol alabilir. Ama 4 günde dediğim gibi 41 liradan 53 lira gitmiş yani 12 lira aşağı yukarı %20 işte saydım burada 29'luk bir getirisi var haftalıkta. Dolayısıyla dinlenebilir. Çünkü bir gün geri çekilip tekrar yükselmiş. Ya da belki bu Astor'la falan beraber hani bir sektörel bir yükselişi de söz konusudur. Şöyle söyleyeyim 50'nin altına gelmiyorsa sıkıntı yok. 45-50 arasına geliyorsa burada tekrar pozisyonluk bir trend içinde hareket ettiği için o yukarı beklenti sürecektir. Şöyle de bir örnek vereyim ya 17 Haziran'da bu hisse senedi 24.72'ymiş 2025'te.
0: Peki.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani bir sene önceden buraya baktığınızda kağıt dibinden birebir yapmış. Onun
0: Evet.
1: için borsa iyidir, kötüdür. İşte endeks 10 bin ile 14 bin arasında kaldık. 8.500 oldu falan. Burada ne zaman neyi ne beklentiyle aldığın yani gerçekten şu arada bile bir sene olmadan birebir yapmış ama bu birebirin %29'unu son 4 günde yapmış. Yani öyle de bir enteresan bir borsa onu unutmasın kimse yani.
0: Peki. Şimdi burada Şahin Bey'in sorusu var. Daha önce hiç konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Yeni halka arz mı hatta sana sorayım. EMPA.
1: Ben de Empa Elektrik.
0: Evet, EMPA Elektronik. EMPAE diye
1: Elektronik.
0: yazılıyor. Merak
1: Evet doğru.
0: etmiş.
1: Şimdi şöyle 26 Şubat'ta ilk işlemine başlamış.
0: Evet.
1: Yeni bir halka arz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tavan yaptıktan sonra bir düzeltme. Yani kabaca 20-23 liradan halka arz olmuş. Şu an 40 lirada. Ya bunu soruyorsa şöyle hani genelde yeni halka arz olanlarda bir teknik çok zordur yani anlatmak vesaire. Tavan yaptığı zamanlardaki yani o 5-6 tavan sonrası en yüksek seviyesi 39.84. Kabaca 40 lira diyelim. Sonra geri çekildiği yerde aşağı yukarı yine kabaca 31.5-32 lira. Şimdi hissenin fiyatı kapanışı 38.72. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Burada da bir yataylık var. 38 civarı bir destek. 40'ı yukarı geçmiyorsa çok heyecanlanmam. 38'i aşağı kırıyorsa da 32 ile 38 arasında yeniden bir potansiyel hani burada biriktirme imkanı verebilir. Bu kadar. Yani özet olarak böyle bir grafiksel yorum yapabiliriz.
0: Peki. Yeşil açılırız demiş Sezgin Bey. Herkes kendince görüşünü paylaşıyor. Güzel başlarız sabaha diyenler var borsa tarafında. Ne demişsiniz? İTO enflasyona yakın bir enflasyon gelirse eğer bankaları
1: Evet.
0: satmazlar mı? Bu da bizi üzmez mi diye sormuş. Ne bu?
1: Doğru
0: Sem
1: gelirse
0: diyelim. Sem Bey.
1: sen be yani böyle bir 3.74 enflasyon
0: Ha.
1: gelirse üzerler bizi. Ama ben de diyorum ki hani istatistik olarak daha önceki İTO verileriyle Türkiye genelindeki enflasyon verisini karşılaştırdığımızda kabaca 0.70'lik zaman zaman 1 puanlık geçen Mart'ta bir civarı, birin biraz daha üstünde bir farklılaşma vardı. Hadi bu biraz daha daralsın Nisan'da diye düşünüyorum. Dolayısıyla 3, 2.80, 3 arasında bir enflasyon gelmesi lazım. Yani 3'e biraz daha yakın. O da aslında beklentilerin altında. Geçen seneye paralel olduğu için çok negatif algılanmaz. Önden de bunun şeyi yapıldı. 14'ünde biliyorsun bir enflasyon raporu var. Hani onun öncesinde de Nisan'da son toplantıda şey dendi, yani Nisan enflasyonu biraz beklenti üzeri gelecek. Tabii beklenti ne olduğunu bilmiyoruz ama burada bir sinyal de verildi. Böyle bir durum var.
0: Evet. Levent Bey, o öyle çok olmayabilir. Şimdi eğer bir zirai donla karşılaşmazsak Haziran, Temmuz, Ağustos'ta enflasyon gıda fiyatlarındaki düşüşle eksi çıkacak. Mantıken eksi çıkması gerekir demiş. Ve buradan da kendince işte bir piyasa aracına bağlantı da kurmuş. Eksi çıkması, onu bir kenara bırakıyorum efendim. Tek buradaki etken zirai don değil. Şimdi gübre fiyatlarının Mart'ta ne kadar arttığını biliyoruz. Ve bu şekilde artmaya da devam ederse bunu da hesaplamanız gerekir. Mazotu da hesaplamanız gerekir. Nakliyeyi, her şeyi hesaplamanız gerekir. Bir tek don üzerinden fiyatlamak doğru değil. Ne demek istersin Tonguç? Ne eklemek istersin buna?
1: Bence çok haklısın. Bizim maalesef şey korelasyonumuz da kayboldu. Yani yazın işte tabii düşüyor fiyatlar. Yani sebze peyve biraz daha. Yani geçen sene bir zirai don etkisi vardı. Bu sene o yok. Onu söyleyelim, yani zirai don etkisi olmayacak. Ama söylediğin gibi bu iş sadece şeyle bitmiyor. Hani ekme biçmeyle bitmiyor. İşte onun
0: Tabii.
1: navlun fiyatı dediğimiz. Taşıması var, gübrelemesi var,
0: En
1: ilaçlaması
0: önemlisi o.
1: var.
0: Tabii.
1: Bunların çoğu belki dövizle ilgili şey maliyet gibi gözükmese de hani orada da bir artış var, az ya da çok. Ama tedarikten kaynaklı yurt dışından geliş maliyeti, buradaki işte klasik bizim üstüne ekleme maliyetimiz de oluyor bir enflasyon psikolojisiyle. Dolayısıyla negatif tarafta enflasyonun gelmesi artık zor. Yani enerji çok düşük
0: Peki.
1: olsaydı ve biz gerçekten bir tarımda bu desteği alsaydık, yaz ayları negatif enflasyonlar görebilirdik ama şu an ben de beklemiyorum. Çok sen doğru söyledin zaten.
0: Peki, mavi lacivert işin neşesinde diyor ki aman grafik analizi yapan bile yok okullarda, gidin okullara, hiç grafik analizi yok. Halbuki dersi koysalar New York'a traderları yetiştirir yetiştirir göndeririz, New York borsasına yetiştirir yetiştirir göndeririz demiş. Grafik analizi yapmakla bitiyor mu bu iş Tonguç?
1: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi düşündüm de niye bir finans lisesi de olabilir bak. Yani tamam, yani grafik çizmek değil de bu işin böyle bir meslek lisesi olmaz mı ya? Belki olabilir ya.
0: Peki nerede, nasıl staj yaptıracaksın çocuklara? Yani oraya aldığında fotokopi çektireceksen çocukların finans okumasının ne manası var? İşin ucunda
1: Hayır.
0: para var ya. Yanlış işlem yaptı. Ne olacak? Fat finger olmayacak da adı başka bir şey mi olacak? Little
1: onu ayarlarız.
0: Onu
1: Ona
0: ayarlarız
1: limitler
0: diyorsun.
1: koyuyorsun.
0: Peki.
1: Limitler koyuyorsun falan, onu
0: Limitler.
1: hallederiz.
0: Hadi bakayım şimdi, sen burada 100 bin liralık batır. Hadi çocuğum, tamam.
1: Ben
0: Ay batırmamış, milyon olmuş. Dur bakayım, akıllıymışsın sen, kal.
1: ya bak şimdi söyle, öyle de şimdi senin süren de
0: Ha,
1: bitiyor biliyorum. Çok
0: evet
1: da
0: evet.
1: uzatmak istemiyorsun.
0: Evet.
1: Bizim gerçekten gençlerin potansiyeli bizim düşündüğümüzden çok daha fazla. Öyle grafik mrafik diyoruz
0: Kesinlikle.
1: ama siz o çocuğu alın, oturtun şurada bir sene var ya, benim 20 senede öğrendiğim o çocuk orada yapay zeka falan, tamam bunları eyvallah, onlara da giriyorlar biraz ama
0: Keşke
1: yani cin
0: girmeseler.
1: gibi çocuklar, yani
0: Evet.
1: o kadar zekiler, o kadar istekliler ki aralarında tabii yani farklılaşmalar oluyor. Onun için kimseyi böyle şey görmeyen potansiyeli ben çok net, hatta bununla ilgili bir eğitim şeyim var kafamda ama yani onları ne istiyorlarsa, bak ne hayatta ne istiyorlarsa o tarafa yönlendirebilecek seçeneklerimiz olması lazım. Yani bizim işimizin özeti bu, yani hani devlet olarak mesela diyoruz ki adam işte bir ülkede işte buz hokeyi oynuyor, ötekisi buz pateni yapıyor, başkası bilmem pimponda işte dünya şampiyonu oluyor. Yani böyle seçeneği olacak adam, sanat yapıyor, öteki başka bir şey yapıyor. Yani seçeneği olacak. Kim kimi seçerse, her insan bir değil ki. Yani kimi oturup kitap okumayı sever, kimi gidip ağaca tırmanmayı sever. Ama o çocuğa o yeteneğini geliştirebilecek alanı sağlıklı bir şekilde sunmamız lazım. Bu
0: Evet.
1: finans sektörü için bizim işimiz buysa, yani benim görevim, senin görevin, bizlerin görevi, hatta şirketlerin, işte patronların da diyelim, çok samimi bir şekilde finans sektöründeki faaliyet göstermek isteyen, bu konuda istekli olan çocukların yetişebileceği bir alan yaratmak. Bu lise olur, ortaokul olur, şirketin bünyesinde olur, ne bileyim akademi olur falan. Ve bunu çok samimi bir şekilde onu yetiştirme. Sen diyorsun işte tuşa basarsa şöyle mi olur? Bu, yani bu tuşa orada da yetişse basacak, başka türlü yetişse de basacak. Dolayısıyla bilinçli bir şekilde o tuşa basması bizim ilk isteğimiz olması lazım ki bu finansal okuryazarlık hani diyoruz ya, yani önce öğretmen olacak, ondan sonra öğrenci olacak ve sistem olacak. Öğretmen olmadıktan sonra yetiştirebileceği birileri olma ihtimali yok. Kendi aralarında yetişmeye çalışırlar. Neyse çok uzattım ama
0: Peki.
1: bu konuda var benim düşüncelerim. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Herkes de destek olursa çok sevinirim.
0: Peki. Türkiye'de tarım ve direkt doğrudan üretimde kaç kişi çalışıyor diye sormuş Last Word. 10-15 milyon var mıyız demiş. Antalya'dan İstanbul'a bir hızlı tren yapamadık. Yapalım, dolduralım sebzeleri, meyveleri. Gelsinler buralara, hapur hapur yiyelim demiş Mavi Lacivert. Peki, gidiyoruz efendim. Tomuş, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum sana. Güne seninle
1: Ben
0: başladık
1: teşekkür ederim.
0: haftaya. 11.30'da görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, birebin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
10: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
11: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
12: Sabah öğle akşam.
3: Reklam.
13: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
14: Öncelikli yayın.
15: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
16: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
17: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
18: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
17: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
19: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
20: Geç
3: kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
14: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
20: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden mobilden kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi onu da birlikte yaparız.
21: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobil'de.
22: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
23: lazım. Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
24: sizin. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Her pazartesi olduğu gibi Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar bizlerle birlikte. Murat hoş geldin yayınımıza.
2: Çok teşekkürler.
1: Şimdi aslında geçen haftadan bıraktığımız önemli başlıklar var. Bir günlük 1 Mayıs tatilinin ardından biz 3 günlük arayı değerlendirip piyasaya dönüp baktığımızda Asya piyasalarında da kapalı, Çin kapalı, Japonya kapalı. Dolayısıyla aslında açık olan piyasalara bakınca hem Güney Kore tarafında hem Tayvan tarafında hem Hong Kong tarafında sert yükselişler gözlemliyoruz. Geçen hafta gelen teknoloji bilançolarının kuvvetli gelmiş olması önemli unsurlardan bir tanesi. Ama diğer tarafıyla yine İran Savaşı ile ilgili gelişmeler de piyasa tarafından gayet olumlu değerlendiriliyor. Zira aslında bakıldığı zaman ne var elimizde diye yeni haber bilgi olarak Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan çıkmak isteyen ve şu ana kadar buralarda herhangi bir sorun yaşamadan yaşananların tırnak içinde kendi deyimiyle kurbanı olan ülkelere ait tankerlerin geçişlerine Amerikan donanması eşlik edecek Hürmüz Boğazı'ndan diyor. Dolayısıyla aslında bu piyasa açısından önemli. Yani nötr olan ülkelerin gemilerinin ablukayı aşarak uluslararası sulara açılmasına imkan tanıyacak bir hamle gibi görünüyor Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı. Tabii buna hakkı var yok, yetkisi var yok ayrı mesele. Çünkü gerçekten de aslında İran'da bunun kendi karasuları içerisinde Amerika'nın bir askeri faaliyeti olacağını, dolayısıyla kimin girip kimin çıkacağına karar verme yetkisinin kendilerine ait olduğunu ifade ediyor. Ama müzakereler sonuç itibariyle bir şekilde devrediyor. Geçen hafta devam ediyor. Geçen hafta önemli konulardan bir tanesi biraz kamuoyundaki baskıyı hafifletebilmek için Beyaz Saray'ın özellikle kongreye yazmış olduğu savaş şu an itibariyle sona erdi mektubu var. Bu gene hani askeri varlık orada devam etmekle beraber Amerika'da iç siyaset üzerindeki baskıyı en azından belli ölçüde Trump'ın üzerinden almayı amaçlayan bir unsur. Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamaları var. Kurduğumuz ablukayla birlikte İran'da petrol üretiminin neredeyse bitme noktasına, bitme aşamasına getirmek üzereyiz diyor. Bunlar hep önemli çünkü özellikle yaptırımların ardından İran tankerleri de yurt dışına gidememeye başlayınca bu kez depolama imkanı da ortadan kalktığı için çünkü petrol depolarını da vurdu Amerika Birleşik Devletleri. Şu an itibariyle İran'daki petrol üretimi neredeyse çok sınırlı hale gelmiş durumda. Ürettiğini satamadığı müddetçe kuyuların çalışmaya devam etmesini imkansız hale getirdik diyor Amerikan Hazine Bakanı. Bütün bunlar hakikaten piyasa açısından önemli. OPEC'te simgesel işte 188 bin varillik üretim artışı açıklaması yaptı. Ama elbette buradan sonraki dönem hakikaten piyasa açısından kırılmalara namzet gibi görünüyor. Çünkü bir an evvel bu savaşın bitmesi, hayatın normalleşmesi artık herkesin çıkarına dönmüş gibi duruyor. Ama kalıcı bir barış anlaşması ne zaman gelir, nasıl gelir onları öngörmek çok kolay değil. İçeride bugün enflasyon verisi gelecek. Aynı zamanda gelen ihracat rakamları var. Biraz bunların üzerine de piyasa dinamikleri çerçevesinde seninle yorum yapmaya çalışırız. Öncelikle risk iştahının yüksek olduğu uluslararası ortamı biraz değerlendirelim. Çünkü geçen hafta gelen teknoloji bilançoları, evet sermaye harcamaları, CAPEX tarafı çok kuvvetli gitmeye devam ediyor. Hatta sürekli yükselişle devam ediyor oradaki yatırım beklentilerinde. Bu şirketlerin nakit akışlarını zorlayabilir ama sonuç itibariyle hisse değerlemeleri hakikaten savaş yokmuşçasına kuvvetli kalmaya devam ediyor teknoloji tarafında. Biraz belki bunun üzerine konuşarak başlayabiliriz. Bu değerlemelerle devam etme isteği ve arzusu şirketler Amerika'sının en temel niteliğine dönüşmüş görünüyor. Hani bu motivasyonun kaybolma potansiyeli var mı? Savaş bile yok etmiyorsa oradaki arzuyu.
2: Orada şöyle bir şey var Açıl, bir tezat var. Yani senedi piyasaları senin de söylediğin gibi savaş bitmiş gibi veya hiçbir şey yokmuş gibi bir tempoda yoluna devam ediyor. Kalıcı bir barış anlaşması henüz olmamasına rağmen. Ama diğer taraftan faizler savaş öncesine göre daha yüksek. Enflasyon tüm ülkelerde daha yüksek olacağı için enerji fiyatları başta olmak üzere o baskıyı yaratıyor enflasyon üzerinde. Dolayısıyla alternatif getiriler de var. Veyahut da hani şirket değerlerini risksiz getiriyle birlikte ileri yönelik hesapladığında uygulayacağın iskontonun daha yüksek olmasını gerektiren fiyatlamalar da söz konusu. O bütün dünyada görebildiğimiz bizim hisse senedi fiyatları biraz daha momentumla belirleniyor şu son dönemde. Temel değerden biraz uzak, daha böyle ileriki dönemleri satın alır biçimden. Özellikle teknoloji teması, özellikle bu yapay zeka üzerine yapılan çalışmalarla birlikte o tarafta çok pozitif bir fiyatlama var. Bu kadar iştahlı olması çok normal mi? Biraz belki hani orada bir düzeltme gelebilir veya gerekebilir belli bir zaman içerisinde. Çünkü bütün risklerden arınmış bir fiyatlama söz konusu. Yani bir, savaş henüz sona ermedi. Yani 2-3 hafta öncesine göre daha böyle mutedil bir hava olsa da netice itibariyle gene olağanüstü koşullar içerisindeyiz. Verdiğin haberler işte Hürmüz'den Amerikan donanması eşlik edecek falan çok normal değil. Diğer taraftan 3-4 hafta öncesi devam eden o ataklar, saldırılar, Amerika'nın İran'a saldırıları, İran'ın bölge ülkelerine yaptığı saldırılar, onlar azalmış vaziyette. Ama tekrar altını çizeyim, henüz kalıcı bir barış anlaşması resmi olarak hiçbir taraf tarafından açıklanmış değil. Buna rağmen bu tempo enflasyonun daha yüksek kalmasını gerektiren bir enerji fiyatı, faiz indirimlerinin ötelendiği yeni bir denklem. Çünkü faiz indirimleri bekliyorduk sene başında biliyorsun. Global ölçekte Türkiye dahil olmak üzere, sadece Türkiye'de değil dünyada da faiz indirimleri bekliyorduk. Onların gecikeceği bir ortamda hisse senedi fiyatları biraz kendi içinde hızlı hareket ediyor diyebilirim.
1: Peki bu noktadan sonrası için dönüp bakarsak eğer, hakikaten bu kadar büyük sermaye harcaması, nakit geliri pek yok. Hani birazcık işte abonelik gelirleri vesaireleri var bu şirketlerin ama sonuç itibariyle geldiğimiz noktada muazzam bir capex, ciddi bir sermaye harcaması. Bunun borçlanma maliyeti eğer yüksek gidecekse, ki şu anda hala Amerikan 10 yıllık tahvil faizine bakıyoruz, 4.35'ler civarında kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Şimdi bunlar yüksek maliyetlerle borçlanma gerektiriyor. Kredi piyasası üzerinden yapacaksan, eğer sermaye piyasası üzerinden yapacaksan da o zaman belli noktada teminat gerektiğinde yüksek değerlemeyle o teminatları karşılamak daha mümkün. Eğer düzeltme gibi bir şey görürsek o zaman borçlanma piyasasının da bozulma riski söz konusu olabilir mi diye sormak lazım herhalde.
2: Mutlaka etkiler tabii. Benim söylediğim sadece hani risklerden çok arınmış bir fiyatlama görünüyoruz genel hisse senedi piyasalarında. Bu temponun böyle olmasını momentum'a bağlayabiliyorum sadece. Yoksa diğer taraftan hani riskleri alt alta yazdığında veya gelişmeleri, son dönemdeki gelişmeleri dikkate aldığında en azından bir nefeslenmesi veya beklemesi, savaşın sona ermesini, sona erdikten sonra da enerji fiyatlarındaki gelişmelerin normalleşmesini görmesi gerekir. Şu anda onu göremiyoruz. Öyle olduğu için senin söylediğin gibi başka riskleri doğurabilir. Ama öncelikle yani bu temponun biraz azalması ileriki dönemler için daha sağlıklı bir hareketin altyapısını oluşturur.
1: O zaman belki burada birazcık dünyanın geri kalanındaki fiyatlamalara da bakmak gerekebilir. İşte eğer bir şekilde bu şirketlerde, özellikle teknoloji şirketlerinde fiyatlamalar yüksekse, risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyorsa, işte mesela bakıyorsun bugün Tayvan'da TSMC hissesi, dünyanın en büyük çip üreticisi, onun hissesi %6'nın üzerine yukarıda. Güney Kore'ye gidiyorsun, Heineken

0: Ekonomiye daha bağımlı olan, ekonomik büyüme duyarlılığı yüksek olan şirketlere baktığımız zamansa bunların savaştan etkilendiğini görüyoruz. Yani bugün mesela Walmart hissesine de baktığında veya dünyanın geri kalanında lojistik olarak artan maliyetlerden etkilenen diğer şirketlere de baktığında belli noktada bunların etkisini gözlemleme şansına sahip olabiliyorsun. Dolayısıyla bu ayrışmanın biraz daha belirginleştiği, değerleme farkının biraz daha açıldığı bir ortama doğru gitme potansiyeli var mı sence?
1: Şu andaki hava o. Zaten yani çok teknolojik ağırlıklı gidiyoruz. Teknolojinin çok ilgi gördüğü, teknolojinin kanatlarının da yani sadece çip veya sadece yapay zeka değil, hemen hemen her kısmında ciddi bir fiyatlama var. Diğer çünkü temaları pozitif fiyatlamanız şu ortamı çok kolay değil. Yani
0: zaten Dow Jones'a bakıyorsun mesela %3 yukarıda, işte Nasdaq'a bakıyorsun %8 yukarıda yılbaşından bu yana.
1: Evet. Normal mi? Yani momentum olarak normal. Sadece bu teknoloji şirketlerinin yarınına dair hangisinin değerlemesinin çok çok daha yukarıda olacağı ve hatta hangisinin yola devam edemeyeceğine dair bir somut veri yok. Yani tırnak içinde söylüyorum, birçoğu tabii ki artık olgunlaşmış şirketler ama daha startup şirketler diyeyim. Yani tema startup bir tema. Teknoloji işi böyle bazı olan, işte bacası tüten CNC tezgahları olan bir yapı değil. Öyle olmadığı için de gerçekten çok daha verimli, çok daha yüksek getirili sonuçlar alabilecek şirketler de var orada. Yani daha yolun başında olan değerleme açısından. Ama bazıları da orada olmayacak. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım da şu. Bütün her şeyi acele bir biçimde fiyatlamaya çalışan bir piyasa varmış gibi geliyor bana. Çünkü risklerden çok ağır hareket ediliyor. O yüzden biraz orası yavaşlaması gerekir bence sağlıklı olması açısından.
0: Bu arada şu da var. Normal koşullar altında tabii bunların hepsi bir habitat olarak yukarı doğru gidiyor ama örneğin OpenAI'dan ChatGPT'deki yapmış olduğum bütün çalışmaları alıp, yani bütün çalışmalar derken üstüne model kurgulamış, algoritma kurgulamış, bir sürü şey geliştirmiş olabilirsin. Bunları çok basit promptla mesela Claude'a yükleyebiliyorsun. Oradan alıp Gemini'ye getirebiliyorsun. Dolayısıyla hani kullanıcı geçişkenliğini, sadakati neredeyse ortadan kaldırırmışçasına birbirine taşıma imkanı veren de bir ortam var. O nedenle hani kalıcı bir gelir projeksiyonu yapmayı güçleştiren bir ortam var. Özellikle LLM tarafında kullanılan veya corporate tarafta biraz daha fazla kullanılmaya başlamış yapay zeka platformları arasında.
1: Önemli bir geçiş sürecindeyiz açıl. Bence teknoloji açısından, yani dünyanın geleceği açısından da ben bu yapay zeka ile ilgili kısmı içinden geçtiğimiz süreci internetin ilk kullanılmaya başlandığı zamana benzetiyorum. Bundan işte 25-30 sene evvel diyeyim, 25 sene civarında aktif olarak gerçekten yani günlük hayata entegre olmaya başladı. Akıllı telefonlar biraz daha geç ama o dial-up şeylerle bağlanıyorduk internete, biliyorsun.
0: Modemlerle
1: bağlanıyorduk.
0: 256K.
1: 2-3 dakika sürerdi. Ses de çıkardı. O geçiş sürecinde de çok, o gün mesela internet sağlayıcı olan firmalar, Türkiye'de de isimleri vardır bunların, hep var olacakmış gibi ya da o günün dominant firmaları sonra bir anda ortadan kaybolabiliyor.
0: AOL vardı mesela, işte Amerika online dünyanın en büyük şeyi gitti. Time Warner falan satın almaya başladı. Yani bayağı büyük işler oluyordu. O dönemde ISP'ler, o internet servis sağlayıcılar falan. Türkiye'de de öyle oldu. Kalmadı kimse yani.
1: Evet, bazı Türkiye'de servis sağlayıcıları o gün kullandıklarımız kalmadı. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bu bir geçiş dönemi. Mutlaka biz bundan sonraki hayata yapay zekayla, işte çiplerle vesaire devam edeceğiz. Teknolojinin ağırlığı her geçen gün kendi hayatımızda artacak. Azalmayacağı kesin. Ama bu geçişte söylemeye çalıştığım, bütün herkes şu anda oyuna başlamış olan, potansiyel de arz eden herkes hayata devam ediyor olamaz. Bir konsolidasyon olacaktır. Belli firmalar öne çıkacaktır. O arada kaybolanlar da olacaktır. O sebeple biraz daha ona dikkat edilmesi, doğru firmaların seçilmesi, doğru temanın yatırıma yönelik olarak uygulanması benim naçizane yatırımcılara tavsiyem.
0: Yani bu sohbetten benim çıkardığım sonuçlardan biri bizim yaşlandığımız. 25 seneyi bu kadar net hatırlamamız da. Bizim için çok uzun gelmiyor 25 sene dediğin ama çeyrek asır geride bırakmış oluyorsun yani. Hani internetin ilk zamanlarını falan konuşunca.
1: Yani biz şu bile geçiş bile yani akıllı telefonlara geçiş. BlackBerry'ler vardı biliyorsun.
0: BlackBerry... Palm vardı, Blackberry vardı değil mi?
1: Tabii.

0: bir devrim gibiydi. Yani e-mail alabiliyorduk falan filan, yazışabiliyorduk. Sonra kayboldu. Yani o geçiş o kadar hızlı oldu ki, yani illa böyle tarihsel bir yayın olacaksa bugünkü BlackBerry'nin ben o bütün renklerini kullandım hatırlıyorum iş için. Ve hakikaten de onu kullanıyorduk iş hayatında olan insanlar olarak. Sonra akıllı telefonlar geldikten sonra bir anda dünya bambaşka bir yere gitti. Ve çok hızlı oldu. Bugün BlackBerry diye bir marka yok. O sebeple sadece şuna dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. Kolay değil bugünden karar verebilmek. Ama her şey çok iyi olacak demek de hepsinin 10 sene sonra o firmaların olacağını iddia etmek de biraz fazla iyimser olabilir.
1: Peki dönüyorum şimdi tekrar savaş riski kısmına. Savaş riskiyle ilgili trader olarak baktığın zaman ya da işte bir şekilde bu piyasanın içerisindeki fiyatlamaları gören biri olarak baktığın zaman savaş riski artık bitti, müzakere riski var diyebiliyor musun?
0: Şöyle söyleyeyim Aşıl, bir daha savaş alevlenirse bu sefer çok büyüyebilir. Yani iki taraftan birisi kalıcı bir sonuç alana kadar gider. Çünkü tekrar bunu alevlendirmek başka bir şey. Yani müzakere masasına çekmek için savaştan başka yol kalmamıştı ve orada düğmeye bastık. Şimdi müzakere ediyoruz. İşte gelecekte ne istediğimizi veyahut da hangi düzlemde anlaşabileceğimizi, buraya kadar anlaşılabilir bir şey. Ama anlaşamadık.
1: Bir daha savaş
0: oldu. Bir daha savaş oldu. Bu sefer neyle anlaşacaksın? Yani ne olacak da anlaşacaksın? O zaman bir taraftan bir taraf pes edene kadar kısmı çok ürkütücü. Çünkü orada kullanılabilecek
1: yollar ürkütücü hakikaten.
0: Farklı olur. O sebeple şu anda piyasa diğerini fiyatlamak çok zor. Diğeri olduğu gün, Allah korusun olmasın da, olursa bir gün, o gün vaka bazında fiyatlanacak. Denecek ki en kötüsü geliyor gibi. Şu anda piyasa olumlu senaryonun başlangıç aşamasında olduğumuzu, bunun fiyatlara yansıması, yani daha doğrusu ekonomik tarafta verdiği tahribatın düzeltme noktasına getirmesi zaman alacak. Yani tekrar petrol kuyularının açılması vesaire uzun süre. En azından bir zaman alacak. Onu akılda tutmak lazım. Fakat tabii haberi bile, beklentisi bile çok olumlu. Çünkü iyi bir düzeltme geldi bu savaş ilk başladığında. Sert bir düzeltme geldi. Yurt dışında özellikle ihtiyaç da vardı. Fakat bugün de sanki faiz indirimleri olacakmış. Sanki faiz daha yukarıda değilmiş. Enflasyon daha yukarıda olmayacakmış tarzında bir fiyatlama var. Benim dikkat çekmek istediğim kısım orası. Yani bunun bu şekliyle kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Bunlardan bağımsız bir fiyatlamanın kalıcı olmayacağını. Ya petrol fiyatları da düşecek. Piyasa o söylediğimiz, evet, barış aşamasına geçiyoruz. İlk aşaması müzakereler başladı kısmını yapıyorsa, benzer şeyi petrol fiyatlarında da beklenti olarak görebilmemiz lazım. En azından beklenti olarak. Yani evet, bugün üretim daha az. Bugün kuyular yeterince desteklemiyor üretimi falan. Ama bir süre sonra vadeli fiyatlarda görebiliyor olmamız lazım. Henüz onları görmüyoruz.
1: Peki kendi modunu, yatırım modunu nasıl tanımlarsın? Yani şu anda risk on diyorlar ya, hani daha riske açık durumda mısın? Yoksa riskten hala belli ölçüde kaçınır durumda mısın? Biraz daha temkinli misin? Nasıl bir
0: şu anda momentum devam ettiği için biraz daha risk on modundayız. Ama bu şu demek olmuyor. Yani tamamen ya bundan sonrası çok iyi gidecek değil. Şunun farkındayız. Değerlemeler bu temponun devam etmemesi gerektiğini söylüyor. Türkiye içinde, yurt dışı içinde. Yani klasik bir değerleme yapacaksak, yani böyle bildiğimiz kitabi bir değerleme yapacaksak, bu değerlemeler potansiyel endeks seviyelerini çok alım iştahıyla alternatif getiriye göre. Alım iştahıyla çok böyle beslemiyor. O sebeple evet, risk on modundayız ama bu bir momentum risk onu.
1: Peki Türkiye için de değerlemeleri yüksek mi buluyorsun? Biraz, nerelerin değerlemelerini yüksek buluyorsun?
0: Biraz endeks olarak genel söyleyeyim açıl. Yani vaat ettiği getiri faizden arındırdığında, yani Türkiye'nin bizim Borsa İstanbul'un yoluna devam edebilmesi için, tempolu biçimde devam edebilmesi için faiz indirimi gerekiyor. Enflasyon bu ayda yüksek gelecek biliyorsun. Faiz indirim gelmediği sürece Türk lirası sabit getiri çok cazip bir getiri. Sizin hisse senedi riski almanız için ondan daha fazla getiri potansiyeli olması lazım. Yani basit bir denklemde konuşuyorum. Momentum ayrı bir şey. Yani evet şu anda bir akış var, yabancı ilgisi var. Tekrar düzelen atmosfer var global taraftaki hisse senetlerine olan ilgiden. Türkiye'de kendi üstüne düşen payı alıyor. Fakat diğer tarafta kolay bir getirisi olan kolay bir enstrüman var. O da Türk lirası sabit getiri. İkisi arasından neyi tercih edersin? Bana göre endeksin geldiği seviyeler itibariyle endeks Türk lirasının bileşik vaat ettiği getiriyi bir yıllık dönem içerisinde endeks o potansiyeli taşımıyor bence.
1: Yani buradan bir işte yüzde şu anda faiz %44-45 civarında diyelim ki.
0: Bileşiğiyle bir de.
1: Bileşiğiyle daha da yükseğe geliyor. Dolayısıyla hani buradan bakınca Borsa İstanbul'da o potansiyeli çok fazla
0: ben görmüyorum.
1: Görmüyorum diyorsun. Görmüyorum. Ne olursa görürsün sadece faiz indirimi yeterli olur mu? Mesela bir noktada hayatın normalleşmesi ve faiz indirimi o potansiyeli yakalamaya yeter mi?
0: Şöyle faiz indirimi aslında yani faiz niye yüksek? Uygulanan ekonomik politikasının bir saç ayağı. Burada kredilerin gevşemesi, biraz daha ekonominin canlanması. Şimdi Merkez Bankası'nın son metinde de söylüyor. Ekonomik aktivitede yavaşlama gözlendiğine dair. Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın da normalleşme veya ekonomik aktivitede hızlanma diyeyim. Yani enflasyon yaratmadan ekonomik aktivitenin tempo kazanması gerekiyor. Şu anda onu görmüyoruz. Uygulanan ekonomi politikasında tekrar söyleyeyim, enflasyonu kontrol etmek için en önemli araç faiz politikası. Bugün geldiğimiz noktadaki çıkmaz da şurası, Türk lirası faizin yüksek tutulması petrol fiyatlarını aşağıya getirmiyor. Enflasyonun da en önemli katalizörü petrol fiyatları olmuş durumda. Bizden bağımsız bir gelişmeden dolayı o petrol fiyatları dışarıda veya ekonomi yönetiminin kontrol edebileceği, ona da uygulayabileceği bir enstrüman maalesef yok. Öyle olduğu için de biraz orada çok iyimser olamıyorum. Yani enflasyonun geldiği nokta, arz ettiği potansiyel, yani geleceğe dair de biz seneye başlarken Merkez Bankası'nın hedefini tutturabilmek için %2'lerin altında, en kötü de %2'lerde aylık bir enflasyon hedefliyorduk ya da umuyorduk.
1: Şimdi mesela bizim ankete göre bu ay bugün 3.20 civarında bir enflasyon beklentisi var.
0: Evet yani 3'ler civarında gidiyoruz. Yani ilk 3 ay da öyle biliyorsun. İşte bugün de 3-3.5 aralığında gelmesi bekleniyor. Hal böyleyken bu denklemde faiz indirmek çok kolay değil. Hatta işte son Merkez Bankası'nın toplantısında faiz artırımı beklentisinde olanlar da vardı. Ben değildim ama bir sonraki toplantı Haziran'da diye biliyorum Merkez Bankası'nın. Hal böyle olunca gecikecek. Geciktiği sürece de faiz yükü borsanın üstünde böyle bir şey gri bir bulut olarak ya da faiz alternatifi diyeyim, yükü demeyeyim de alternatif yatırım enstrümanı olarak Türk lirası sabit getiri birazcık orayı baskılayacak bir yapı.
1: Bu arada tabii endeksin içerisinde inanılmaz getiri sağlayan hisseler de var. Onları bir kenara bırakacak olursak, normal performans göstermiş olan hisse senetleri üzerinden bakarsak, hani faizle yarışabilir hisse senedi performansı çok da böyle anormal
0: sayıda
1: değil. Yani tabii. Hani iyi gidenler var vesaire ama hani halka açıklık oranı yüksek. Blue chip hisseler üzerinden baktığında hani Aselsan'ı falan bir kenara koyacak olursan hakikaten çok böyle hani rasyonaliteyle açıklayabileceğin hisse performansı zor buluyorsun, doğru mu?
0: Haklısın. Bir de endeksin kompozisyonu da çok değişti. Açıldı. Yani çarpık bir kompozisyon oluşmaya başladı. Değeri çok artan, değeri artan değil de değeri artırılan diyeyim, çok artan şirketler var. O şirketler endeksin içerisinde ağırlık kazandıkça endeks gerçeklerden uzaklaşıyor. Bir de şimdi bir tanesi çok garantili, vade riski olmayan, çok kısa vadeli bir ürün. Yani Türk lirası faizden bahsediyorum. Diğeri belirli riskleri içeriyor. Dolayısıyla hisse senedine yatırım yaptığınızda Türk lirası sabit getiriyle arasında bir delta

0: marj olması gerekiyor. Yani onu arz etmesi gerekir ki dönüp diyelim ki hani burada gerçekten önemli bir fark var. Dolayısıyla bunun riski alınır. Bu da değerlemelerle ortaya çıkabilecek bir şey. Şu anda şirket değerlemeleri, ekonomik aktivitenin genel yavaşlaması, dünyadaki riskler, Türkiye'de oluşabilecek cari açık dengesi ve buna bağlı olarak potansiyel döviz hareketleri, bunların hepsi fiyatların içinde yokmuş gibi ya da bir kısmı göz ardı ediliyormuş gibi geliyor bana.
1: Peki burada o rasyonel getiriye ulaşma potansiyeli bulunan fon performansları üzerine de birazcık konuşmak isterim. Çünkü serbest fonların genel performanslarına baktığın zaman şu an itibariyle işte serbest para piyasası fonlarında veya serbest hisse senedi fonlarında getirilerin birbirinden muazzam ayrıştığı, hani anomalileri, hani böyle yabancılar outlier diyor ya, yani grafiği bozan anormal yere gidenleri bir kenara bırakıyoruz. Başka sahipler, daha düşük halka açıklık oranına sahip olan hisselerin kapalı fonlar içerisinde birikilmesi vesaire gibi unsurlar var çünkü oralarda. Bunları kenarda bırakacak olursak serbest para piyasası fonları ve serbest hisse fonları arasındaki performans karşılaştırmasını yaparsan ne dersin? Ne kadar yansıtıyor söylediklerini?
0: Şimdi şu bir gerçek. Yani fon yöneticilerinin veya portföy yönetim şirketlerinin kendi melekeleri o performans farklılığını yaratan gerekçe. Dolayısıyla oradaki olması gereken de, yani hisse senedi performansla, şimdi para piyasası fonlarında, serbest para piyasası fonlarında kullanılabilecek enstrümanlar sınırlı. Orada yaratabileceğiniz marj da, delta da sınırlı. Yani bir marj ortaya çıkar mutlaka, yani melekelerinizde veya kullanabileceğiniz kaldıraç yöntemleriyle. Tabii ki mevzuata uygun olanlarından bahsediyorum. Bunları kullanarak veya kullanmamayı tercih ederek, onun riskini almayarak, işte bir dönem para piyasası fonlarının içerisinde hisse senedi teminatlı repo yapılıyor. Şimdi bu, bana sorarsan çok yanlış. Yani ben kendi kurumum adına söylüyorum. Biz hiç yapmadık. Bu bir tercih de oluyor. Sebebi şu: para piyasası fonuna yatırım yapan kişinin parasını park etmeyi istediği yerle hisse senedi teminatı çok farklı şeyler. Ve o hisse senetlerin de fiyatlamasında yapay bir fiyatlama varsa, suni bir fiyatlama varsa, orada çok yüksek bir tehlike ortaya çıkıyor. Buralarda bu yollara gitmediğiniz sürece para piyasası fonlarında yaratabileceğiniz katma değer biraz birbirinden çok ayrışmaz. Yani mutlak değer olarak birbirinden ayrışmaz demek istiyorum. Fakat hisse senedi tarafı, tabii ki doğru hisse seçimi, oralarda zaten hisse senedi fon yatırımcısı daha risk seviyesi yüksek yatırımcıdır. O riski almak için hisse senedi fonuna yatırım yapmıştır. Oralarda kullanabileceğiniz kaldıraç imkanları, pair trade imkanları, bunların hepsi artık o dakikadan sonra portföy yönetim şirketinin ve portföy yöneticisinin, portföy yönetim ekibinin melekelerine bağlı kalıyor. Orada marj yaratılır. Yani gerçek performans yaratılabilir. Suni fiyatlamalardan bağımsız olarak söylüyorum. Onları kastetmiyorum. Orada doğru fonun seçimi. Gene yeri geldi. Naçizane şunu söyleyeyim. Geçmiş performansına da bakmak lazım. Yani yıllara sahip. Çok kısa vadeli değil. Yani bir fon iyi yönetiliyor bir ay. Bir fon iyi yönetiliyor iki ay değil. Onlar yerine biraz daha özgeçmişi olan, geçmişi daha eskiye dayanan fonlara yatırım yapmanın daha doğru olacağını
1: düşünüyorum. Ama tabii yatırımcı da ona bakmıyor. İşte ben para kazanıyorum diyor, kalıyor orada. Detayına da bakmıyor. O finansal okuryazarlıkta yok. Dolayısıyla hani o istediğin kadar sabahtan akşama riskin ne olduğunu anlat. Hani orada kalan yatırımcı da diyor ki ben getiri elde ediyorum.
0: Evet.
1: Yani sonra risk çok fazla üzerinde konuşulmaya başlandığı zaman da bu sefer buna tepki oluyor.
0: Evet, ama şu var açıl. Yani biz gerçekleri söylemek durumundayız. Şimdi yatırımcının tercihi yatırımcının kendisini bağlayacak kısmı. Türkiye'de TEFAS gibi çok liberal bir uygulama var. O uygulama üzerinden her türlü hareket serbestisine sahipsiniz. Her fona ulaşabiliyorsunuz, yatırım yapabiliyorsunuz. Tekrar tekrar kurumlarda hesap açmanıza gerek olmadan. Ama oralardaki fon seçiminde anlatmaya çalıştığım, sadece sonuçtan yola çıkarak, yani bir tane yatırım fonunun getirisine bakıp oradan geriye yatırım felsefesini kurmamalarını naçizane tavsiye ediyorum. Bu önemli bir sonuç. Tabii ki o getiri önemli sonuç ama o getirinin nasıl yaratıldığı, arkasındaki dinamikler, alınan riskler, yani şunu söylemiyorum. Yatırımcı şu bilince ulaşsın, işte Sharp rasyosu, Trainer rasyosu falan, bunlara baksın değil. Yani o kadar sofistike bilgiye sahip olmasına gerek yok. Ama en azından bir geçmişine bakarsa süre olarak, her dönemde benzer biçimde piyasanın üstünde kalmış mı? Ya da piyasanın çok altında kaldığı dönemler var mı? Yani gene outlier olarak ters taraftan. Yoğunlaşma riski var mı içinde? Yani menkulümet bazında yoğunlaşma riski var mı? O yoğunlaşma riski bir gün likidite riskine neden olabilir mi potansiyel olarak? Bunlara bakarak karar vermek, Tepas'ta bir de her şey çok şeffaf. Yani ben çok beğeniyorum Tepas uygulamasını. Biz de rakiplerimize göre ne yaptığımızı çok şeffaf görebiliyoruz. Aslında sermaye piyasalarında bizim olduğumuz tarafta Türkiye'deki bütün veriler hemen hemen çok şeffaf ve bence uluslararası düzeyde çok gelişmiş. Yani ben gelişmiş ülkelerle birlikte de kıyaslıyorum. Bugün siz portföy yönetim şirketlerinin büyüklüklerine ve kırılım olarak da büyüklüklerine SPK'nın sayfasından ulaşabiliyorsunuz. Kaptan portföy yönetim şirketlerinin bilançolarına ulaşabiliyorsunuz. Tefas'tan bütün yatırım fonlarının yani kılcal damarlarına kadar ulaşabiliyorsunuz. Her şeyi görebiliyorsunuz. Bunlar son derece şeffaf. İstendiği zaman yatırımcılar tarafından çok olumlu kullanılabilecek ve yatırım kararlarında önemli etken olabilecek veriler. Dolayısıyla hakikaten biz bu konuda dünyaya göre de çok ileriyiz.
1: Peki bir kısa reklam aramız var, ona gidelim. Bir dakika sonra yeniden karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat, özellikle bir miktar değerli metal fonları üzerinden de değerlendirme yapabiliriz istersen. Altın savaş dinamiğine bağlı olarak belli bir bant içerisinde gidip geliyor örneğin. Burada da çok fazla yatırımcı vardı. Dolayısıyla aslında o yatırımcıların davranış şeklini nasıl görüyorsun diye merak ediyorum. Yani bir ara gümüş tabii çok moda oldu. Gümüşe çok giren çıkan yatırımcı oldu falan ama sonuçta yılbaşından bu yana getiri olarak bakarsan o kadar büyük dalgalanmalar, o kadar büyük hareketler. Bir ayda %70 falan hareket
2: evet,
1: yaptı gümüş.
2: Ocak ayı öyle.
1: Şimdi yılbaşından bu yana %5,5 oldu getirisi.
2: Normalleşti. Yani normalleşti. Biraz aslında yerini buldu gibi o fiyatlar. Çünkü başlarken nerede duracağını bilemediğimiz bir hareket vardı. Senin de hatırlattığın gibi Ocak ayında hatırlıyorum ben %70'ler falan vardı. Yani bu kadar yaygın bir üründe, bu kadar derinliği olan bir üründe ben pek hatırlamıyorum.
1: Yani, olacak iş değil tabii yani.
2: Kendi yani meslek hayatımda hatırlamıyorum. Şimdi sanki o sırada da nerede duracağını bilemiyorduk. Yani sen bana soruyordun, alır mısın, satar mısın? Varsa satmam, dışındaysam da almam. Yani aslında çok kaçamak bir cevap bu. Yani fakat öyleydi. Yani bir yandan acayip bir momentum var. O momentumun peşine takılmak isteyebilirsin. Fakat geriye dönüşü de
1: sert
2: oldu.
1: Zaten çok yatırımcı zarar gördü. Yani hani zirveye yakın yerlerden alan, 110-120 dolardan gümüş alan falan birçok yatırımcı ciddi zarar gördü.
2: Maalesef.
1: Satamadıysa.
2: Şimdi yavaş yavaş benim gözlemim yavaş yavaş kendi fiyat seviyelerini buluyor gibi. Yani bundan sonra momentum biter. Vaka bazındaki gelişmelere göre fiyatlanır. Yani şunu konuştuk o yayınlar boyunca seninle açıl. Bana göre altın ya da kıymetli madenlerin, metallerin fiyatlaması Covid sonrasında bütün dünyada görülen o değer artışı temasına ayak uydurdu. Biraz gecikmeli olarak. İşte parasal genişlemenin karşılığına gelmeye başladı vesaire. Bugün de destekleyen unsurlar var. Savaş riski gibi. Negatif etkileyen faizden yukarıda kalması gibi de unsurlar var. Tüm bunlarla beraber ama o aşırı tempolu momentum yani çok yüksek volatilitenin olduğu aşağı veya yukarıya her iki yöne de çok yüksek volatilitenin olduğu dönem bitti gibi gözüküyor. Bundan sonra buralarda 3 aşağı 5 yukarı vaka bazında fiyatı etkileyecek bir şey olmadığı sürece tema bazında işte faizler inecek örnek veriyorum. Amerika artık faiz indiriyor. O noktaya geldik gibi. Veya Allah korusun tekrar savaş riski başka bölgelerde oldu gibi gelmediği sürece herhalde bu fiyat seviyeleri oturduğu fiyat seviyeleri.
1: Peki petrol?
2: Orası en rahatsız edici bizim açımızdan da arza bağlı bir şey var orada. Yani İran konusu belirleyici değişken. Şimdi hatırlarsın sen gene bizim yaşlandığımız ortaya çıkartacak kapatırken de bir hatırlatma yapalım. 2007-2008 krizi öncesi de petrol fiyatları çok yüksekti. Orada petrolden dolayı ortaya çıkan bir likidite vardı. Borsaları destekleyen şeyin o olduğu tartışılıyordu.
1: Oradaki servet etkisi özellikle evet. Körfez sermayesi üzerinden borsalarda çok ciddi yükselişe sebep oluyor diye konuşuluyordu.
2: 140 dolar falan.
1: Tabii. 147 galiba zirvesi hatta.
2: Oralarda fiyatlamalar hatırlıyorum. Şimdi petrolün fiyatının yüksek devam etmesi genel makro ekonomiler açısından yani petrol üreten ülkeler hariç. Petrol ihracatçısı ülkeler hariç herkese zarar veren bir şey. O yüzden dünyanın geneli için bu seviyelerde kalmasının yarattığı bir risk var. Herkesin çoğunluğun deyip üzerine mutabık kalacağı şeyin petrol fiyatının aşağı gelmesi olduğunu düşünüyorum. Fakat bunun da ana unsuru bu Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun ortadan kalkması, belirli bir vadeyle de kuyuların açılması. Buna Amerika ne kadar evet der? Çünkü o zaman kendi yaptırımlarını veya da aksiyonundan elde edeceği herhangi bir şey olmayacak. O yüzden biz savaş öncesine göre daha yukarıda Ama şu anda bulunduğumuz 110 dolar seviyesine göre de daha aşağıda bir petrol fiyatıyla yola devam ederiz gibi geliyor.
1: Peki yani, şimdi sürenin sonuna geldik ama şunu merak ediyorum. Yani işte OPEC'ten Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkışı, Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki mesafenin çok artmış olması, Körfez'in o güvenliği, yeknesak finansal lokasyon avantajını yitirme potansiyeli, Türkiye'de bu arada işte çeşitli vergi avantajları, transit ticareti sağlanan çeşitli avantajlar gibi önemli adımlar var. Şimdi siz uluslararası iş yapan bir grupsunuz ve sizin de Orta Doğu bölgesinde güçlü bir varlığınız var normal koşullar altında. Tabii portföy yönetimi açısından farklı, diğer işletmeler açısından farklı ama sonuç itibariyle merkez olarak buraya doğru yönlenme potansiyelini nasıl görüyorsun? Oradaki hem varlık yönetimi çerçevesinin, çünkü orada tabii çok büyük kurumlar var. Çünkü Körfez sermayesinin de birikim yeri orası. Dolayısıyla oralardan fon çekebilme potansiyelini Türkiye için nasıl görüyorsun?
2: Biz bildiğim kadarıyla Dubai'deki en büyük portföy yönetim şirketiyiz azimut olarak. Ben de yönetim kurulu üyesiyim orada. Bilgim var azıcık. Suudi Arabistan'da bizim şirketimiz var. Fas'ta var, Mısır'da var. Oralarda operasyonlarımız var. Faaliyet alanlarımız var daha doğrusu. Şimdi bunların herkesin gittiği ülke Dubai'ydi. Daha doğrusu Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Yani ilk tur Dubai'ye gidildi. Son dönemde biraz daha Abu Dhabi ön plana çıkartılıyordu. Onun cazibesinden bahsediliyordu. Orada dünyanın bütün büyük oyuncuları vardı. Her alanda. İşte vergi avantajı vardı. Sonra bir %9 kurumlar vergisi getirildi vesaire. Ama herkes orayı bir cazibe merkezi olarak görüyordu. Şimdi Türkiye açısından şu fırsat var bence. Güvenlik artık hep insanların akılda tutması gereken bir şey. Türkiye çok güçlü bir orduya sahip. Devlet geleneği olan bir yapı. Yani cetvelle kurulmuş bir devlet değil. 1000 yıllık bir tarih vesaire. Bunları hamasetle söylemiyorum. Ama gerçekler böyle. Bölgeye baktığın zaman her taraf karıştı. Türkiye Allah'a şükür herhangi bir şey olmadı. Her tarafta bir sorun var. Aktif bir savaşın içerisinde ya da bölündü ülkeler. Türkiye'nin bu stabilizasyonu cazibe mergesi olması konusunda Türkiye'yi ön plana çıkartacaktır. Bizim yapmamız gereken yabancı yatırımcılar açısından bence en önemli unsur vergisel avantajlar, bunlar tanımlanabilir, geliştirilebilir, dinamik biçimde yönetilebilir. O yatırımcılarla konuşulabilir. Yani hangi şartlarda buraya yatırımların yönlendirmeleri olabilir kısmında. Bizim hukuk sistemini uluslararası yatırımcıların istediği normlara getirmemiz lazım. Ticaret hukuku, mülkiyet hukuku vesaire. Bunları getirdiğimizde orayı geliştirmemiz lazım. Oradaki gelişimi sağlarsak bence Türkiye çok büyük bir fırsat arz ediyor. O yüzden ben şeye benzetiyorum. Bu dönüşümü sağlayabilirsek 2000'li yılların başlarından itibaren Türkiye çok fazla yabancı sermaye aldı. FDI dediğimiz direkt yabancı sermaye. Şu anda o potansiyel var. Biraz hukuk sistemini geliştirirsek, oraya güncellersek bence ilgi olacaktır.
1: Önümüzdeki hafta daha detaylı konuşalım bu konuyu diyelim ve sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş olalım. Hoşçakalın.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Yeni bir haftayı başlatıyoruz. Kritik bir günle başlıyoruz. Yurt içerisinde enflasyon verilerine odaklanmış bulunmaktayız. Nisan ayına ilişkin enflasyon verisinde artış hızının hızlanabileceğine dair işaret var. Beklentiler dahilinde ki Bloomberg ET'nin yapmış olduğu ankette 3.20'lik bir artış bekleniyor. Aylık bazda tüm bu detayları saatler onu gösterdiğinde karşılayacağız. Yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra finans piyasa özellikle bakacak olursak piyasaları sarsan ve ekonomik görünüm konusunda tehlikeye atılan İran savaşını sona erdirecek bir anlaşma umuduyla birlikte geçtiğimiz hafta ise senetleri tarafında 2024'ten bu yana en uzun haftalık yükselişini kaydetmişti. S&P 500 tarafında 0.3'lük yükselişle birlikte üst üste 5. haftayı da ardına tamamlamıştı pozitif olarak. Bunun yanı sıra Tahran'ın Washington'a yeni bir teklif sunması, ardından Trump'ın çıkışı, tüm bu detaylar piyasalarda aslında dalga boyunu arttırmaya da devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın kabul edilemeyecek şeyler istediğini belirtmesine rağmen ülkeye saldırmayı tercih etmediğini söylemesi ise hisse senetlerini destekledi bir tarafta. Nasdaq 100 tarafına bakacak olursak %1'e yakın bir değer kazancı. Bu sabah vadeli tarafa bakacak olursak bu sabah hafif yükselişlere işaret ettiğini söyleyelim. Trump'ın bugünden itibaren İran çatışmasına dahil olmayan gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçireceklerini açıklamasıyla birlikte Asya'da olumlu bir hava yarattığını takip ettik. Teknoloji şirketlerinin beklentilerden iyi gelen bilançoları sektör ivmesini arttırırken Asya borsaları yakın rekor seviyelere yakında seyretmeye devam ediyor. S&P tarafındaki pozitiflik dikkat çekmişti geçtiğimiz hafta. Şu anda MSCI Asya Pasifik'e bakacak olursak %1,8'lik artışla birlikte savaşın başlamasından hemen önce 27 Şubat'taki zirve seviyelerine yakın bir seviyede de seyrettiğini takip ediyoruz. Bu sabah itibariyle Çin'de işlemler piyasalar kapalı işçi bayramı sebebiyle, Japonya'da günleri nedeniyle kapalı ve İngiltere'de ise May Day nedeniyle birlikte resmi bir tatil içerisindeler piyasalarca. Trump'ın tarafsız gemileri Hürmüz'den geçirebileceğini açıklaması umuduyla hisse senetlerini desteklese de petrol yatırımcıları aslında bu planın uygulanabilirliğine yönelik de daha temkinli yaklaşıyor. Brent açılışta %2,5'a varan düşüşle birlikte kaydettikten sonra 108 doların üzerindeki seyrini sürdürmeye devam ediyor. 100 doların üzerindeki seyir dikkat çekiyor. Altın tarafına bakıyoruz. Haftalık bazda ikinci kez düşüş kaydettikten sonra ons başına 4.620 dolar civarında seyretmeye devam ediyor. Bitcoin bu haber akışı ile birlikte %1,9'luk yükselişle birlikte 80 doların üzerine bulaştı. 31 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Geçen haftanın tamamında dolar endeksi bu savaşın bitebilecek umuduyla birlikte 0.3'lük bir düşüş kaydetmişti. Özellikle burada şu anda bakacak olursak bu sabah itibariyle dolar TL tarafında yatay bir görünüm söz konusu diyelim ve hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarına dönelim. Piyasaların odağı enflasyon verisinde. Bloomberg ET'nin yapmış olduğu ankette aylık bazda 3.20'lik bir artış olması bekleniyor. Bloomberg'ün yürütmüş olduğu ankette ise 3.30'luk, yıllık bazda ise 31.25'li yönünde açıklanması yönünde de beklenti var. Trump'tan yeni Hürmüz planı İran'daki savaşın sona erdirmesi için çabalar devam ederken Trump İslam Cumhuriyeti'nin son barış önerisini kendisine tatmin etmeye yetmeyebileceğini ima etti. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı önerinin 30 gün içerisinde çatışmanın tamamen sona erdirilmesini ve yeni saldırılara karşı garantör verilmesi gerektiğini de bildirmiş oldu. OPEC artıdan üretim artışı bu taraf dikkat çekiyor. OPEC artıdan önde gelen üyeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin örgütten sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından Haziran ayı üretim kotalarında mütevazı ve sembolik bir artış üzerinde anlaştı. Suudi Arabistan ve Rusya'nın önderlik ettiği 7 petrol ihracatçısı pazar günü düzenlenen video konferansta birlikte anlaşma uyarınca önümüzdeki
önümüzdeki ay günlük 188 bin varil üretim artışı da gerçekleştirecek. OPEC artı bir sonraki toplantısını ise 7 Haziran'da takip edeceğiz. Japonya'nın müdahale sonrasında ise zayıfladı. Japonya'nın yetkili yatırımcıları para birimlerini satmama konusunda yaptığı son uyarının ardından Perşembe günü döviz piyasasına yönelik yapmış olduğu müdahaleyle yen yaklaşık %3'lük bir yükselişte kaydetmişti. Tüm bu detayları takip ediyoruz. Hızlıca veri takvimine geçiyorum.

0: neleri takip ediyoruz bugün özelinde? İçeride BHT Tüketici Güven Endeksini karşılayacağız. Mayıs ayına ilişkin tüketici tarafındaki güven nasıl seyrediyor? Tüm bu detayları BHT güveniyle birlikte 9.55'i gösterdiğinde zaten karşılayacağız. İçeride daha da önemlisi enflasyon verisi var dedik. Anketimiz 3.20'lik bir artışa işaret ediyor beklentilerde. Nisan ayına ilişkin tüm bu detayları yakından takip edeceğiz. Nisan ayında fiyat artışı hızının artabileceğine yönelik bir beklenti var. Mayıs ayında bir kez daha o hızın hız kesebileceğine yönelik de aslında beklentilerini aktarıyor katılımcılar. İmalat PMI verisi önemli olacak. Bugünün özelinde Almanya'dan da gelecek. Saatler 10.55'i gösterdiğinde imalat PMI verisi. Euro bölgesine gideceğiz. Daha sonra saatler 11'i gösterdiğinde Nisan ayına ilişkin imalat PMI verisini Euro bölgesinde alırken yatırımcı güveni, Sentix yatırımcı güvenini karşılayacağız. Mayıs ayına ilişkin Türkiye saati itibariyle 11.30'da. 17'de ise Amerika Birleşik Devletleri'nden fabrika siparişleri verisini karşılarken dayanıklı mal siparişleri verisini de yine yakından takip edeceğiz. Mart ayına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek diyoruz. Evet, yoğun içeride yoğun bir gündem var. Tüm bu detayları yakından takip edeceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından enflasyona dair beklentileri konuşacağız.
1: Reklam. Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz
2: sizin. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
4: sigorta. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar

0: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet, her pazartesi olduğu gibi şöyle bir haftaya genel bir bakış sergileyelim kendisiyle. Evren Kırıkoğlu bizlerle birlikte. Evren, hoş geldin.
2: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet Evren, bugün enflasyon verisini yakından takip edeceğiz. Mart ayına ilişkin çok etkili olmadı. Yarısında fiyatlamaların üzerinde etkili olmaya devam etti demiştik ama Nisan ayı aslında savaşın etkilerini tamamen hissettiğimiz bir ay oldu. Dolayısıyla bugün enflasyon verisindeki anketimizde bizde 3.20'lik bir beklenti var. Piyasaların dalga boyunu arttıracak bir enflasyonla karşılaşmamız ne kadar aslında burada rasyonel? Ne dersin? Nasıl bir beklentimiz var?
2: Bugün açıklanacak Nisan ayı verisi için birden fazla önemli değişiklik, alt kalemlerdeki birden fazla önemli gelişme burada bugünkü veriyi belirleyici olacak. Dolayısıyla piyasadaki beklentiyi ben makul buluyorum. Birazdan değineceğim detayına ama piyasadaki beklentiden çok fazla sapması durumda. Yani işte %3.1, 3.2 gibi bir ağırlıklı ortalama beklenti var. Atıyorum %4'e yakın bir veya daha yukarı bir veri gelmesi piyasayı elbette çok olumsuz etkileyebilir. Çünkü alt kalemlere baktığımızda zaten biliniyor. Yani bu ay nispeten yüksek geleceği. İşte hem senin az önce belirttiğin gibi Mart ayına kısmı yansıyan ama bu Nisan itibariyle bütünüyle petrol fiyatlarındaki, akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeleri tamamen yansıtmış bir veri olarak öne çıkacak. İkincisi en önemli konu zaten enerji zamları. Hane halkı elektrik ve doğalgaz tarifelerindeki %25'lik zamların yansımaları izlenecek. Gıda fiyatlarında yine önce anketlere baktığımızda hem Türk İş'in derlediği açlık sınırı Ankara gıda fiyatlarını baz alır. Orada ekmek zamları kaynaklı bir yüksek seyir var. İçeride İTO endeksinin gıda alt kaleminde de yine nispeten yüksek bir seyir var. Dolayısıyla bunların ortalamasıyla gıda fiyatlarını hesaba kattığımızda bir yukarı yönlü baskı oluşacak. Giyim fiyatlarında Nisan ayı yılın zirvesi olmasa da ikinci zirvesi. Yani sonbahara kıyasla yüksek olmasa da ilkbahar yeni sezon ürünlerinin raflarda yer almasıyla beraber en yüksek fiyat artışlarının en yüksek ikinci fiyat artışlarının kaydedildiği ay olmakta. Dolayısıyla giyim tarafından öyle bir %5 ve üzeri alt kalem bazında baktığımızda bir fiyat artışı söz konusu olabilir. Ve tabii diğer kalemler devreye girecek.

0: hani her şey bütün alt kalemlerin tamamı olumsuz mu? Değil. Hizmet fiyatlarında, fiyatlama davranışlarında özellikle kira öncülüğünde hem geri endeksli olduğu için hem fiyatlama davranışlarına alakalı olduğu için hizmet kalemlerinin bazılarında bir ivme kaybı hala devam ediyor. Dolayısıyla oradan bir şey gelebilir. Yani oradaki o yükselişi sınırlayabilir. Sınırlayıcı nitelikte olabilir diyelim. Bir de döviz kurlarıyla çok paralel hareket eden işte dayanıklı ürünler, dayanıklı mal gruplarında biraz işte gevşeme trendi diyelim. Kurlarda çok büyük oynaklık izlenmediği için bu savaş dönemine rağmen sürebilir. Yani bunların hepsinin dengesine baktığımızda işte bir takım hesaplar yaptığımızda ben piyasadaki %3,2'lik beklentiyi makul buluyorum. Ona yakın bir beklentim var benim de ama hani çok senin soruna istinaden piyasa nasıl çok şey yapabilir, ters olumsuz tepki verebilir? Bunun çok üzerine çıkılması durumunda. Yani bu kadar şeyi hesaba kattıktan sonra hala da olumsuz sürpriz yaşanması durumunda %4'e yakın bir veri olarak onu görebiliriz. O zaman mutlaka tabii olumsuz bir tepki olacaktır. Bunun çünkü implikasyonları yani Merkez Bankası'nın işte faiz ve krediler tarafındaki uygulamaların daha uzun süre daha sıkı kalacağına dair beklentiler bu olumsuzluğu destekleyebilir. Tam tersi yani 2,5'a yakın bir veri de elbette piyasayı biraz olumlu karşılanabilir diye düşünüyorum.
1: Peki 3,20'lik bir artış yani beklenti doğrultusundaki bir artış gerçekleştiği noktada yıl sonuna dair enflasyonu bundan sonraki süreçte ciddi anlamda bir revizyonu beraberinde gerektirir mi?
0: Piyasa katılımcıları ve sektör profesyonelleri zaten bize dahil olmak üzere sene başındaki tahminlere kıyasla ciddi şekilde revizyona gittiler. Yani %25'in altında şu an gördüğüm kadarıyla zaten piyasada
1: Yok.
0: hiç artık şey kalmadı. 25-30 arası bir yerde şu an piyasa. Hatta bir tık da belki iyimser bile kabul edilebilir bu seviyeler. 25'e yakın olanlar özellikle şu an dengelenmekte. Merkez Bankası'nın kendi enflasyon raporundaki tahminin güncellenmesi elbette orada gerekli olacak. Bu da kaçınılmaz olarak yani nihayetinde bir bölgesel savaş, enerji fiyatlarında, emtialarda, işte gübre fiyatlarında ve diğer kritik emtialarda, girdi olan emtia hammaddelerde ciddi bir maliyet artışı söz konusu. Bu kaçınılmaz olarak oradaki o tahminleri ithalat fiyatları üzerinden ve girdi fiyatları üzerinden mutlaka yansıyacaktır. Beklentilerde de aynı şekilde bir bozulma var. En iyimser olan ankette bile yani işte piyasa katılımcıları anketi orada bile her vadede ve her kademede enflasyon beklentisinin bozulduğu izleniyor. Dolayısıyla mutlaka oraya şeye yani %25'e yakın Merkez Bankası yine bir tık piyasaya kıyasla iyimser olacaktır. O kendi yönlendirme ve haber etkisi sebebiyle kendi telaffuz ettiği sayının bağlayıcı etkisinin piyasa katılımcılarından çok doğal olarak yani Merkez Bankası olduğu için daha bağlayıcı olması sebebiyle piyasaya kıyasla bir tık iyimser tahmin vermesi bence makuldür ve kabul edilebilir. Ama onun seviyesi ne olur? Yani %25'in çok altında herhalde kalmamalıdır diye düşünüyorum bu noktadan sonra. Çünkü hem beklentiler hem işte az önce bahsettiğim gibi girdi maliyetleri küresel faktörler sebebiyle belirgin şekilde artıyor. Ona hazır olmamız lazım. Yani o artık bir şey kaçınılmaz bir gerçek.
1: Peki bugün açıklanacak veriyle birlikte özellikle para politikasının bundan sonraki gidişatı da şekillenecek. Yani
0: Evet.
1: para politikasında zaten işte birincil etkili ve ikincil etkili diye ikiye ayırdı Merkez Bankası. Birincil etkili etkilerin geçici olacağını yani o tarafı yakından takip ettin ama ikincil etkilerde olası bir bozulma durumunda ya da uzun sürebileceğine dair beklentilerin orada bozulduğu durumda da müdahale edebileceğini, sıkılaştırabileceğini söyledi. Biz 3,20'lik veriyle birlikte sence Temmuz ayına mı öteliyoruz artık faiz artışını? Yani bugün teyit ettiği noktada o Temmuz ayına ötelenen beklenti hakikaten beklentinin de teyit edileceğini mi göreceğiz? Ne dersin?
0: Evet, Temmuz ayından önce benim açımdan şaşırtıcı olur faizlerde herhangi bir karar olarak herhangi bir
1: Peki savaş
0: değişikliğe
1: bugün de
0: gidilmesi.
1: biterse mi? Yani bu hafta bitti diyelim savaş.
0: Evet.
1: Yine Temmuz ayına ilişkin beklentini korur musun?
0: Yine korurum. Yani bugün beklentilere paralel gelmesi durumunda ben o beklentiyi korurum. Yani çok çok iyimser bir veri akışı oluşması lazım. Oradan yeniden işte Haziran'a çekmek için ama hem yani sahadan gelen haberlere baktığımızda hala da daha bu sabah yani işte ABD Başkanı'nın olumlu açıklamalarına rağmen Hürmüzboğaz'dan gemi geçişiyle ilgili bunun işte İran tarafından yalanlama geldiğini izledik. Haberleri de tabii teyit edebildiğimiz ölçüde ama hani oradaki o sahadaki durumun bir anda böyle çok hızlı iyileşmeyeceğini varsayarak ki orada ben çok iyimser değilim. Sayarsak üstüne bir de İşte bu gecikmeli etkiler, ikincil etkiler konusunda

0: İyi vurguladın sen de. Şey, Merkez Bankası kendi de vurgulamıştı zaten. Son PPK kararında. İkinci etkiler orada. Son bir önceki karara kıyasla bu ay, yani şeyde Nisan ayında açıklanan son karar metnindeki iki vurgu cümlesinden biriydi. İkincil ne demek? Beklenmesi gereken. Yani devamında ilk tepkinin ardından oluşacak ve dolayısıyla ima edilen konu orada bir zaman geçmesi gereken, gözlem için zamana ihtiyaç duyulan konuları orada işaret ediyor. Dolayısıyla zaten açıklama metninin kendi kalbinde en verdiği mesajın özünde zaten zaman geçmesi gerektiği gerçeği var. Hem sahadaki durum henüz netleşmediği için hem zaten ilk bu yaşadığımız Mart başından beri sürecin etkilerini görmek için, tam ölçebilmek için zaman geçmesi gerektiği için zaten bütün tablo bize bence, ya ben o şekilde yorumluyorum, Temmuz'a kadar bizi öteliyor ki işte bugün gelecek veride de yukarı yönlü sürprizler vesaire oluşması durumunda bu kadar şeye rağmen bu şeyi bekleme ihtiyacın daha da perçinler diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim beklentim orada hala yılın ikinci yarısı yönünde. Ki ondan sonra da zaten biz daha başka konular konuşmaya başlayacağız. Henüz konuyu sadece işte ilk faiz indiriminin zamanlamasına indirgiyoruz. Çünkü zaten başka bir şey bildiğimiz olmadığı bir durumda şu an. Özellikle sahadaki, yani savaş sahasındaki durumla ilgili. Ama biraz tablo netleştiğinde, oradaki o bölgesel gördüğüm işte jeopolitik konjonktür netleştikten sonra da biz kendi içeride sadece bu faiz oranlarıyla mı bu işin üzerine gidilecek, yoksa krediler tarafındaki manşet enflasyon düşmesiyle beraber şu anki mevcut kredi büyüme oranları reel olarak hala genişleme işaret ediyor. Yani kredilerde reel bir daralmadan şu an söz edemiyoruz matematiksel olarak. Belki orada kredilerde yeniden bir gözden geçirme gerekecek. Ben bir takım selektif şeylerin, istisnaların aleyhte, yani şirketler aleyhine sıkılaştırılması bazı sektörlerde benim açımdan şaşırtıcı olmaz. Dolayısıyla orada o sıkı duruşun sadece faizli kredi politikası üzerinden de devam etmesi şaşırtıcı olmaz. O konuya yoğunlaşacağız diye düşünüyorum.
1: Yani burada bazı sektörlerde sıkılaşılması da aslında şaşırtıcı olmaz diyorsun, ama sektörde halbuki daha krediye genişleme beklenir. Yani kredi büyümesinin en azından sektörlerin zor durumda destekleyebileceği konusu beklentisinde değil miydik? Burada sen hangi sektörlerden bahsediyorsun? Bu kanalı biraz daha açabilir miyiz?
0: Yok, onu geçen seneden beri o tartışma çok yoğun bir biçimde devam ediyor, ama zaten işte savaş olana kadar, savaş sürprizi gerçekleşene kadar konuştuğumuz konu neydi diye hatırlamamız gerekirse, büyümenin sürekli olarak sürpriz yapması. Merkez Bankası'nın 2025 başından beri 4 adet enflasyon raporunda sunduğu çıktı açığı grafiğinin sürekli olarak, her enflasyon raporu bir öncekine kıyasla hep sürekli yukarı revize edilmesi. İşte iç talebin dezenflasyona sürecine katkısı artıyor cümlesi sürekli kullanılırken bunun sanıldığı kadar, varsayıldığı kadar ilerlemediğinin anlaşılması, idrak edilmesi. Aslında biz bunları konuşuyorduk. Bunları konuşurken bir anda savaş gündeminin gelmesiyle bütün bu şey unutuldu. Ama hiç bu İran savaşı hiç gerçekleşmemiş olsaydı biz şu an sıkı para politikası ihtiyacı ve kredilerin aslında reel olarak yeniden genişlemeye başladığı yorumu üzerinden zaten o sıkılaşmayı konuşuyor olacaktık. Üstüne bir de bu arz kaynaklı savaşın enerji fiyatları üzerinden getirdiği şok devreye girdi. Dolayısıyla hepsini bir araya koyduğumuzda şu an savaş yüzünden her ne kadar geri plana düşmüş olsa da ve içeride bazı sektörlerde tekil olarak baktığımızda talep tarafında ciddi sıkıntılar gözlemleniyor olsa da bütüne baktığımızda biz şu an hala büyüme verisine, en azından resmi verilerde bir gerçek anlamda bir yavaşlamanın oluşmadığını izledik. Bu şeyle beraber, savaşla beraber bu ivme kaybı oluşursa o zaman evet, şeyde, yani alt detaylarda gerçekten üretimde ve ekonomik aktivitede ciddi anlamda bir ivme kaybı, hatta hız kaybı oluştuğu izlenirse o zaman gerek kalmayabilir, ama daha onu görmediğimiz için ve öncü veriler, ki mesela güven anketlerine bakıyoruz, tüketici güven anketi hala daha son bir yıllık seyrine baktığımızda ciddi anlamda bir gerileme sergileme, hatta yükseliş sergilediği ara dönemlerde, en haber akışının olumsuz geldiği dönemlerde bile ara dönemler var. Dolayısıyla bunları bir bütün olarak baktığımızda ben şu anki itibariyle eğer bu ivme korunuyorsa o zaman oradaki o sıkılaşma ihtiyacının sadece faizlerde değil kredilerde de gündeme gelebileceğini düşünüyorum maalesef.
1: Ek adımlar gelebilir bu süreç içerisinde. Dezenflasyon programının en azından etkinliğini devam ettirebilmek adına diyorsun. Peki biraz petroldeki şöyle bir seyrin, 100 dolar üzerindeki kalıcılığını sürdürmesi seyri. Böyle bir durumda cari denge diyeyim, cari dengedeki baskılanma, enflasyona geçişkenlik derken şöyle bir üçlem hakkında bir konuşalım isterim. Petrolün 100 doların üzerindeki seyrini koruması sana ne ifade ediyor?
0: Ödemeler dengesi tarafında, cari açık tarafındaki maliyeti en büyük olacak, en dikkat edilmesi gereken konu olacak diye düşünüyorum. Enflasyonun etkisi nispeten biraz da kamu maliyesinin devreye girmesiyle ve işte eşer mobil sisteminin tekrardan devreye alınması

0: talebi olarak baktığımızda, miktar olarak baktığımızda oradaki o tüketimde bir gerçek anlamda yani etki edebilecek boyutta bir yavaşlama izlenmediği sürece biz doğrudan bu varil fiyattaki yükselişin ödemeler dengesinden çalacağını, yani cari açığı arttıracağını varsaymak durumundayız. Orada da sene bu savaştan önceki 60-65 dolarlık varsayımımıza kıyasla işte şu anki bu 100 doların üzerine 110 dolara yakın hatta seviyeler korunacak olursa ortalamada 90-95 dolar arası bir yere gelme söz konusu olabilir yıllık maliyet olarak baktığımızda. O da yıllık enflasyona geçen seneki varsayımlarımıza kıyasla yani 2025 sonundaki varsayımlarımıza kıyasla 25-30 dolarlık bir artış eğer öngörüyorsak ona benzer yani 25-30 milyar dolar civarında bir cari açık yaratması söz konusu olabilir. Yani yukarı yönlü riski bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Henüz daha savaşın başında olduğumuz için ve ne zaman sonlanacağı ve bizim ortalama maliyetimiz nerelerde oluşacağı henüz tam belli olmadığı için hani en kötü senaryoyu ilk etapta dikkate almak gerekiyor mu bilmiyorum ama bunu tabii yukarı yönlü etkileyecek yani olumsuzluğu besleyecek ek faktörler de var. Geçmişe kıyasla petrol fiyatlarıyla diğer ham madde emtialar arasındaki ilişki şu an daha da bozulmuş durumda. Yani işte doğalgaz maliyetinden tut diğer işte gübre maliyetleri ve diğer işte helyum vesaire gibi diğer ham maddelerin etkilerine baktığımızda, fiyat etkilerine baktığımızda geçmişteki petrolle olan ilişkilerinden daha fazla şu an olumsuz etkilenmiş durumda. Dolayısıyla oradan da bir olumsuz oradan baskı gelmesi söz konusu olabilir. Burası yani bu ödemeler dengesi kanalı savaşın erken dediğim artık zaten 2 ayda geride bırakıyoruz ama sene sonuna kadar sürdüğü olumsuz bir senaryoda burası bizi zorlayabilir diye düşünüyorum. Bu ama paralel olarak enflasyonda da mutlaka şey izlenebilir. Yukarı yönlü etkiler gündeme gelebilir. Ama tabii onu yavaşlama gündemiyle ve Merkez Bankası'nın adımlarıyla ve biraz daha beklentinin nasıl ilerleyeceğiyle mukayese etmemiz lazım. Yani yukarı yönlü olumsuz anlamda daha yukarı yönlü riskler hala devam ediyor. Ama tabii savaşın nasıl seyredeceğine bağlı olarak değişecek. Bu zaten savaşla ilgili sahadaki belirsizlik bu tahminleri sağlıklı bir biçimde ortaya koymayı zorluyor. Ama yani yıl ortasına doğru Haziran'a kadar bence bu tablo artık netleşecektir diye düşünüyorum. Çünkü daha da uzaması beraberinde başka küresel belirsizlikler getirebileceği için
1: Peki.
0: 1-2 aylık gözlem ardından bu beklentileri daha da netleştirebiliriz diye ümit ediyorum.
1: Evren çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için bakalım bugün veriyi karşılarız. Haftaya da yine üzerine konuşuruz. Efendim vadeli tarafta küresel piyasalarla pozitif bir başlangıç korelasyonu var. Trump'ın bugünden itibaren İran çatışmasına dahil olmayan gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçireceklerini açıklaması Asya piyasalarında olumlu bir havayı yaratmıştı. Vadelilerdeki açılışta pozitife işaret etti. İçeride ayrıntıları araştırma masasına gidiyoruz alıyoruz. Elif Canseven'le birlikte devam ediyoruz. Elif hoş geldin. Günaydın, iyi haftalar diliyorum. Vadeli taraf pozitife işaret ediyor. Küresel piyasalar içerideki başlık derken nasıl bir güne başlıyoruz?
2: Pelin, bizdeki 3 günlük aradan sonra piyasalara baktığımızda birazcık daha pozitif bir açılışın olduğunu söyleyebiliriz. Aslında geçen haftadan bu yana konuştuğumuz birazcık Hürmüz Boğazı, birazcık yapay zekanın fiyatlamasını piyasalarda görüyoruz diyebiliriz. Brent petrol tarafında seans başlangıcında %2.20'lik bir geri çekilme görsek de şu an 108 dolar bandında ve bunun yanında da altın 4600 dolar seviyesinde diyebiliriz. ABD ve Tahran arasından gelen haberler gelmeye devam ediyor. Bir müzakere aşamasındalar. İran'ın masaya koyduğu şartları ABD tarafından, Trump tarafından ne kadarı kabul edilecek, ne kadarı kabul edilmeyecek, müzakereler ne seviyeye gelecek tabii ki de takip ediyor olacağız. Ama birazcık şu an piyasalarda yapay zekanın fiyatlamasının sürdüğünü söyleyebiliriz. MSCI Asya Teknoloji Endeksi bugün rekorda %4.7 yukarıda. Asya borsaları rekora yakın bir seviyede. Burada Çin ve Japonya tatil. Japonya önümüzdeki 3 gün tatil olacak. Yani borsalarda işlem görmeyecek. Çin tarafı ise 2 günlük bir arada diyebiliriz. Fakat şu an TSMC'de %7'lere varan bir yukarı yönlü ivme gördük. Hynix tarafında ise seans içinde %11'lere varan yukarı yönlü ivme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu da aslında Apple ve Nvidia'nın beklenti üstü gelen bilançolarının fiyatlaması olarak yorumluyoruz. Diğer taraftan S&P 500 vadeliler bu sabah ve Nasdaq vadeliler bu sabah yine pozitif açıldı. Bu yine altındaki beklenti üstü açıklanan bilançoların etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Geçen hafta açıklanan Muhteşem 7'nin 5'i geçen hafta bilançolarını

0: açıklamıştı. Ve Alphabet ve Meta sonuçlar açıklandıktan sonra zıt yönlere gittiler. Alphabet ve Apple piyasa değerlerini artırırken Microsoft ve Meta geriledi. Yatırımcılar yapay zeka harcamalarını gelir büyümesiyle ilişkilendirebilen şirketlerin ön plana çıkabileceğini söylüyorlar. Bu aşamada az önce bahsetmiştim zaten, endekslerin alt kırımlarına baktığımızda özellikle S&P'nin açıklanan bilançolarda %80 üstü bir beklenti üstü kar açıklandı Pelin. Bu hafta da gelen bilançolarla birlikte yorumlamalarımıza devam ediyor olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Elif aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyorum. Ve efendim, saatler onu gösterdi. Ne enflasyonu karşılayacağız? Bloomberg HT'nin anketine göre Nisan'da enflasyonun aylık bazda %3.20, yıllık bazda ise 31.17 yönünde artması yönünde beklenti var.
2: Bloomberg HT'nin Nisan ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 20 kurumun medyan beklentisi Nisan'da enflasyonun aylık %3.20 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Nisan'da yıllık enflasyonun da %31.17 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için ise beklenti %27.60 oldu. Nisan'da enflasyon için en düşük aylık beklenti %2.50 olurken en yüksek beklenti %3.60 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Nisan için en yüksek enflasyon tahmini %35 olurken en düşük tahmin %30.20 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 yıl sonuna ilişkinde enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 20 kurumun 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %27.6 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %32 olurken en düşük tahmin %24 seviyesine işaret etti. Mart ayı enflasyon anketinde 2026 yıl sonu medyan enflasyon beklentisi %23.8 olmuştu. Mart ayında TÜFE aylık bazda %1.94, yıllık bazda ise %30.87 artış kaydetmişti.
1: Ve efendim hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. İnfo yatırımdan İsmail Güner'den detayları karşılayalım. İsmail Güner'den hoş geldin. Vadeli taraf küresel piyasalarla Kore'yle bir açılış yaptı. Ne dersin? Nasıl açılır? Enflasyon günü var. Beklenti yüksek.
3: Evet, günaydın Pelin. Aslında bugün biraz daha pozitif bir gün olma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Özellikle de yurt dışı tarafına baktığımızda Asya borsaları pozitif bir seyir içerisinde. Özellikle de Güney Kore %5'e yakın bir yükselişte. Onun haricinde Amerika vadelileri de Avrupa aynı şekilde yukarı yönlü bir seyir izlediğini görüyoruz. Teorik olarak bizde de bugün için biraz daha pozitif bir görünüm olabilir ama gündemimiz gerçekten yoğun. İçeride PMI imalat verisi açıklanacak. Diğer taraftan Nisan ayı enflasyon verisi bekleniyor. Ve bu hafta içerisinde de genel olarak Amerika tarafında tarım dışı istihdam verisi biraz daha ön plana çıkacak gibi görünüyor. Ama tabii haftanın son gününe olduğu için daha vakit var onun için. Küresel tarafta yine gündemimiz İran ve Amerika arasındaki artık savaş demeyelim, müzakereler biraz daha ön planda. Son İran'ın müzakere planı Amerika tarafından kabul edilmemişti. Fakat şu an için gelen haberlere baktığımızda Japonya Başbakanı ile İran Cumhurbaşkanı'nın arasındaki yapılan görüşmelerde aslında müzakerelere açık oldukları yönünde gelen yorumlar aslında piyasalar tarafından kısmen olumlu algılanıyor. Ve özellikle de petrol fiyatlarına baktığımızda haftanın ilk günü itibariyle sınırlı da olsa aşağı yönlü bir seyir olması aslında piyasalar açısından olumlu olarak algılanıyor diyebiliriz. Özellikle de Brent petrol tarafına baktığımızda vadelilerde yaklaşık olarak $113-$114 dolarlar arası New York vadeli işlemlerde. Bu 30 Nisan'da

0: 125 dolar civarındaydı. O açıdan şimdilik sınırlı bir iyimserlik diyebiliriz. Onun haricinde bugün bizde enflasyon verisi bekleniyor. Nisan ayı enflasyonu. Malum şu an için piyasadaki enerji maliyetlerinden kaynaklı olarak bir miktar beklentilerin üzerinde gelme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Ama bunun şimdilik geçici olma ihtimali de yüksek. Tabii savaşın sona ermesi, Orta Doğu'daki gelecek haberler bir anda her şeyi, bütün senaryoları değiştirebilir. Ama şu an için geçtiğimiz yıl baktığımızda %3 civarında gelmişti. Bu yıl da %3,25 ile yine %3 arası gelme ihtimali yüksek gibi görünüyor. İTO enflasyonu da en azından 3,74 civarında gelmiş olması burada beklentilerin karşılanma ihtimali yüksek gösteriyor. Onlar için de Borsa İstanbul tarafında geçtiğimiz hafta aslında Perşembe günü, Cuma günü piyasalar kapalıydı. Perşembe günü düşük başlamıştık fakat %1 civarında yükselişle kapanmıştık. Bu oldukça önemli ve endekste son 3 işlem gününde 14.250 seviyesinin üzerinde kalıyor olmamız, kapanış yapıyor olmamız aslında Borsa İstanbul'un da güçlü olduğunun bir sinyali olarak algılanıyor. Bugün itibariyle de güne pozitif yönlü başlama ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor. Burada özellikle de 14.250 seviyesine yine kritik destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Buranın altına kırılmadığı sürece şu an için biraz daha pozitif yönlü seyirin ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Özellikle de 14.500 seviyesi kısa vadede ilk hedef, 14.600 seviyesi ise ikinci hedef
1: Evet.
0: olarak görüyoruz. 14.600'ün kırılması ise burada yükselişin çok daha hızlanması anlamına gelecek. Ama şu an için
1: Ha.
0: dediğimiz gibi temkinli, sınırlı bir yükselişle güne başlama ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor Pelin.
1: Peki İsmail, çok teşekkür ediyorum. Hem sana hem de Info Yatırım ailesine güzel bir seans günü diliyoruz bizler de. Efendim, vadeli taraf 0,30'luk bir açılış vardı. An itibariyle kazançlarını arttırmaya devam ediyor. 0,58'e yükseltmiş oldu. Evet, programı noktalıyorum şimdilik. 10-15'te görüşmek dileğiyle bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

0: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: günaydın değerli izleyenler. Piyasa Masası başlıyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın, iyi haftalar Zeynep.
0: İyi haftalar. Şimdi iki kısa hafta geride kaldı ve normal bir 5 günlük seansın yaşanacağı haftaya girizgah yaptık diyelim. Yurt dışına döndüğümüzde Trump Hürmüz Boğazı'nda kalan ticari ve tarafsız olduğunu düşündüğü gemileri kurtarma operasyonu düzenleyecekmiş. Bunu biraz temkinli fiyatlayan bir piyasa hareketi gördük bu sabah. 1 Mayıs'a zaten biz ve Avrupa kapalıydık. Şimdi bu fiyatlama içerisinde yurt dışından biz nasıl bir havada devraldık ve nasıl bir açılış yapmamız beklenir?
1: Şimdi aslında Trump'ın açıklamalarını analistler nereye oturtacaklarını, nasıl değerlendireceklerini çok fazla bilemediler. Çünkü çok kafa karıştırıcı açıklamalar var. Hem senatoya yazdığı mektupta işte savaşın sonlandığına ilişkin açıklaması. Hürmüz'deki gemileri kurtaracağız ama şöyle hep bir ama var. İran tarafından gelen açıklamalar da öyle amalı cümleler. Dolayısıyla piyasada kendi halinde biraz olumlu biraz olumsuz fiyatlamaya çalışıyor. Ama petrol fiyatlarının güne haftaya düşüşle başlaması. OPEC Plus'ın üretim artışının bunu desteklemesi ama asıl önemli olan Hürmüz'ün açılıp açılmayacağı olacak. Bunu yine şu anda net bir şekilde bir şey söylemek mümkün olmadığı için fiyatlamalarda çok fazla trend oluşamıyor. Yukarı aşağı dalga hareketiyle devam ediyoruz gibi görünüyor. BIST endeksi de geçen hafta yine dediğin gibi eksik haftada şöyle çok sınırlı bir artıda kapattı. Pazartesi günü hızlı yükselişle başladığımız haftada salı çarşamba günü değer kayıpları görmüştük. Özellikle ne konuştuk geçen hafta? Banka hisselerini konuştuk, Aselsan'ı konuştuk. Aselsan'ın pozitif yönde endeksi yukarı taşıyan lokomotif olarak devam ettiğini, banka hisselerinin ise belki de tahminlerin, daha önceki tahminlerin, beklenenin daha üzerinde bir negatif fiyatlamasından dolayı konuştuk. Banka hisseleri cuma günü biraz toparladı. %0.6 gibi bir yükselişle kapattı bankacılık endeksi ancak ayrışmaların dikkat çektiğini gördük. Aslında ayrışma derken Akbank negatif yönde ayrıştı. Diğerleri pozitif. Gördükleri en düşük seviyeden güne düşüşle başladıktan sonra en düşük seviyeden gelen tepki alımlarıyla toparlayıp artıya geçtiler. Ancak Akbank altıya geçememişti. Endeks üzerinde ağırlığı yüksek olduğu için o negatif yönde katkıda bulundu. Astor, Aselsan, Destek Finans Faktörü bunlar bildiğimiz gibiydi. Yani son 15 gündür belki de konuştuğumuz gibi endeks üzerinde ağırlığı en yüksek, en fazla pozitif katkıyı yapan hisselerdi. Bunun dışında şöyle söyleyebiliriz. Ereğli genel böyle Nisan ayının sonlarına doğru aylık bazda yükseliş eğilimini devam ettirip son gününde de ayın son işlem gününde de %4'ün üzerinde değer kazandı ve ayı %11 artışla tamamladı. Bunun dışında sanayi tarafı yine Aselsan ve diğerlerin desteğiyle pozitifti. Aselsan cuma günkü negatif kapanışı aylık bazdaki yükseliş eğilimini tabii ki sınırladı ama 600 puan yani BIST 30 endeksin 600 puan kadar Aselsan'ın bir desteği var. Ki bunda Akbank'ın sadece 90 puan, Ereğli'nin 110 puan olduğunu düşündüğümüz zaman ne kadar yüksek olduğunu anlayabiliyoruz. Aylık bazda baktığımızda BIST 30 endeksi içinde düşüş kaydeden zaten sadece 3 tane hisse senedi var. Bunlardan biri TAV Havalimanları, Ford Otomotiv ve Türk Altın oldu. Altın fiyatındaki yükselişin sınırlı kalması, düşüş eğiliminin daha fazla öne çıkması nedeniyle bunu görmüştük. Geçen haftayı böyle toparladıktan sonra bilanço fiyatlamaların etkili olduğunu görüyoruz. Bu bilanço fiyatlamalarında bugün mesela gelen Sasa polyester sabah saatlerinde açıklanan aslında seninle ay başından beri konuşuyoruz yani Sasa'da hisse fiyatlamasından da bunu görüyorduk en kötünün geride kalmış olabileceği evet borçluluk çok fazla ama finansal tarafta toparlanmanın başlayabileceğine yönelik fiyatlama aslında hisse senedinde başlamıştı şöyle baktığımda Sasa'nın aylık bazda Nisan ayında %34 değer kazandığını görüyoruz. Yıllık bazdaki kayıplarını telafi edip artıya geçmiş oldu. Yılbaşından beri %10'un üzerinde bir artısı var. Dolayısıyla bundan sonraki bu açıklanan bilançodan sonra ki çeyreklerde de bunun devam edebileceğine yönelik beklentiler artarsa eğer şirketin biraz böyle yatırımcı ilişkilerin biraz daha değil çalışmaya başlaması ve yatırımcı toplantıları düzenlemesi ve analistleri bilgilendirmesi durumunda daha sağlıklı elimizde veriler olacaktır.
0: Ya şimdi terminalde mesela sıfır tavsiye var. Evet. Yani al diyen, sat diyen, tut diyen hiçbir analist yok.
1: Maalesef.
0: Dolayısıyla hani biraz daha burada yatırımcı ilişkileri tarafı aktifleşirse belki bu anlamda bir mesela beklenti oluşturabiliriz. İşte mesela Sasa'da şu kadar kar, şu kadar ciro dediğimizde orada bir beklenti olmadığı için ancak önceki dönemlerle karşılaştırmak gibi bir veri olabiliyor.
1: Yani bu da çok yüzeysel oluyor tabii. Yani evet. Çünkü bunlar geçmiş veriler. Yani geçmiş veriler en kötünün geride kalmış olabileceğini işaret eder ama asıl bundan sonraki çeyreklerde ne olacağı, yılın geri kalanında ne olacağına ilişkin beklenti oluşturabilmek için şirket tarafından gerekli iletişimin yapılması gerekiyor.
0: Şimdi hemen bir şirket haberleri diyelim o zaman. Tamam, sen Sasa'yla zaten girizgahı yaptın. Şimdi hemen bir iki notta yine editörümüzden biz de eklemiş olalım. Sasa tarafında birinci çeyrek dedik. Net dönem karında yıllık %7,3'lük artışla 1 milyar 125 milyon TL şeklinde azalışa düzeltelim. 1 milyar 725 milyon TL'ye bir gerileme söz konusu oldu. Satış gelirlerinde de yine yıllık %36,2 oranında bu defa artış yönlü bir gerçekleşmeyle 16,1 milyar TL seviyesi söz konusu oldu. Vestel Beyaz Eşya yine ilk çeyrekte 1,4 milyar TL'lik bir net zarar açıklamasında bulundu. 2025 yılının ilk çeyreğinde şirket 1,3 milyar TL'lik bir net zarar ifade etmişti. Yapı Kredi tarafında yurt dışında 377 gün vadeli 10 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihracı söz konusu oldu. Gübre fabrikalarında ziraat yatırımı sınırlı pozitif dediği bir haber akışı var. Şirketin bağlı ortaklığı Razi Petrochemical tesislerinde elektrik ünitelerinde oluşan hasar nedeniyle 4 Nisan'da verilen üretim arası sona erdi. Hasar gören ünitelerde yeniden üretim başladı. Smart Güneş Enerjisi'nde yine şirketin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama vergiler hariç 32 milyon euro tutarında anahtar teslim Yüzer GES projesi kapsamında kurumsal bir yatırımcıdan avans ödemesi aldı şeklinde bir haber var. Turizm cephesinde Kurban Bayramı tatili acaba 9 güne çıkacak mı? Bunu takip ediyoruz. Konuyla ilgili Turizm Bakanı yine Mehmet Nuri Ersoy kararın Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ele alınacağını ifade etti diyelim ve hemen istersen şöyle bir bilanço değerlendirmesi Sasa'dır, Vestel Beyaz Eşya'dır paylaşmaya çalışalım.
1: Evet, izleyicilerimiz de bu konuda bizi yönlendiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sevgili Ahmet Küçü'ye teşekkür ediyorum. Sasa Polyester'deki pozitif görünüm şundan kaynaklanıyor. Satışların beklentileri, yani tahminlerin üzerinden bir beklenti oluşturulamamıştı ama daha önceki finansallara bakarak yapılan tahminlerin üzerinde bir gelir oluştuğunu görüyoruz. FAVÖK tarafında da öyle, çok güçlü bir FAVÖK önceki çeyreklerle karşılaştırdığımızda dikkat çekiyor. Bunda hem ihracat hem de yurt içi tarafta satışların pozitif seyri önceki çeyreklere göre daha iyi olması burada hem gelirleri hem FAVÖK tarafını ciddi bir şekilde artırdı. Karlılık tarafında da açıklanan çeyreklik bazlı zararlardan sonra bu karın gelmesi Sasa yatırımcısı için oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü uzun zamandır, senelerdir şirket finansal borçlarını yapılandırma üzerine çalışıyor ve karlılığa geçmek için çaba gösteriyordu. Bunu söyleyebiliriz. Vestel Beyaz Eşya'ya da kısaca değineyim. Tabii. Çünkü beyaz eşya tarafındaki negatif seyir oldukça herkesin kafasını kurcalıyor. Nereye kadar? İşte bugün tüketici eğilim anketi açıklanacak. Gerçekten yurt içinde satışların zayıf seyretmesi, ihracat tarafında zayıflığıyla birleşince beyaz eşya sektörü çok ciddi olumsuz bir şekilde etkilenmişti. Vestel Beyaz Eşya'da gelir tarafında tahminlerin yani birkaç aracı kurum tarafından yapıldığı için bu tahminler bir konsensüs oluşmadı. Dolayısıyla o birkaç kurumun beklentisini baz alarak söylüyorum. Beklentilerin altında 9.9 milyar lira gibi bir gelir, 458 milyon zarar FAVÖK tarafında, 1.4 milyar lira da net zarar açıkladığını görüyoruz. Burada istersen borsa açılışını verelim.
0: Verelim hemen. BIST 100 ana endekste %0.44 bir artı, yani 64 puanlık yükselişle gün başladı diyelim öncelikle. 14.506 puandayız endeks açılışında. Bu arada Vestel beyaz eşya ile ilgili de tek güncel tavsiye var. Bilanço sonrası tut diyen Deniz Yatırım'dan 9.5 TL'lik bir hedef fiyatı olduğunu belirtelim. Endeks %81 ise haftaya artıda, 10 hisse düşüşte, 9 hisse ise yatay biçimde başlangıç yapmış durumda. Bu esnada mali endeks %0.38, sanayi %0.37, banka endeksi %0.29 yukarı yönlü bir hareketle karşımıza geldi. Hizmetler tarafı %0.43, ulaştırmada %0.05'lik bir yeşil ekranda. Kırmızı tarafta ise %0.43 ile turizmi takip etmekteyiz. Bugün Alarko Holding, Ege Gübre Sanayi ve Kafein Yazılım hizmetlerinde temettü ödemesi olduğunu yine hatırlatalım yeni haftaya başlarken. Borsa açılışında dolar TL 45.19.34, euro TL 53.00.06'da yeni güne başladı. Destek finans Aselsan, bilanço sonrası %2.87 yükselen Sasa Polyester, Enerya Enerji ve BİM şu anda puan bazlı katkılarda ilk 5'in içerisinde. Puan bazlı baskılarda ise Pasifik Eurasia, Pasifik Teknoloji, Alarko Holding, ki orada temettü ödemesi var dedik. Tüpraş ve yine Batı Söke hisselerinde puan bazlı baskıda ilk 5'i turladık. Yüzdesel bazda en çok artan tarafta ise Enerya Enerji, Turex Turizm, European Industry, Sasa Polyester ve Kuva Granit var. Yüzdesel bazda en çok düşen tarafta Pasifik Teknoloji, Alarko Holding, ki orada dediğimiz gibi temettü var. Pasifik Eurasia, Batı Söke ve Pasifik Holding hisselerini görüyoruz. Temettüden arındırılmış fiyatlamayı da izleyicilerimiz ekranımızın alt bandında izleyebilir diye bir kez daha hatırlatalım. Ve Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi kırmızı son dakikalarla ekranda, hemen biz de biraz bahsedelim. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Nisan'da bir önceki aya göre %4.66 yükselişte 71.30 oldu. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki ayın nihayesine göre %5.65 artışla 71.5 değerini aldı. Bir de içinde bulunduğumuz dönem dayanıklı tüketim malları, otomobil, konut alımı için uygun mu? Bunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksinde de %5.02'lik artışla 73.82 seviyesi ortaya çıktı. Hemen bir de detay alalım. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamız bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi anketi hangi tarihlerde yaptınız diye bir soracağım hocam. O zaman barış mı savaş mı fiyatlanıyordu? İbreler bu defa yukarıya işaret etti. İş talep ile ilgili göstergeler dezenflasyon sürecine ne kadar katkı sağlar?
2: Günaydın, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi ön endekste de zaten bir yükseliş görmüştük hatırlarsanız. Nisan ayının başından itibaren ilk ateşkes yapıldığında olumlu bir yansıma olmuştu. Bunun Nisan ayının ikinci yarısında da devam ettiğini izliyoruz. Artış hemen hemen aynı oranda ama bir fark var ön endekse göre. Ön endekste gelecek 12 aya ilişkin beklentiler daha güçlü bir katkıda bulunmuştu. Bu nihai endekste mevcut durum algısı ve tüketim eğilimindeki artışın katkısının arttığını izliyoruz. Yani bu ateşkes süreci ve finansal piyasaların genelde pozitif seyretmesi, hisse senedi piyasası, döviz piyasası istikrarlı diyelim seyretmesi, tüketici güvenini olumlu etkilemiş gözüküyor. Fakat 12 aylık beklentilerde de artış var ama asıl fark son 15 günde tüketim eğilimi ve mevcut durum algısında bir iyileşme. Bu aslında tüketim eğilimindeki artışla alakalı gibi de geliyor. Biz Nisan ayında tüketim eğiliminde sert bir düşüş görmüştük. Pardon, Mart ayında savaş başladığında mevcut durum algısına sert bir düşüş görmüştük. Şimdi bu tekrar terse dönüyor gibi. Yani iç talepte bir hareketlenme sinyali alıyoruz ki anekdotal olarak izlenimlerimde o yönde diyebilirim.
0: Şimdi hocam birazdan enflasyon verisi de gelecek. Onunla da ilgili hemen beklentileri hatırlatalım. Terminalde Nisan ayına ilişkin yıllık %31.25, aylık %3.30 ve yine çekirdek tarafta %28.8'lik beklentiler paylaşılmış. Önceki en gerçekleşmelerinde TÜFE'de %30.87, aylık %1.94'lük rakamlar bu yayında almıştık. Ve yine çekirdek tarafta enflasyon %29.68 olmuştu diye hatırlatalım. İmalat PMI ile ilgili göstergede geldi. geldi. 47,9 önceki ayın okumasıydı. Şu anda 45,7'ye indiğini görüyoruz. Nisan ayı itibariyle imalat sanayinde daralma bir miktar daha belirginleşmiş görünüyor. Notunu aktaralım izleyicilerimize. Terminale gelen son dakikalardan gidelim. Yıllık TÜFE geldi hocam. %32,37 ile beklentinin biraz üzerinde. Yine aylık TÜFE de %4,18 ile tahminin bir miktar üzerinde. Öncesinde gelen İTO ve Türk İş rakamları da vardı elbette. Onu da belki hatırlatmakta fayda var. Yurt içi ÜFE'de yıllık %28,59, aylık %3,17'lik artışlar da ekranlarımıza bu esnada yansımış durumda diyelim. Hemen şöyle kısa bir iki satır başı en azından TÜFE ile alakalı vereyim hocam. Sonra yorumunuzu rica edeceğiz. Bu tarafa geldiğimizde değişim oranlarının bir miktar beklenti üzeri olduğunu söyledik. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %34,55'lik artış var. Ulaştırmada %35,06, konut, su, elektrik, gaz, diğer yakıtlar %46,6'lık yükselişler ortaya koymuş durumda. Bununla beraber grafiklere döndüğümüzde az önce de aktardığımız gibi beklenti üzerinde bir enflasyon söz konusu gözüküyor. Konut, gıda tarafı, alkollü içecekler tarafı tütünle beraber dikkat çekiyor ama eğitim tarafı da %50,60'lık bir yükselişte. Onu da yine belki hatırlatmakta fayda var. Yani yine gıda, konut, daha doğrusu kira diyebiliriz belki burada ve eğitim dikkat çekici boyutlarda enflasyonu yukarı çekmiş gözüküyor. Ne dersiniz hocam?
2: Şimdi evet, aslında çok sürpriz değil. Biz geçen ay biraz beklentinin altında almıştık ama bu kadar petrol fiyatlarının arttığı ve enerji maliyetlerinin arttığı, zaten bu ay başında da direkt doğalgaz ve elektriğe de önemli oranda zam gelmişti. Yüksek bir rakam gelmesini bekliyorduk. Tahminlerin biraz üzerinde ama çok sürpriz değil. Ve bu rakam aslında şu anda ikincil etkileri de çok tamamen yansıtmış da görünmüyor açıkçası. Gıdada dünyadan gelen bir etkiyi henüz görmüş değiliz. Enerjinin de imalat sanayi tarafındaki etkileri, ikincil etkileri birkaç aya yayılarak gelebilir. Maalesef yani savaşın doğrudan ve dolaylı etkisi tekrar karşımıza çıktı. Ama tabii içerideki dinamikler zaten enflasyonla ilgili bir sıkıntıya işaret ediyordu. Yani bu gıdadaki artış, yani dış petrolün doğrudan etkisi ama gıdanın girdisi, bu gübreyle ilgili ve diğer girdilerle ilgili veya işte ilaçlar, kimyasal ürünler, bunlarla ilgili etkileri henüz görmedik diye düşünüyorum. Gıdada %18-17 beklediğimiz bir yıl 34'lere gitmiş durumda. Petrolde 60 dolarlık fiyatlar 100 dolarlarda. Yani maalesef tahminlerin bayağı üzerine çıkacak gibi gözüküyor şu anda. Ve hizmet sektörü, bahsettiğiniz, vurguladığınız yine ağırlıklı. Samex endeksinde de görmüştük. İmalat sanayi daha fazla etkileniyor. Bugün PMI'de de onu görüyoruz. Hizmetler biraz daha hani toparlanmış ya da daha az etkileniyor. Bugün gelen tüketici güven endeksi de iç taleple ilgili bir sinyal verdiği için, yani bu enflasyon beklentileri biraz talebi öne de alıyor gibi gözüküyor. O açıdan hani enflasyonla ilgili daha sıkı adımlara belki ihtiyaç var sinyali de veriyor bu veriler diye düşünüyorum.
0: Yurt içi ÜFE tarafında yıllık kalemde %117'lik bir yükselişi petrol ürünleri tarafında gördüğümüz yine dipnot düşelim. Bir de yine çekirdek enflasyon Nisan'da beklentilerin üzerinde %29,83 olarak açıklandı. O dipnotu da verelim. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Peki son bir dakika ne ekleyebiliriz piyasa için?
1: Şimdi enflasyonda reel sektör beklentisi 33,7 olmuştu en son. Bu veriden sonra, açıklanan Nisan ayı verisinden sonra muhtemelen bunlar da hızlı bir şekilde 2 puanlık falan bir yükseliş görebiliriz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın enflasyon raporu, tahminler, orada yapılacak revizyonlarında artık piyasa tarafından daha net bir şekilde belirginleşeceğini beklemek yanlış olmaz sanırım. Tabii ki etkilerin geçici olduğu konusundaki yönlendirmeler devam edecektir ama bu Hürmüz Boğazı'nın kapalılığı devam ettiği sürece petrol fiyatlarındaki varsayımlar çok ciddi bir şekilde yukarı revize edilmek zorunda kalacak. Bu da enflasyon beklentilerini, tahminlerini yukarı atacak. Mayıs ayının ortasında enflasyon raporu verilerinde bunu net bir şekilde göreceğiz diye tahmin ediyorum.
0: Şimdi bu arada bilanço sezonu için bu hafta hareketli bir hafta. Bloomberg'ün ajandasında bugün Coca-Cola içecek gözüküyor. Yarın evet. İş Bankası, Migros, Anadolu Efes, Ford Otosan, Tofaş ve Brisa'yı gördüm listede. Çarşamba günü Sabancı Holding, Türk Telekom, Aygaz, Medical Park ve Tüpraş. Perşembe günü Anadolu Holding, Bizim Toptan ve Doğan Holding. Cuma ise Koç Holding ve Albaraka Türk'ten bilanço gelmesi bekleniyor. Ben de terminal yalancısıyım diyeyim. Bunların hepsi de bir teyide muhtaç ama bildiğimizi de saklamamak lazım. Böyle bir terminal
1: bugün
0: takvimi de var.
1: Bugün Enerjisan'ın da gelmesi tahmin ediliyor. Terminalde o eksikti. Onu da söyleyeyim. Bekleyelim.
0: Evet, onu da not alalım. Çok teşekkür ediyoruz Bekir Gürdamar. Böylelikle piyasa masasını noktaladık efendim. Hoşçakalın.
3: QNB Invest piyasa masasını sundu.

0: efendim Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Nisan ayına ilişkin enflasyon verisini karşıladık. Beklentilerin bir hayli üzerinde geldi. 3.20'lik bir artış beklentisi vardı. An itibariyle baktığımızda ise karşıladığımız Nisan ayına ilişkin enflasyon 4.18 seviyesinde oldu. Aylık bazdaki artış, yıllık bazdaki artış ise 32.37'ye işaret etti. ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaş dolayısıyla birlikte görülen etkiler aylık enflasyonun hızlandığını göstermiş oldu. ÜFE tarafına bakıyoruz. ÜFE tarafında ise 3.17'lik bir artış, aylık bazda yıllık artışı ise 28.59 seviyesine getirmiş bulunmakta ki öncü göstergeler hızlanma sinyali vermişti. Fakat an itibariyle baktığımızda enflasyon aylık bazda 4.18'de birlikte o beklentilerin üzerinde de geldi. Seyri ise Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu. Seren ile birlikte konuşarak başlayalım. Aslı, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Aslı, evet, hızlanma sinyali vermişti öncü göstergeler ama bu kadar mıydı? 4.18 seviyesindeki etkiyi gördük. Dolayısıyla beklentinin bir hayli üzerinde gelen bir enflasyon verisi. Ayrıntılar, manşet, şöyle derinlemesine konuşacağız ama 4.18 ne ifade ediyor? Yıl sonundaki enflasyon beklentisinde bozulmanın derecesinin yükseleceğine mi işaret ediyor? Ne dersin?
1: Evet, kesinlikle öyle söyleyebiliriz. Yani sonuçta beklentiler Nisan ayı için yaklaşık işte 3-3,5 civarındaydı ve yıllık bazda bir yükseliş olacağını zaten öngörüyorduk. Ama bu gelen veri beklentinin de ötesinde aslında bir artış olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla yıl sonu beklentileri de %27-28 civarındaki beklentileri bir miktar yukarı yönlü atma potansiyeli var. Şimdi tabii ki önümüzdeki dönemde de ki önümüzdeki aylar da önemli olacak bu açıdan nasıl seyri olacağı ama sadece Nisan ayının bu kadar beklentinin üzerinde gelmiş olması, evet, yıl sonu beklentilerini de

0: yukarıya doğru itecek gibi gözüküyor. Detaylara baktığımız zaman gıdada 3.70'lik bir artış görüyoruz. Burada bir artış bekliyorduk. Aslında gıda tahmin ettiğimiz kadar kötü diyebiliriz. Biraz yani belki hafif biraz daha üzerinde. Ama gıdadaki artış değil aslında belki burada yanıltan. Özellikle giyim tarafında artışları görüyoruz. %8.9 gibi yüksek bir oranda ve konut tarafında görüyoruz yine %7.9 civarında. Şimdi konutun altında özellikle doğal gaz, elektrik fiyatlarının çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Doğal gazda %44 civarında bir artış oldu. Elektrikte de %16.9 artış var. Dolayısıyla bu konut kalemini olduğu gibi yukarıya çekiyor. Çünkü bunların altındaki en önemli faktör, konut kaleminin altındaki önemli bir faktör bu ikisi oldu. Yine ulaştırma dikkat çekiyor. %4'ün üzerinde bir artış var. Burada da özellikle benzin, motorin fiyatlarındaki artışlar etkili. Motorinde %12 civarında bir artış vardı. Yine bunun yan etkileri, ikincil etkileri. Maalesef ki bazı dataları şu anda çok net bir şekilde göremiyoruz.
1: Evet, zaten
0: içlerini.
1: bunu açmaya çalışıyorum şu an. Mal enflasyonu ve hizmet enflasyonundaki ayrımı bakmaya çalışıyorum ama en sonki dosya Mart ayına ilişkin yüklenmiş dosya.
0: Evet,
1: Şu an güncellenmedi o dosya.
0: O dosyayı tam olarak göremiyoruz ama elimize ulaşan bazı veriler var. Şimdi birazdan yayın içinde bakıp bunun üzerinden gideriz diye düşünüyorum. Şu anda orada göremesek de belki başka bir şekilde elde edebileceğiz gibi gözüküyor. Bunun üzerinden tekrar geçeriz detaylardan. Ama yani özetle şunu söylemek mümkün. Bir mevsimsellikten de arındırdığımızda yüksek bir veri gelmiş olacak Nisan ayı için. Ve enflasyonun ana eğiliminde de bir yükseliş görüyor olacağız. Ve şunu söylüyorduk zaten, özellikle yılın ikinci çeyreğinde enflasyon yükselecek ve yüksek kalacak. Çünkü geçen sene Mayıs ve Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri de %1,5-1,4 gibi oldukça düşük rakamlar. Önümüzdeki aylarda bu seviyelerin üzerinde kalacağı için aylık enflasyon rakamları, yani önümüzdeki ay Mayıs ve Haziran enflasyonları geçen senenin aylık enflasyonun üzerinde kalacağı için yıllık bazdaki o yükselişler ve yüksek kalmalar devam edecek. Dolayısıyla ikinci çeyrek enflasyonun seyri anlamında bizi çok rahatlatıcı bir etki göstermeyecek gibi gözüküyor.
1: Tüm dünyada etkisini gösterdiği gibi yurt içerisinde de yüksek seyrini devam ettirdi efendim. Enflasyonda aylık bazda 4.18'lik artış, üfe tarafında ise 3.17'lik bir artış ve üfe tarafında da 28.59 seviyesinde yıllık bazdaki artıştan bahsediyoruz. Evet, önce göstergeler hızlanma sinyali vermişti. Ancak beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon verisi bundan sonraki süreçte karar vericiler konusunda ek bir sıkılaşmayı beraberinde getirecek midir? Yoksa bunu maliyet bazlı mı okuyacağız? Tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz ama beklenti üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında hemen rol portföye gidelim ve detayları, piyasa etkisini Sinan Paksoy ile birlikte konuşalım. Sinan Bey, hoş geldiniz. Zaten yüksek seyir bekleniyordu, enflasyon da beklentinin de üzerinde gelen 4.18'lik bir artış piyasanın üzerinde bir baskı yarattı mı? Ne dersiniz, şu an piyasa nasıl okuyor bu enflasyon rakamını?
2: Günaydın. Evet, dediğiniz gibi beklentiler 3.10-3.20 seviyesinde kümelenmişti. Çok beklentilerin çok üstünde bir Nisan enflasyonu gördük. Yani şaşırtıcı oldu 4.18'de. Piyasa da anlamaya çalışıyor. İşte TÜİK'in sitesi çok yoğun. Herkes detayları sizin gibi görmeye ve yorumlamaya çalışıyor. Yeni bir veri. Ama şaşırtıcı oldu ve çok yüksek. Buradan enflasyonu zaten yavaşladı. Yani düşüşünü yavaşladığını ve bunun da faizlerde hep yüksek kalmaya devam edeceğini düşünüyorduk. Gittikçe bu süre uzuyor. Sene sonu enflasyon beklentileri yukarı çekiliyor. Tabii burada bazı sektörlerde olumlu etkileri, enflasyonun diyeyim, yani düşmesini istediğimiz enflasyonun, perakendeciler gibi diyelim, onlara da belki olumlu etkileyecek. Bankacılık için tabii enflasyonun ve faizlerin uzun süre yüksek kalması negatif, ama endekse baktığımızda endeksimiz gene de bu haberden sonra hala da binli rakamlarda pozitif gibi yatay seyrediyor. Çünkü endeks tabii etkileri incelemek lazım. Çok birkaç hissenin çok büyük etkisi var endeksimizde ve onlarda bir fiyat değişimi olmadığı zaman ya da olumlu olduğunda bütün endeksi de yukarıda tutabiliyor. Ama gelen veri enflasyon anlamında ve faizler anlamında olumsuz. burada önemli olan, sizin de bahsettiğim Mayıs ve Haziran enflasyonları. Çünkü Mayıs'ta esasında konuştuğumuz gıda, ulaştırma ve konut sahipçe doğalgaz, elektrik, bunlardan kaynaklandı enflasyondaki artış. Şimdi eğer ki bu savaş biterse çok hızlıca bu yakın bir zamanda gıdada bu senenin Mayıs ve Haziran iyi olması bekleniyor. Yağmurlu güzel bir seneydi. Geçen sene gibi sıkıntı yok gibi. Gıda enflasyonda düşüş olabilir Mayıs Haziran. Ulaştırmada da eğer yapılan zamlar petrolde düşüş olursa savaşta bitip oralarda da belki iyimser bakmaya çalışırsak olumlu haberler görebilir. Yoksa sene sonu enflasyon beklentilerimiz hakikaten 27-28'lerden yavaş yavaş 30'lara doğru gidiyor gibi gözüküyor. Olumlu haberler duymak istersek diyelim, biz esasında döviz kazandırıcı hizmetler anlamında hafta sonu ihracat rakamlarımız geldi. Nisan ihracatımız normalde %8-10 civarı artı beklenirken çok kuvvetli bir artı yaptı. Çok güzel bir şey. 435 milyon doları bunun parite etkisinden kaynaklanıyor ama 25 milyar dolarlık bir ihracat esasında Türkiye'nin bu savaş döneminde esasında ithalatımız artacak petrolden dolayı, ihracat o bölgelere çok düşecek derken tersine oldu ve Mart ayında 10 milyar dolar civarı beklenen cari açığın yanında bir anda Nisan cari açığı 4,5 milyar dolarlar olabilir. Bu olumlu haber. Turizmde de Mart ayı istatistiklerinde gelen ziyaretçi sayısı %5 artmıştı. Bu da şaşırtıcıydı. Yani bazen enflasyon gibi olumsuz sürprizler oluyor. Bazen de ya, turist gelmez savaş dönemi derken ve Mart ayında başlamışken artmış gözüküyordu. İhracatımızı daha çok Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. O taraflar esasında durgun ve bir stagflasyona gidiyor gibi. Gene de ihracatını arttırmaya çalışıyor. Bu bir aylık sonuç. Mayıs ve Haziran'ın aynı enflasyon gibi ihracatta da takip ediyor olacağız. Türkiye'nin döviz kazandırıcı hizmetleri anlamında. Savaş dediğimizde Trump işte hafta sonu Hürmüz'de sıkışan gemilere izin vereceğiz. Çünkü Amerika'da abluka uyguluyor. Onların geçmesine izin vereceğiz dedi. Olumlu zaten algılandı. Ama yani petrol fiyatlarından bağımsız dünya borsa endeksleri hepsi tarihi zirvelerine gelmiş durumda. Başta Amerikan endeksi

0: az da olsa Türkiye'ye olumlu katkı yapıyor. Yabancı girişleri oluyordu. Her ne kadar geçen hafta 200 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı olsa da olumlu hava yabancı gözünde de Türkiye için devam ediyor. Endeksimizde 14.200 esasında destek seviyeleri, 14.600 de direnç. Bu arada testere piyasası gibi tam 11 Mayıs'a kadar bilançolar gelecek. İşte bazı hareketler oluyor bilançolarda. Özellikle sanayide belki bu savaştan dolayı olumlu gelişmeler yaşayan şirketler olabilir. 14.200-14.600 arasında böyle bir testere piyasasında hem Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri hem de bilanço gelişmelerini izliyoruz. Herkese güzel bir gün, güzel bir seans diliyorum.
1: Peki Sinan Paksoy'a çok teşekkür ediyorum. Aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Nurol Portföy ailesine ve sizlere. Efendim evet, detayları konuşmaya devam edeceğiz ki özellikle enflasyon beklenti üzerinde gelmesiyle birlikte piyasalar üzerinde bir baskı yaratacak mı ya da para politikasında bir ek sıkılaşmaya ihtiyaç var mı? Tüm bu detayları kendisiyle değerlendireyim. Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte yürüttüğümüz yayınımıza bir de Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi doktora Emrah Aktuğ da dahil oluyor. Emrah Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar Pelin Hanım, iyi yayınlar.
1: 4.18'lik bir enflasyon beklenti üzerinde geldi. Alt kırılımlara bakma fırsatı buldunuz mu? Ne dersiniz? Özellikle TÜFE ile başlayalım.
2: Evet, kesinlikle beklenti üzerinde geldi. Ama ben beklenti üzerinde gelmesini bekliyordum açıkçası. Hmm. Çünkü geçen ay beklentinin çok altında gelmişti. Neredeyse bir puan altında gelmişti. Savaş fiyatlamasının çok daha hızlı gerçekleşeceği düşünülüyordu. Ama geçen ay yani Nisan ayındaki, Mart ayındaki enflasyon açıklaması 1.90 gibi gelmişti. Ve de o zaman yani 3'e yakın beklentiler vardı piyasada aslında. Çünkü fiyatlamanın çok daha hızlı gerçekleşeceği düşünülüyordu. Ve günlük endeksler de oluşturuluyor artık. Bunlara baktığımızda da bunun etkilerini aslında hızlı görmüştük. Ama TÜİK endeksi biraz daha bunu gecikmeli bize gösterdi anladığım kadarıyla. Bu ay çok ciddi bir yansıma oldu. 4.18'lik bir yansımayı görmüş olduk. Yani 3 beklentisinin de üzerinde çıktı. Birazcık onu telafi etmiş gibi oldu diyebiliriz. Sonuçta bu endeks kopuk yansımalar tabii gecikebiliyor endeksin tanımına göre. Ama sonuçta bir kopukluk olmaması gerekiyor. Yani eğer geçen ay yansımadıysa bu ay yansıması gerekiyor bu artışın. Ve savaş fiyatlamasının artık bu ayla birlikte başladığını görebiliyoruz. Ben yani savaşın da 2 aydır sürdüğünü ve biraz daha sürecin uzayacağı belli ki artık aşikar hale geldi. Ben bu fiyatlamanın, savaş fiyatlamasının daha da devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü dinamik fiyatlama modelleriyle baktığımızda ilk 2 ayda çok ciddi bir zıplama oluyor ama 6-7 aya kadar bu artış devam ediyor bu tarz şoklarda. Bu tarz enerji şoklarında, ani enerji şoklarında. Hı. O yüzden Mart değil de Nisan'da bunun ilk yansıdığını düşünürsek Mayıs'ta da ciddi bir enflasyon baskısını görebileceğimizi tahmin ediyorum ben. Bu da tabii Merkez Bankası üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak. Çünkü Mayıs fiyat enflasyonu da gördükten sonra kararı verecekler. Haziran 11'iydi galiba toplantı. Ondan dolayı normalde Haziran'ı pas geçilmesi bekleniyordu ama eğer Mayıs'ta eğer dediğim gibi olursa Mayıs'ta beklenenden kötü gelirse o zaman Merkez Bankası üzerinde ciddi bir baskı da oluşacaktır. Bu gerçekten en istenmeyen senaryo olacaktır. Ama bu olası mı? Ben açıkçası bu veriyle de birlikte çok olası olduğunu düşünüyorum. Umarım savaş hızlı biter de hızlı bir toparlanma olur ama onda da sinyaller açıkçası çok iyi gelmiyor. Trump başka bir şey söylüyor, İran başka bir şey söylüyor. Oradaki o iletişimsizlik savaşın biraz da sürüncemede kalacağını gösteriyor aslında. Şu an evet. Yani kısaca bu şekilde yorumlamış olayım.
1: Peki şimdi şöyle bir katkılara tek tek bir bakalım. En yüksek katkı yıllık bazda gıdadan geldi. Gıda tarafında önümüzdeki süreçte Aslı seninle devam edelim. Şimdi yağmurlar iyiydi. Bereketli bir ay geçirdik. Dolayısıyla orada gıda tarafındaki ana hikayenin pozitif katkı yapmasını, diğer tarafta da işte ulaştırma tarafına bakıyoruz. Mesela orada yıllık değişimlerde ulaştırmanın büyük bir katkısı var. Konutun var, yakıtların var. Dolayısıyla Mayıs ayına ilişkin beklentileri ciddi anlamda bozacak mı? Yoksa o gıdada pozitif bir tarafta ivmelenme olur mu? Yani en azından avantaj sağlar mı?
3: Gıda ile ilgili aslında daha beklentiler biraz olumluya doğru kaymaya başlamıştı önümüzdeki döneme ilişkin. Fakat orada da farklı işte hava koşulları nedeniyle biraz sekteye uğrayabileceğini olumlu koşulların konuşuyoruz burada tarım editörümüz İrfan'la birlikte. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde belki küçük düzeltmeler görmek mümkün ama şunu söyleyebiliriz. Gıda enflasyonu yüksek kalmaya devam edecek ve çok ciddi özellikle de şey düşünmek lazım. Gıda aslında sanki sadece hava koşulları gibi etkenlerden etkileniyormuş gibi düşünüyorum.

0: Bilir ama bu doğru değil. Petrol fiyatından da oldukça etkileniyor. Çünkü petrol ürünleri işte yok gübreydi vesaireydi ve bütün arz zinciri aslında gıda fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında. Dolayısıyla buradaki baskının tamamen yok olması söz konusu olmayabilir ama şimdiye kadarki yüksek gidişat göz önünde bulundurulduğunda bir miktar belki küçük düzeltmeler görebiliriz. Biraz o anlamda baskı görece ilk çeyrek kadar ya da ilk 4 ay kadar yüksek olmayabilir. Ama çok ciddi bir yavaşlama ve enflasyona da çok ciddi bir katkı yapmasını beklemiyoruz diye söyleyebilirim. Ulaştırma tarafında şimdi biraz önce konuştuk işte motorin vesaire gibi bazı ürünlerde yüksek artışlar var ve bunların aslında ikincil etkileri de var. İşte taşımacılık konusunda da etkileri olduğunu görüyoruz. Şimdi buraya baktığım zaman işte hava yolu taşımacılığı, işte karayolu taşımacılığı gibi diğer fiyatlara da yansımaya başladığını bu enerji fiyatlarındaki artışın görebiliyoruz. Diğer taraftan elektrik ve doğalgaz kısmının işte bir kısmı belki gelecek aya da yansıyabilir sınırlı bir miktarı. Ama Mayıs ayı için ben de Emrah Bey'e katılıyorum. Mayıs ayı için baskının çok düşük olmasını ben de beklemem. Biraz önce de bahsettik geçen ayda, geçen senenin Mayıs ayı da oldukça düşük oradaki aylık enflasyon. Evet. Burada da büyük ihtimalle Mayıs ayında da çok düşük olmayan bir enflasyon göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi Emrah Hocam siz ne dersiniz özellikle burada evet öncü göstergeler hızlanma sinyali vermişti. En yüksek katkının şu anda yıllık bazlı gıdadan geldiğini düşünüyoruz ama gıda tarafından pozitif taraftan bakacak olursam bardağın dolu tarafından biraz daha ılımlı etki var. Yani buradaki hava koşullarının vermiş olduğu etkiler bu sınırlamaya yeterli olmayacak mıdır?
2: Yani gıdadan evet birazcık yardımcı olacağını ben de düşünüyorum önümüzdeki ay itibariyle. Gerçi bu iki günlük bir soğuk yaşadık. Orada da bir zirai don ihtimalinden bahsediliyordu. Umarım o gerçekleşmemiştir. Öyle bir tehlikeden bahsediliyordu. Ama Mayıs ayında biraz daha en azından o gıda tarafından kazanacağımızı düşünüyorum. Tekrar alt kalemlere baktığımda giyim geçen ay aslında negatif seyretmişti. Oradaki de fiyatlamanın şimdi asıl yansıdığını yeni sezonu başlamasıyla birlikte çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Oradan bir kazanım kesinlikle gelecektir. Onun haricinde enerjide ulaştırmaya çok hızlı yansıyan sektör bu tarz enerji şokları. Mayıs'ta eğer savaşta da bir şekilde ılımlı seyir devam ederse ve Brent petrolde birazcık gerileme görürsek o konuda da ilk fiyatlama gerçekleştiği için ilk fiyatlaması sonrasında daha zayıf bir enflasyon seyri görebiliriz diye düşünüyorum. Yani Mayıs ayı itibariyle evet birazcık aşağı doğru baskılayacak unsurlar mevcut. Belli başlı en temel kararları aslında aşağı yönlü baskılayacak unsurlar mevcut. Fakat şöyle bir durum da var. Şu an beklentinin de bozulduğu bir dönemdeyiz. Yani hem profesyoneller neredeyse 30'a doğru gidiyor. Ortalamada 28 gibi piyasa katılımcıların anketinde de. Yani orada çok ciddi bir bozulma var. Firma tarafında çok ciddi bir bozulma var. Orada da %2-3'lük bir artış oldu bu savaş sonrasında. Hane halkı tarafında bir artış oldu. Yani tüm ajanlar beklentilerini artırdığı için bunun da yavaş yavaş fiyatlamalara yansıması hem hizmet hem gıda hem mal hem enerji hepsinin birlikte yükselmesi senaryosunda olabilir. Bu tarz bir yukarı yönlü baskı bu enflasyon beklentilerinin bozulması dolayısıyla da gelebilir. Yani bundan dolayı böyle bir kaybımız da var. Yani evet belli başlı kanemler sezon mevsimselliği düşündüğümüzde ve de savaşın gidişatını düşündüğümüzde aşağı yönlü baskılayacaktır. Bu enflasyona tabii olumlu yansıyacaktır. Ama burada beklentilerin de aynı zamanda çok ciddi bozulmaya başladığını görebiliyoruz. Bu da tüm kalemler üzerinde yukarı yönlü bir ne yazık ki unsur olarak göreceğiz. Ben o yüzden Mayıs ayından açıkçası şu an çok umutlu değilim. Beklenenden yukarı tekrar bir açıklama gelebileceğini düşünüyorum. Ve de bu da tabii Haziran para politikası toplantısı kararını çok ciddi şekilde etkileyecek.
1: Peki şimdi üfe tarafında da 3.17'lik artış yıllık bazda 58.29 oranın daha sınırlı olduğunu söylemekle birlikte TÜFE tarafındaki artışın daha hızlı olduğunu dikkat çekiyor. Şimdi maliyet enflasyonu diyorduk ama aslında nasıl denge kuracağız burada? Maliyet kaynaklı mı talep kaynaklı mı bu sefer? ÜFE'deki sınırlı bir artış var.
0: Doğru. ÜFE'de aslında beklediğimiz o maliyet artışları daha hızlı bir şekilde ÜFE'de daha tahmin ettiğimizden daha yavaş geldiğini söylemek evet. mümkün. Çünkü bayağı bir süredir sadece bu şeyden değil bu arada savaştan önce de biz özellikle metal fiyatlarındaki bazı emtia fiyatları kaynaklı bir orada maliyet yönlü bazı baskıların oluştuğundan bahsediyorduk. Savaşın etkileriyle birlikte bu baskıların çok daha belirgin olduğunu görüyoruz. Ama evet buraya ÜFE'ye yansıması çok daha yavaş oluyor gibi gözüküyor hı-hı. beklediğimizden. Biraz burada tabii kurun etkisi olduğunu söylemek mümkün belki. Yani sonuçta burada iki tane faktör var ÜFE'yi çok hızlı etkileyen. Bir tanesi işte bu yurt dışındaki emtia fiyatları özellikle metal ve petrol mutlaka. Ama daha önemli bir faktör kur. Kur yavaş gittiği sürece yani kur derken devalüasyonlar yavaş gittiği sürece ÜFE üzerindeki baskı da görece sınırlı ilerliyor. Ama yani şimdi büyük ihtimalle bugün PMI verisi geldi daha altına bakamadık ama orada da göreceğiz büyük ihtimalle satış fiyatları ve girdi fiyatları üzerindeki baskı halen devam ediyor. Bütün dünyada devam ediyor ve Türkiye'de de büyük ihtimalle devam ettiğini görüyor olacağız. Dolayısıyla maliyet baskısı işte biraz önce bahsettiğimiz arz zinciri vesaire bunların etkilerini mutlaka önümüzdeki dönemde de ÜFE'de de yavaş yavaş da olsa göreceğimizi düşünüyorum.
1: Peki şimdi Emrah Hocam siz ne dersiniz? İmalat PMI tarafına baktığımda Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyede 45,7 seviyesine kadar gerileyerek aslında ikinci çeyreğinde imalat sanayi koşullarında kayda değer bir yavaşlamanın başladığına işaret ediyor. Şimdi ÜFE 3,17, TÜFE 4,18. Ama biz maliyet kaynaklı bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. Burada ÜFE'nin daha hızlanmasını TÜFE'ye nazaran TÜFE'nin geçişkende bir sonraki ay etkilemesini beklemez miydik? Niye böyle oldu?
2: Burada tabii artışı sınırlı kalmış. Kur tabii ki de çok temel faktörlerden biri burada. Çünkü imalat sanayinden bahsediyoruz. Mal üretiminden bahsediyoruz. Mal üretiminde mal fiyatlarının kurla ne kadar ilinti olduğunu zaten bu geçen 3 yılda çok açık bir şekilde gördük. Yani kur baskılandığı için mal fiyatlarında yeterince artışı gözlemlemiyoruz. Hatta hizmet mal relatif fiyatına baktığımızda hizmette son 3 yıldır, son 2,5 yıldır çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bu zaten devam ediyor. Bu kur politikasının bir sonucu olarak gözlemlediğimiz bir şey. Şu an ben açıkçası yani enerji tarafında zaten ciddi bir artış var ama diğerlerine henüz yansımamış. Bu dolaylı etkiler hemen ilk ayda görünmeye olabiliyor. Böyle bir durum da var. Tabii ki de enerji sektöründe direkt yansımasını görebiliyoruz. Ama dolaylı etkiler bu dediğim gibi dinamik fiyatlama modellerine baktığımızda 6 aya kadar 7 aya kadar artışı görebileceğimizi söylüyor. Bundan dolayı aslında bunlar zaten dolaylı etkiler olmuş oluyor. Yani ilk 2 ay direkt etkiyi görüyoruz. Ciddi bir zıplama oluyor. Ama 6-7 aya kadar peak noktasına ulaşana kadar bu dolaylı etkilerinde fiyatlamaya yansıdığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bunu belki daha ciddi bir şekilde hissedeceğiz. Ondan dolayı Mayıs'a tekrar burada sarkma gözlemleyebiliriz. Ama günün sonunda imalat sanayinin üretim maliyetlerine baktığımız için ÜFE ile birlikte burada da kurun en önemli değişken olduğunu düşündüğümüzde enerji hariç diğerlerine henüz bir geçişkenlik çok ciddi bir şekilde yansımamış. Bunu belki dediğimiz gibi bu ikinci yıl etkilerden dolayı önümüzdeki süreçte, önümüzdeki 6-7 aylık süreçte daha ciddi bir şekilde yansımasını görebiliriz. Ama enerji fiyatları bu seviyelerde kaldığı müddetçe, kurda hala kontrollü bir şekilde ilerletilmeye devam ettiği müddetçe ben ÜFE tarafında çok ciddi bir zıplama da beklemiyorum. Tabii ki yukarı yönlü baskı oluşacaktır ama çok ciddi bir zıplama beklemiyorum. Ama tüketici tarafında fiyatlara bu beklentilerin bozulmasıyla birlikte yansıması daha olası hale geliyor.
1: Peki o zaman ben şöyle bir soru sorayım. Enflasyon beklentilerini bu bağlamda çıpalayabilmek adına hangi araçlar etkili olacaktır? Ne dersin Aslı?
0: Hala daha kur herhalde en etkili araç olmaya devam ediyor. Zaten bu yüzden de Merkez Bankası'nın oldukça bu konuda bunu doğru yönetmeye devam ettiğini görüyoruz. Evet etkin bir rezerv politikası izleniyor burada. Ama yani sonuçta kurun yavaş gidiyor olması gerçekten beklentileri orada oldukça yavaşlatıyor. Diğer bir faktör aslında belki biraz yönetilen, yönlendirilen kalemlerde ama orada özellikle son zamanda yapılan bu elektrik doğalgaz zamları çok da aslında yeter şey olmadı, terse çalıştı belki diye düşünebiliriz beklentilerin bozulması anlamında. Ama manşet enflasyon özellikle hane halkının, reel sektörün de öyle gerçekten beklentilerini oluşturmasında çok etkili oluyor. Dolayısıyla bu ay gördüğümüz %4'lük, 4'ün üzerindeki bir artış maalesef ki önümüzdeki aylarda aslında hane halkının da reel sektöründe enflasyon beklentilerinin bozulmasına neden olacaktır diye düşünebiliriz. Ama yani burada gene bence ben gene en önemli faktör olarak kuru söylemeye devam edebilirim.
1: Peki hocam siz ne dersiniz? Burada beklentilerin çıpalanması için hangi araç en etkili olacaktır? Ve bunun yanı sıra faiz arttırım gündeme gelebilir mi?
2: Burada beklenti çıpasında yani bu dış bir şoktu. Yani bu jeopolitik şokların da enflasyon beklentisini arttırdığını yeni makalemizde gösteriyoruz. Yani bu şokun bir sönümlenmesiyle birlikte bu beklentideki zıplamanın geri gelmesi o yüzden çok alız. Yani işler geri tersine dönerse beklentilerde tekrardan bir geri gelme göreceğimize inanıyorum. Bu tabii işin şans kısmı. Bu bizim kontrolümüzde olan bir kısım değil. Bunun haricinde beklenti literatüründe hem gıda hem enerji fiyatının ikisinin de çok etkili olduğunu, ikisinin de çok gösterge değerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Burada fiyat kontrollerinin geçici olarak, yani fiyat kontrollerinin yani bu teşviklerin, desteklerin, vergilerde bir yumuşamanın en azından geçici olarak uygulanmasının, Eşer Mobil Sistemi bunun aslında bir uygulamasıydı zaten, devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tarz gösterge değeri yüksek olan fiyatların beklentiye geçmesini özellikle bu noktada istemiyoruz. Hatta belki bunun dozu biraz daha artırılabilir. Çünkü gerçekten şu an ciddi bir şok altındayız. Özellikle bu iki kalem üzerinden. Onun haricinde dış şokların yumuşamasını ancak bekleyebiliriz. Ben para politikasını bu noktada zaten bu kadar sıkıyken ayrıca yukarı çekilmesiyle birlikte beklentileri çok aşağı getireceğine açıkçası inanmıyorum. Zaten talepte ciddi bir kısılma yaşıyoruz. Ekonomik yavaşlamayı ciddi bir şekilde hissetmeye başladık. Reel sektörden çok ciddi şikayetler gelmeye de başladı. Bunu artık öncü göstergelerde de görebiliyoruz. Birçok istatistikte de artık bunun sinyallerini görebiliyoruz. Bundan dolayı ben bu taraftan yani talebi daha da baskılayarak bir beklenti indiriminin çok mantıklı bulmuyorum. Daha fiyatlamalar üzerinden ve de dış şokların yumuşamasını bekleyerek bir beklenti düşüşüne girmenin, beklentileri düşürme stratejisi izlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Para politikası kısmında ise evet yani şu anki açıklanan oran gerçekten çok ciddi bir oran. Yani hedeften çok ciddi bir şekilde uzaklaşıldı. Enflasyon raporunda artık revizyona gidilmesi gerektiğini gösteren evet. bir oran. Gidilecektir gibi duruyor. Mayıs ayında da bunun dediğim gibi modellerin söylediği kadarıyla en azından Mayıs ayında da bunun ciddi bir yansıması olacaktır. Eğer bu beklenenin çok üzerinde gelirse Mayıs ayının hemen sonrasında olacak yani Haziran 3'ün hemen sonrasında olacak para politikası toplantısında artış kararının gelmesi bence olası. Bence olası çok ciddi bir baskı oluşturacak gibi duruyor bu Nisan-Mayıs fiyatlamaları. Özellikle Mayıs'ın da yüksek gelmesi durumu olursa o noktada para politikasının tekrar yukarı yönlü seyretmesini görebiliriz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Emrah'ın aktığı aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz ve Aslan'a da çok teşekkür ediyorum. Yorumladığın için bakalım daha piyasa etkisinde yine konuşmaya devam edeceğiz ama efendim kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tarım tarafını konuşacağız.
3: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
4: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
11: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet, en yüksek katkı gıdadan geldi dedik. Peki gıdanın şu anki durumu ve bundan sonraki seyri Bloomberg ET tarım editörümüz İrfan Donat'la birlikte konuşalım. İrfan günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın efendim.
1: Beklenti üzerinde bir enflasyon, en yüksek katkı da gıdadan. Ne dersin? Evet.
2: Yani şöyle aslına bakarsan geçen ayın verilerine baktığımız zaman gıda beklentinin altında gelmişti gıda enflasyonu. Biz de açıkçası biraz şaşırmıştık. Çünkü sebze meyve fiyatlarındaki o artışın tamamını biz geçen ayın verilerinde görmedik, hissetmedik tam manasıyla. Bu ay onun sarkmasını görüyoruz ki bence yine dışarıdaki fiyatlara baktığımız zaman artış TÜİK'te daha tırnak içerisinde makul gözüküyor. Ama aylık bazda baktığımızda %3.70'lik bir gıda enflasyonumuz var. Yıllık bazda Nisan itibariyle %34.55 gözüküyor. Şöyle bir baktım, yine bizim bu ayki gıda tarafında yumuşak karnımız sebze ve meyve grubu olmuş. Çünkü en yüksek artış özellikle yumru sebzelerde 12.2, üzümsü meyvelerde 6.8, yine meyvesi yenen sebzeler diye geçiyor. Yani domates, biber, kabak, patlıcanı kastediyorlar. Burada %6.7 aylık bir artış var. Keza diğer ürünlerde işlenmiş gıda tarafına baktığımız zaman örnek veriyorum, margarinde %9.3 artış var. Niye var? İran Savaşı, enerji fiyatlarındaki hareket, gübre maliyeti vesaire derken tarımsal emtia fiyatlarına biliyorsun bir hareketlenme oldu. Palmiye da bunlardan ari değil. Ve margarin dediğimiz zaman işte ayçiçek yağı, palmiye vesaire, bunların hepsinin aslında biz kısmi olarak fiyatlara yansımasını görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi. Diğer taraftan baktığımızda sezon kapandı. Balık fiyatlarında %7.1'lik bir artış dikkat çekiyor. Ekmek ve unlu mamullerde %6.7 aylık artış söz konusu. Hazır gıdalar %5'e yakın artmış. Et ve süt grubunda da bir hareket var Pelin. Ette %4.5'luk artış var. Sütlü içeceklerde %4.4 var. Bunu niye söylüyorum? Geçtiğimiz günlerde biliyorsun Ulusal Süt Konseyi toplandı ve çiğ süt tavsiye satış fiyatını revize etti yukarı yönlü. Zaten beklenen bir gelişmeydi çünkü üretici tarafından maliyetlerin arttığından bahsediliyor ve fiyatların artık satış fiyatlarının maalesef maliyetin altında olduğu dile getiriliyordu. Orada %9.36'lık bir artışa gidildi çiğ süt fiyatında. Dolayısıyla bunun da ve bu fiyatlar 1 Mayıs itibariyle geçerli olacak diye açıklandı. Mayıs ayında biz süt ve süt ürünlerinde bunun da ufak tefek etkilerini tekrar göreceğiz. Peynirde, yoğurtta, tereyağında, ayran vesaire gibi ürünlerde, sütün kendisinde olmak üzere. Ama önceki gün TÜZOP biliyorsun aylık verileri yayınladı. Orada maliyetlere baktığımız zaman tarımsal üretim maliyetlerinde ciddi bir artış var. Bizim burada hep konuştuğumuz konular özellikle gübre tarafında aylık bazda %8 ile %24 arasında bir yükselişten bahsediyoruz. Yıllık bazda örnek

0: veriyorum. Amonyum sülfat gübresi %104 artmış. Amonyum nitrat gübresi %84 artmış yıllık bazda. Bunların hepsi önümüzdeki dönemin üretim maliyeti olarak çiftçinin sırtına binecek. Ama ne kadar tüketiciye yansır bu tartışmalı. Zira biliyorsun fiyatın artması ya da maliyetin artması direkt tüketiciye fiyatına yansıyacak diye bir durum olmuyor. Zaman zaman gıda enflasyonuyla mücadele noktasında birçok üründe, temel ürünlerde bazen fiyatların baskılandığını görüyoruz. Bu çiğ süt tarafında oluyor, bazen et tarafında oluyor. Bazen dış ticaret politikaları burada devreye giriyor. İthalat, sıfır gümrük ithalat ya da ihracata kota kısıtlama yasak gibi. Ama son söz şunu söyleyeyim. Mayıs ayında da yani içinde bulunduğumuz ayda da fiyatlarda bir kırılganlık olacak. Zira Türkiye'nin farklı bölgelerinden özellikle yüksek rakımlardan Mayıs ayının sert geçtiğini biliyoruz. Sert bir ilkbahar geçiriyoruz. Yağışlar devam ediyor. Bazı bölgelerde kar yağışları var. Bazı bölgelerde zirai donlar bölgesel bazda var. Tabii bunun toplama etkisi ne kadar olur zaman gösterecek. Tamam. Çünkü daha hasar tespiti devam ediyor.
1: Peki bakalım İrfan, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Devam edeceğiz. Efendim şimdi programı noktalıyorum ama biz devam edeceğiz grafik düellosuyla. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg ET Radyo.

Ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umrumda değil yaşamak, ölmek.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve efendim grafik düellosuyla devam ediyoruz. Euro bölgesinde imalat PMI 52.2 seviyesinde oldu. Beklentiye paralel geldi. Orada bir hafif yükseliş var. O da dikkat çekiyor ama biz grafik düellosunda bugün Elif Cansemen'le birlikteyiz. Elif, şimdi altın tarafına bakacağım ve alüminyum tarafına bakacağım. Alüminyum tarafına bakmamın sebebi de özellikle orada otomotiv sektöründe bir hareketlenme mi olacak maliyetlerde, yoksa bu geçici olarak mı değerlendirilebilir? Biraz bu tarafı yapacağım, sen ne yapacaksın?
2: Ben de bu yarı iletken ve teknoloji devleri hisselerinin yükselmesiyle beraber S&P ve ABD bölgesindeki etkilerin üzerine konuşacağım.
1: Peki başlayalım mı o zaman? Başlasın grafik düellosu diyoruz ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Şimdi öncelikli olarak hemen şöyle bir bakalım. Altın, savaş enflasyon kaygılarını körüklerken altın toparlanamıyor efendim. Altın tarafında da yükselişlere alışkındık biz 2025 yılında özellikle. Fakat 2025 yılından ortasından 2026 baharına kadar olan seyri gösteriyor aslında bu grafik. Şöyle bir bakalım. Normalde savaş ve enflasyon dönemlerinde altın güvenli liman olarak yükselir. Ancak burada bakacak olursak beklenen kadar güçlü bir toparlama yaşamadı altın. Aksine aslında da bir geri çekilmeye işaret etti. Buradaki ana tema güvenli liman olarak güçlenen dolar oldu. Dolar güvenli liman olarak yankılanırken küresel piyasalarda altın tarafında da bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Yani piyasa savaş riskini fiyatlamış gibi görünüyor. Bu da aslında önceden alım yapılmıştı fakat sonrasında yükseliş beklentisi gerçekleşmedi. Yüksek faizler altını baskılarken risk var ama tek yönlü altının da yükselmediğini bize göstermiş oldu emtia tarafında. Peki diğer grafiğe geçelim o halde. Diğer grafikle birlikte devam edelim. Alüminyum fiyatlarında artış kalıcı olabilir mi? Şimdi altın tarafı sonrasında alüminyum tarafında ne gibi bir değişiklik oldu? Şimdi alüminyum kısa vadeli hareketini gösteriyor efendim bu grafiğe bakacak olursak. Bu grafikte fiyatlarda yukarı yönlü bir trend oldu alüminyum tarafında. Peki artış kalıcı mı sorusunu da beraberinde getiriyor. Mart başında dip seviyeden hızlı bir yükselişi beraberinde getirdi ki burada şunu net bir şekilde görebiliyoruz. Mart başında 3200 seviyesindeydi. Sonrasında hızlı bir yükselişle birlikte 3600 seviyesine geldi. Nisan ayı boyunca zirve denemelerini yaptığını bize gösteriyor grafik aslında. Geri çekilmelerle birlikte Mayıs başında bir kez daha toparlamayı beraberinde getirdi. Peki alüminyum ne? Sanayi metali. Alüminyum da özellikle ekonomik aktiviteye bağlı olduğunu gösteriyor. Şimdi hemen şöyle bir hızlıca otomotiv endüstrisi için ne ifade ediyor? En büyük sıkıntı aslında alüminyum oldu otomotiv endüstrisi için. İşlem gören alüminyum, Londra metal borsasında işlem gören alüminyum fiyatlarına bakacak olursak savaşın başlamasından bu yana %16'ya kadar da yükseliş sergiledi. Bu da bize neyi gösteriyor? Bir aracın maliyetine 500 ila 1500 dolar arasında ek yük getirebileceği maliyetini gösterirken küresel ölçekte arz sıkıntısını görüyorduk. Biz bu kez Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine eklenince otomotiv tarafında bir maliyet artışında beraberinde getirecek mi aslında yani Elif, bu süreci yakından takip edeceğiz gibi duruyor.
2: Hemen buradan geçmek istiyorum Pelin. Aslında birazcık hisse senedi piyasalarının performanslarına, özellikle savaşın başından beri ilk döneminde ABD tarafındaki hisselerin aşağı yönlü inmelerini çokça konuşur olduk ki bu alışık olduğumuz bir davranış biçimiydi. Çünkü belirsizlik süreci, jeopolitik tarafta belirsizlikler arttıkça bunların hisse senedi performanslarına volatil hareketlerle de olsa aşağı yönlü inmeler şeklinde gelmesini bekleriz. S&P tarafında 30 Mart'a kadar olan süreçte, yani 28 Şubat'tan 30 Mart'a kadar olan süreçte %7,5 kayıpla bunu zaten görmüştük. Fakat 30 Mart sonrası Nisan ayı içinde endeksin yaklaşık %44'ünü oluşturan muhteşem yedilinin de ivmelenmesiyle yukarı yönlü Çin, özellikle Çin ve ABD hisselerinde artışlara sıkça değinir olduk ve şahitlik ettik. Burada S&P 500'e bir nebze pay biçmek istiyorum. Şimdi grafiğimize baktığımız aslında Philadelphia yarı iletken endeks ETF tarafında %50'lik bir artış artış gördüğümüzü söyleyebiliriz. Muhteşem 7'de %122'lik, Nasdaq'ta %20'lik, S&P 500'de ise %14'lük bir toparlanma var. Fakat özellikle bilanço döneminin de başlamasıyla beraber S&P endeksinin de %40'ını kaplayan Muhteşem 7'nin de teknoloji hisselerinin de yukarı yönlü hareketleriyle beraber bir nebze de olsa buradaki toparlanmayı gördüğümüzü söyleyebiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre tarihin en büyük krizini yaşarken Nasdaq ve S&P tarafında Nisan ayı içinde 2020'den bu yana rekor seviyeleri konuşur olduk. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında bir diğer grafiğime. Çünkü az önce bilançolardan bahsettim. Bilançoların S&P altındaki bilançoların açıklanması, özellikle teknoloji ve yapay zeka çipleri tarafındaki hisselerin bilanço performanslarını yakından inceliyor olduk Pelin. Çünkü aslında bunlara baktığımızda %80'inden fazlasının beklentiyi aştığını söyleyebiliriz. Beklenti altında kalanların oranı ise 2021'den bu yana en düşük seviyede olduğunu burada eklememiz gerekir ki bu ciddi bir oran. Beklenti altında kalan bilanço performansı oldukça düşük bir seviyede. Bu yıl beklentiye paralel gelenler ise aşağı yönlü ivmesini koruyor. Eskiden sadece mega cap teknoloji hisselerinin sürüklediğini görürdük bilanço tarafında beklentiye aşmada. Şimdi teknoloji dışı şirketlerde de güçlü pozitifler var. Özellikle ABD'de tüketici hisseleri Nisan ayı içinde %12'lik bir artış gösterdi. Teknoloji tarafında Microsoft, Amazon, Alphabet ve Meta ve Apple S&P 500'ün yaklaşık %25'ini oluşturuyor. Ve bunların birçoğunun geçen hafta bilançosunu gördüğümüzü söyleyebilirim. Bunların hepsinin bilançosunu gördük. Özür diliyorum. Bu hafta da görmeye devam edeceğiz. Yarı iletken tarafta ise endeksin en önemli öne çıkan hisselerinden bir tanesi Intel oldu. Ve bu da Nisan ayında %114'lük bir artış gösterdi. Geçen hafta gelen bilançolardan Alphabet ve Meta sonuçları zıt yönlü kutuplara doğru hisse performansını gittiğini söyleyebiliriz. Alphabet ve Apple piyasa değerini artırırken Microsoft ve Meta burada gerileyen oldu Pelin. Bundan sonraki süreçte de gelen bilançolara göre hem jeopolitik risklere göre enflasyon üzerindeki etkilerini, hisse senedi piyasası üzerindeki etkilerini ve süreci takip ediyor olacağız.
1: Evet, ben biraz maliyet tarafını konuştum. Özellikle alüminyum tarafında otomotiv endüstrisinde bir hareketlilik, maliyet artışı bir hareketlilik ek yük getirecek mi? Bu tarafı değerlendirmiş oldum. Melif ise hisse tarafını biraz daha eşlik etti benimle birlikte. Grafik düellosunu noktalıyoruz efendim. Yarın 9'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Bloomberg HT ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Rakgün. Focus programından herkese iyi haftalar dileyelim. Evet, bu haftaya baktığımızda yoğun veri takviminin olduğunu görüyoruz. Tabii bugün Türkiye nezdinde enflasyon rakamını aldık. Bu hafta içerisinde ise Avrupa'dan PMI verileri gelecek ve imalat tarafındaki göstergeleri ortaya koyacak diyelim. ABD tarafındansa istihdam rakamlarını alacağız. Fakat bu rakamları etkisinin oldukça yoğun olduğu bir Orta Doğu Savaşı hala devam ediyor. Hem ABD hem de İran tarafından iki taraf nezdinde de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta İran ABD'ye 14 maddelik bir teklif sunmuştu ve ABD Başkanı Donald Trump da bunu değerlendirmek üzere masaya oturmuştu. Fakat bu teklifin kabul edilemez olduğunun altını çizdi Donald Trump ve burada aslında bugün nezdinde özgürlük projesi başlayacak mesajını verdi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyen tarafsız ülkelere ait tankerlerde geçişlere dair yardımcı olabileceğini söyledi. İran ise bunu ateşkeste bir ihlal olarak değerlendirdi diyelim. Peki bugün rakamlarda nasıl bir detay ortaya çıktı? Başlıklar dilerseniz bakalım. Evet, haftanın birinci işlem gününde içeriden önemli veriler gelmeye başladı. Sabah saatlerinde Nisan ayı enflasyon rakamını aldık ve TÜİK'ten gelen verilere baktığımızda beklentilerin üzerinde geldiğini aktarabiliriz. Aylık bazda %4,18, yıllık bazda ise %32,37'lik bir artış kaydedildi Nisan ayı enflasyonunda. Ve piyasa beklentisinin hafif üzerinde gelerek hem savaş etkisi hem de burada iç taraftaki talebe dair de göstergeleri bizlere iletti diyebiliriz. En yüksek ağırlığa sahip yıllık bazda artışa katkı sağlayan alt kalemlere baktığımızda %50 ile eğitim ve %46,60 oranıyla konut, su, elektrik, doğalgaz ve diğer yakıtlar oldu. Aylık bazda baktığımızda ise %8,94 ile konut ve %8'e yakın bir oran artışla yine burada aslında su, elektrik, gaz ve diğer yakıtların olduğunu gördük. Yıllık üretici fiyatları da geldi ve burada Nisan'da bir hızlanma gösterildi. Nisan ayında %3,17'ye çıktı aylık bazda konuştuğumuzda. Yıllık bazdaki rakamlarda ise aslında yine artışın olduğu ve %28,08'lerden %28,59'lara doğru bir yükselişin olduğunu rakamlarda gördük. ÜFE ile TÜFE arasındaki makas 3,8 puana kadar çıktı. Kira zam tavanı ise bu ay nezdinde bakıldığında %32,43 olarak hesaplandı ve ardından bugün ise İSO İmalat PMI Endeksini aldık ve imalata dair önemli bir gösterge olduğunu altını çizmek gerekiyor. Çünkü Nisan ayında hafif bir yavaşlama olduğunu imalat tarafında rakamlardan gördük. Burada 47,9 seviyesinden 45,7 seviyesine gerileyen bir PMI verisiyle karşı karşıya kaldık. Ardından Bloomberg HT tüketici güven eğilimi anketi geldi. Burada Nisan tarafında diğer rakamlara nazaran bir toparlanma olduğunu gördük. Ankete baktığımızda Nisan'da güven endeksi aylık %4,66 artışla iyileşme sinyali verdi. Tabii bunun altında ise anket detaylarına bakıldığında hisse senedi piyasasında yükseliş ve döviz kurlarındaki görece istikrarın çok etkili olduğunun altı çizildi.

0: haftanın birinci işlem gününe baktığımızda hem Orta Doğu'da yaşanan savaşın hala devam etmesi, müzakerelerde bir sonuca varılamamasının ardından bir de içeride gelecek rakamlarla Borsa İstanbul nezdinde fiyatlamaların oldukça önemli olduğunu aktarmak gerekiyor. Çünkü Borsa İstanbul tarafına baktığımızda aslında Nisan ayında burada %14,35'lik BIST 30 endeksinde bir artış gerçekleşti son bir ayda. Ve BIST 100 tarafına baktığımız %12,91'lik bir artış olduğunu gördük. Tabii bu artışlarda Nisan ayı nezdinde bakıldığında en değerli borsalar arasında ilk 10 arasında Borsa İstanbul'un girdiğini bizlere gösteriyor. Ve burada baktığımızda şu an yatay negatif bir fiyatlanmanın bugün nezdinde hakim olduğunu görüyoruz. Mayıs ayının ilk işlem gününde burada BIST 100 endeksi 14.406 puandan fiyatlanıyor. Peki sektörel tarafta alt endekslere baktığımızda fiyat bize neler söyleyecek? Enflasyon rakamını aldığımız zaman beklentinin üzerinde gelmesiyle beraber bankacılık endeksinde %1,5'a varan bir düşüş vardı. Şu an %1,88'lik bir düşüşle fiyatlandığını bankacılık endeksinin görüyoruz. Ardından mali, turizm ve ulaştırma tarafında puan bazlı katkıların olduğunu izliyoruz ve puan bazlı katkılarda ise sanayi tarafı var. Baskılarda mali, turizm, ulaştırma ve bankacılığın olduğunu alt sektörlerde görüyoruz. Bugün aslında Enerjisa ve Coca-Cola tarafından bilançoları alacağız. Geçtiğimiz haftalarda ve bu sabah saatlerinde Sasa Polyester ve Vestel Beyaz Eşya'dan bilançoları aldık. Sasa'nın beklenti üzeri bir net kar gelirken burada Vestel'de ise 1,4 milyar liralık bir net zarar açıklandı diyelim ve küresel para piyasalarına geçelim. Para piyasalarında paritelerde Euro dolar çarpazı 1.17.15 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin dolar çarpazı 1.35.60 seviyesinden güne merhaba dedi. Dolar endeksi 98.5'lardan 98,27 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşamıştı. Şu an yatay pozitif bir fiyatlanmayla güne başladı diyebiliriz. Dolar TL, Euro TL tarafı ise yatay bir şekilde fiyatlanmasını sürdürüyor. Peki Avrupa borsalarında fiyatlanmalar ne yönde gidiyor? Çünkü hatırlarsanız Cuma günü biz de işçi bayramı sebebiyle borsamız kapalıydı. Şimdi bugün de İngiltere Merkez Bankası yani İngiltere borsalarında işçi bayramı sebebiyle kapalı olduğunu sizlere aktarabiliriz. Paris Kakaran, Frankfurt DAX ve İtalya Füsi tarafında yatay bir seyrin olduğunu gördük. Frankfurt tarafı ise şu an pozitif bir ayrışma içerisinde diyebiliriz. Ve buradan ABD tarafına geçelim. Vadelilerde şu an karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafında yatay bir seyir var. Dow Jones burada negatif bir şekilde ayrışıyor diyelim ve aslında bugün Palantir tarafından bilançolar gelecek ve S&P 500 geçtiğimiz gün ilk defa 7200 puanı görerek burada rekor tazelemiş oldu. Muhteşem Yedi'nin birçok bilançosunu aldık ve en iyi performans şu an Alphabet'in oldu. Bu hafta ABD nezdinde istihdam rakamları gelecek. Hem JOLS açık iş pozisyonu hem de tarım dışı istihdam olacak. Tabii hem savaş etkileri hem de burada bilançolarla beraber fiyatlanmaları etkilerini bu rakamların izleyeceğiz diyelim ve bir de emtia piyasalarına bakalım. Emtiak ve kripto para fiyatlarına baktığımızda şu an spot piyasada ons altın 4600 doların da altında fiyatlanıyor. Yatay negatif bir işlem görüyor. Ons gümüş 74 dolardan şu an %1,5'u yakın bir düşüşle fiyatlanıyor. Bitcoin 79.000 dolarda, aslında biz Bitcoin'i 75.500 dolardan bu taraflara geldiğini gördük. Tabii hem güçlü spot ETF'leri girişi hem Fed tarafından gelen belirsizlikler ve bu hafta gelebilecek rakamlarla beraber analistler tarafından 80 dolar eşiğinin çok önemli bir kritik eşik olduğu açıklanıyor. Ve petrol tarafına baktığımızda Amerikan tipi petrol şu an 104 dolar seviyesinde %2'lik bir primle fiyatlanıyor. Ve ardından Brent petrolü 110 dolardan işlem görüyor. %2,5'luk bir prim olduğunu gördük. Ve şimdi ara diyelim, aranın ardından fokus konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Hem enflasyon rakamlarını hem de dış ticaret tarafındaki son performansı konuşmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Tim Başkan Vekili Fikret Kileci bizimle. Fikret Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Alara Hanım, çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok yoğun bir veri ajandasının olduğu bir güne başladık. Hatta hafta diyebiliriz çünkü gün gün aslında Avrupa tarafında PMI'leri alacağız. ABD tarafına istihdam rakamları gelecek. Fakat içeriye baktığımızda bugün hem ISO imalat PMI'yi aldık, hem Bloomberg'da tüketici eğilim anketini aldık, Nisan ayı özelindeki eğilim anketi, hem de bugün merakla beklenen Nisan ayı enflasyon rakamlarını aldık. Şimdi aylık bazda 4,18 gelen bir rakam var. Yıllıksa %32,37'lik bir artış kaydedilmiş enflasyon rakamında. Peki siz bu beklenti üzeri gelen enflasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve tabii Orta Doğu Savaşı'nın da alt kalemlere bakıldığında etkili olduğunu çokça gördük. Çünkü burada konut, eğitim ve gıda tarafının da artışlara bir baskı yarattığını da alt kalemlere baktığımızda, incelediğimizde görüyoruz. Peki burada sizce bir gelen veriyle beraber enflasyon patikasında bir kırılma mı olur? Yoksa bu sadece mevcut konjektürel süreçten kaynaklı gelen bir yükseliş olarak mı adlandırılmalı?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yüksek gelmesi, beklentilerin ciddi anlamda üzerinde çıkması, şu anda içinde bulunduğumuz şartları net olarak ortaya koyuyor. Yani şu anda siz hiçbir önceki yaptığınız planların devam etmesiyle ilgili bir olasılığımız yok. Çünkü her gün kalkıyoruz, her sabah farklı bir gelişme, farklı bir uygulama, farklı bir regülasyon, sürekli değişiklik içerisindeyiz ve burada bunun böyle çıkması gayet doğal. Ama tabii her kötünün içinde iyi bir şeyler de var. Yani bunun bu şekilde çıkması bizim çalışanlarımızın özellikle maaş artırımıyla ilgili önemli bir fayda sağlamış oldu. Yani buradan da iyi bir şey çıkartmak adına söylüyorum. Yani birazcık bu aralar polyanacılık oynamak zorundayız maalesef. Ama gerçeklerden uzaklaşmadan, o gerçeklerin acı reçetelerini unutmadan, evet, İyi şeyler de söylemek lazım.

0: Yani sonuç itibariyle enflasyonun bu kadar yüksek çıkmasında elbette farklı sebepler var ama esas olan şu anda dünya ekonomisinin içinden geçtiği bu karmaşık süreçten kaynaklanıyor bence.
1: Şimdi tabii bu enflasyon rakamının altında bir de dış ticaret verilerini de aldık. Bugün geçtiğimiz hafta nezdinde hafta sonu açıklandı ve Nisan'da ihracat 25,4 milyar dolarlık güçlü bir performans sergiledi. Bunun öncesinde aslında bu kadar güçlü bir performans Orta Doğu Savaşı'ndan kaynaklı yoktu. Ve yıllık bazı %22'lik de bir artış olduğunu gördük ve %15'lik artışın Körfez bölgesinden geldiğini verinin alt detaylarında okumuş olduk. Son zamanlarda Körfez'in payının bizde çok yüksek olmadığını ve burada bir düşüşün de olduğunu konuşuyorduk. Bu son 1,5-2 ayda yükselişin alt sebeplerinde neler yatıyor sizce ve bunun devamını öngörüyor musunuz?
0: Ben bunu şöyle cevaplamak istiyorum. Hatırlarsanız biz bir pandemi süreci yaşadık. Pandemide yine aynı buna benzer ciddi problemler, özellikle lojistikle alakalı, maliyetlerle alakalı, çalışmayan fabrikalarla alakalı bir sürece girdik ve orada da biz bunun benzeri, hatta buradan çok daha bunu söylemekten biraz çekiniyorum ama yani iyi şekilde çıktık. Çünkü biz Türkiye olarak zor işlerin, zor coğrafyaların, zor dönemlerin ülkesiyiz. Yani biz böyle ortamlarda jeopolitik ve buradaki konumumuzdan dolayı önemimiz bir kat daha artıyor ve göz önüne çıkıyor. Dolayısıyla biz dünyadaki birçok müşterimizle, birçok ülkeyle tedarik zinciri tarafında iyi bir partneriz. Bazen bu dönüyor, fiyatlar vesaireler, başka avantajlar ön plana çıkıyor ama bugün geldiğimiz noktada esas avantajın bu olduğu ve bizim burada bunu iyi kullandığımız ortaya çıkıyor. Bu bir. İkincisi, yani bu artışlara bence şöyle bakmak lazım. Bakın, bu ay çok güzel çıktı ama önümüzdeki ay çok kötü çıkacak. Çünkü 14 iş günümüz var, çalışabileceğimiz ciddi bir tatil ayı, işte bayram var diye onların birbirine bağlanması var.
1: Evet.
0: İhracat rakamlarına bence uzun periyotlarda bakmak lazım. Kümülatif toplama bakmak lazım. Yani şunu kastediyorum. 2025'teki Mart ayının 3. pazartesiyle 2026'nın Mart ayının 3. pazartesini bence karşılaştırmamız lazım. Yani burada işe buradan bakarsak, yani analitik bakarsak gerçekten işin daha doğru bilgilerini alırız. Böyle baktığımızda da ihracat rakamımız %22 değil ama toplamda da %3-3,5 civarında bu şekilde de artı gösteriyor. Bu bizim için başarıdır. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum Alara Hanım. Evet, hep iyi şeyler, güzel şeyler ama bu iyinin arkasına saklanan bir takım şeyler var. Evet. Onlardan sakın ha sakın onları göz ardı etmememiz gerektiğini söylüyorum.
1: Peki Körfez bölgesinde sizce bu artışın ardından kalıcı olması için nasıl bir adım atılmalı? Yani yeni bir politika izlenmeli ve Körfez'le beraber bu süreçten iyi, emin adımlarla çıkarsak yeni bir ticaret hikayesi ortaya çıkar mı sizce?
0: Kesinlikle çıkar. Dün biz...
1: Ama nasıl adımlar atılmalı peki Fikret Bey?
0: Tam orayı söyleyecektim. Dün biz Ordu'daydık rakam açıklamasında. Kıymetli Başkanımız Mustafa Bey'in de orada bir açıklamaları oldu, röportajlar oldu. Bizim hepimizin söylediği ortak nokta şu. Şu andan itibaren, şu saatten itibaren yanlış projeler olmaması gerekiyor. Doğru strateji, doğru proje, doğru adımlarla bizim ilerlememiz gerekiyor. Bu fırsatlar bize geliyor, ülkemize geliyor. Ama bizim bu fırsatları iyi değerlendirmemiz ve bunu iyi yorumlamamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bir defa öncelikle kendimizi tanımamız gerekiyor. Yani bu ülkenin ne olduğunu, bu ülkenin özelliklerinin, yeteneklerinin, aynı zamanda zaaflarının, aynı zamanda yapamayacağı şeylerin ortaya çıkması ve bunun üzerine plan yapılması gerekiyor. Siz beceremeyeceğiniz ya da altından kalkamayacağınız bir işi yapmak için bu kadar fazla zaman kaybetmemeniz gerekiyor. Öbür tarafta da, en iyi olduğunuz tarafta da onu öne çıkarmanız gerekiyor. Şimdi zayıf olduğumuz tarafı bırakacak mıyız? Elbette hayır. Onu da o konuda güçlü olan ülkelerle, o konuda güçlü olan partnerlerimizle birlikte hareket ederek bunu geliştirmemiz gerekiyor. Yani buradan sonraki süreçte artık hataya hiçbir şekilde öyle bir şansımız yok. Hata yaptığınız an bedeli çok büyük oluyor.
1: Şimdi tabii Merkez Bankası'nın burada iktisadi yönelim anketi de Nisan ayı sonuçlarına bakıldığında farklı bir tablo ortaya sunmuştu ve ihracattaki artışı biraz destekler nitelikte de rakamlar vardı. Gelecek 3 aya baktığımızda siparişlerde bir yatay seyir varken aylık bazda bir artış olduğu ve siparişlerin geldiği gözüküyor. Yani mevcut konjonktürel durumda aslında siparişlerin yavaş yavaş geldiği rakamları destekler nitelikte anketlere yansımış durumda. Fakat ISO imalat PMI tarafında ise bir düşüş gördük bu sabah saatlerinde ve 47,9 olan rakam Nisan ayında 45,7'ye geriledi. Bu yavaşlama sinyali sizce şu an konjonktürel bazda mı ilerliyor yoksa bunun devamını biz önümüzdeki dönemde öngörecek miyiz?
0: Bunun devamını düşüş olarak görebiliriz. Yataya da geçebilir ama burada şuna dikkat etmemiz lazım. Şu anda dünyada ciddi anlamda tüketim alışkanlıkları değişti. Yani biz geçen yıllar gibi öyle fütursuzca tüketen bir dünyadan, bu bence çok doğru bir hareket, daha bilinçli, daha çevreci, daha minimal yaşayabilecek bir noktaya geliyoruz. Oraya doğru adımları atıyoruz. Dolayısıyla bu böyle olunca da bizim öncesindeki bu kadar çılgınca bir tüketime karşılık üretim ahlakımız, üretim kapasitemiz bir şekilde düşecek. Ama ben bunu kötü olarak görmüyorum. Bakın, bir işi yaparken ben biraz analitik düşünen bir kişiyim. Rakamlarla barışık olmayı her zaman için tercih ederim. Siz bir işi sırf popülizm için ya da sırf moda olduğu için ya da sırf bir takım farklılıklar için yaparsanız sonunda kaybediyorsunuz. Düne kadar bunun problemi yoktu. Hakikaten karşılığında bir talep vardı. Siz ne arz ederseniz edin karşıdan talep görüyordu, karşılık buluyordu ve üretiyordunuz. Ama şimdi esas olan talebin bir şekilde düzenlenmesi ve bizim arzımızı o talebe göre dizayn etmemiz.
1: Peki Fikret Bey, firmalar üretimi kısarak stok riskini mi yönetmeye çalışıyor yoksa ellerine stok tutmaya mı devam ediyorlar? Şu an sahada nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz?
0: Bence şu anda elinde stok tutan olduğunu zannetmiyorum. Hı-hı. Çünkü çok ciddi bir finansman maliyetimiz var. Yani bu insan elindeki şöyle söyleyeyim Alara Hanım, yani bizim minimum stok seviyemiz ve optimum stok seviyemiz diye bir kuralımız var üretimde, sanayide, ihracatta. Bunun içerisinde oynamaya çalışıyoruz. Yani bunu etkileyen birçok şey var. Mesela sen bir ürünü tedarik süren 3 aysa 3 aya göre plan yapıyorsun. 3 günse 3 güne göre plan yapıyorsun. Burada bunun yüklenmesi, gelmesi vesaire, bunların hepsi en ince ayrıntısına kadar hesaplanıp tutabileceğimiz minimum stoğu tutuyoruz. Biz yani maksimum stoğa çıktığımız zaman o dönemler çok eskidendi. Artık ya oraya da gelmek istemiyoruz açıkçası. Yani siz ihtiyacınız kadarını tutacaksınız. Çünkü bunun daha fazlasını tuttuğunuzda maliyetiniz çok yüksek noktalara gidiyor. Bugün en pahalı şey, şu anda en pahalı şey finansman kaynakları. Yani o normal rakamlara çıktı Türkiye'de. Yani biz, bu sadece bizim için değil, bütün dünyada birçok ülkede de böyle olduğu için bizde birazcık daha farklı, bizde birazcık daha fazla ama sonuç itibariyle finansmandan kaynaklı ben kimsenin stok tuttuğunu zannetmiyorum.
1: Tim Başkan Vekili Fikret Gülacı, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Fokus'a buradan bir röportajla veda edeceğiz. Nisan ayı ihracat verilerini Bloomberg'den Lenen Erdemir'e değerlendiren Tim Başkanı Mustafa Gültepe'ye baktığımızda son 1,5-2 ayda talepte bir artış olduğunu, bunun kalıcı olması için de yeni rekabetçi politikaların ortaya sürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bir kulak verelim.
2: Nisan ayı ihracatı 25,4 milyar dolar oldu. Burada 22,3'lük bir artış var ve tüm zamanların en yüksek Nisan ayı rakamı. Verileri nasıl değerlendirirsin?
3: Vallahi verileri güzel değerlendiriyoruz. İsteriz ki her ay böyle açıklamalarda bulunalım. Şu anda ordudayız bu rakamları açıklamak için. Türkiye'nin güzel ve yeşil şehirlerinden bir tanesi. O yüzden herhalde orduya geleceğimizi sektörleri de anlayınca bütün sektörlerimiz, 27 sektörümüzde artı yazdı. Aslında bu uzun zamandan beri görmediğimiz bir şeydi. O kapsamda bence olumlu, güzel. İkinci rekor bu 25,4 milyar dolar. Güzel, hep istediğimiz şey. Çünkü biz derdimiz orta vadede, problemimiz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına koyabilmek. Onun için de üretimi ve ihracatı arttırmak lazım. Bu rakamlar buna çok büyük bir destek, çok büyük bir fayda sağlayacak. Artış olunca hepimizin yüzü gülüyor. Bu artışın yanında buna benzer bir şekilde yine gerçekten şirketlerin de karlılıkları aynı oranda artarsa çok daha güzel yatırımlar, çok daha farklı işler yapma potansiyeli bütün Türkiye'deki sanayicilerin var.
2: Savaşta 3. aya girdik. Körfez bölgelerine ihracat Mart ayında %37'lik bir daralma vardı. Nisan'da bu ibre yukarı yönlü artış gözlendi. %15,6'lık. Burayı nasıl değerlendirirsin?
3: Tabii ilk savaşın etkileri, insanların düşünceleri, fikirleri, ne yapacaklarını bilmemeleriyle ilgili o anda olarak o ay Mart'ta zaten dediğim gibi %40'a yakın bir ay düşüş oldu. %15,4 bir artış var. Farklı sektörlerin artışları var. Özellikle İran olsun, Birleşmiş Arap Emirlikleri olsun, Suudi Arabistan olsun, diğer bölgelerle ilgili. Olumlu değerlendiriyorum. Yani bir anda hani toparlanma değil de farklı sektörlerin farklı bir şekilde ihracatları var. Ya ben o şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Ya yani inşallah tekrar eski gücüne o anlamda toplamda eksi tabii %40'ı bir anda tolere etme şansımız yok ama pozitif olması ve hızlı toparlanması Türk ihracatçısı ve üretici açısından olumlu ve olumlu değerlendiriyorum.
2: Peki emek yoğun sektörlerde şu an nasıl bir ivme var? Nisan'da buralarda da tüm sektörler zaten yeşile döndü. Siz de ifade ettiniz. Özellikle tekstil, hazır giyim. Burada nasıl bir tablo var şu an?
3: Tabii yaşanan savaştan dolayı, yani lojistik maliyetleri ve ulaşım problemlerinden dolayı Türkiye'nin jeopolitik konumu mükemmel. Yani bütün Avrupa'ya 2 saat, 3 saat, 4 saat maksimum mesafedesin. Dolayısıyla tedarik anlamında da Türkiye'nin altyapısı da çok yüksek. O bölgelerde tedariğini yapan müşteriler risklere karşı bazı alımlarını Türkiye'ye kaydırdılar. Aslında Türkiye'ydi idiler 3 sene önce. Yavaş yavaş rekabetçilikle ve Türkiye gittikçe pahalı olmaya başlayınca yavaş yavaş uzaklaştılar. O yüzden biz her ay bazı sektörleri artı açıklıyorduk, bazı sektörleri eksi açıklıyorduk. Bu ay farklı oldu. Bu da şunu gösteriyor. Yani ihtiyaçları olduğu zaman geliyorlar. İşte bunları önemli geldikten sonra burada tutmak. Pandemi sonrası da bir sene bunu açıkladık. Yani müşteri geldi, müşteriyi yakaladık. Üretimi yapıyoruz, yatırım yapıyoruz, ihracatı artırıyoruz. Ama burada tutmamız lazım. Burada tutmanın formülü de pahalı olmaman lazım. Yani böyle %30, %40 enflasyonla, hep daha önce de söyledim, yani enflasyonu bizim pazarlama ve satma şansımız yok. Satacak olduğunuz enflasyon dünya ortalamasındaki olan enflasyonu satabilirsin. Yani %5 ile 10 arasındaki bir enflasyonu satma potansiyelin var. Eğer o potansiyeli yakalayamazsan satamıyorsun. O yüzden müşteri uzaklaştı sektörel, özellikle emek yoğun sektörlerde. Dolayısıyla son 2 ayda, son 1,5 ayda savaş etkisiyle taleplerde bir artış söz konusu. Ama bizim tabii bu tarafta aynı kapasiteler yok. Firmalar hani kapanınca. Dolayısıyla eğer bu sürdürülebilir, devam aynı şekilde gelirse tekrar eski gücümüze gelme şansımız var. Güçlü olan sektörlerimiz var. Ben güçsüz olan ve son 3 yılda güç kaybeden sektörlerden bahsediyorum. Tekrar onları toparlama potansiyelimiz var. Önemli olan bundan sonra, bunu yakaladıktan sonra ki ortaya konacak olan ekonomik politikaların rekabetçiliğimizi daha iyi kazanabilecek olduğumuz bir noktaya gelmesi lazım. Buradaki sihirli kelimeleri de söylüyorum, rekabetçilik. Yani bir 3 yıl öncesine dönmemiz gerekiyor ki biz aynı potansiyeli o anlamda yakalayalım.
2: Peki kurumlar vergisinin düşürülmesi ihracatçı için ne anlam ifade ediyor?
3: Şimdi şunun iki boyut tarafından bakmak lazım. Bir tanesi özellikle Körfez bölgelerinde yaşanan problemler ve sıkıntılardan dolayı İstanbul finans merkezimizi canlandırma noktasında çok büyük bir atılım yapıldı. Gerçekten yeni yatırımları çekme noktasında doğru bir atım. Gerek transit ticarette gerek diğer işte ofis kurumalarda bence çok proaktif bir yaklaşım oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz ve şükranlarımı sunuyorum. Bunların yanında eğer biz gerçekten az önce söylediğim rekabetçiliğimizi de iyileştirebilirsek yatırımlar çok daha farklı gelir. Yani tabii para kazanan firmalar için olumlu bir yaklaşım. %25'ten %9'a düşmesi, üretici ve ihracatçının, imalatçı ve ihracatçının o şekilde olması. Ama şeye de özellikle şu anda rekabetçilikle ilgili, fiyat tutturmayla ilgili problemleri de çözebilecek yaklaşımları da yanına koymamız gerekiyor. O zaman koyarsak bugün belki %22-20'nin üzerinde bir ihracat artışı yaptık. Her ay inanıyorum ki %10'un üzerinde bir artış yakalama şansımız var. Yani sadece kurumlar vergisini indirmekle değil, bu taraftaki Türkiye'nin total maliyetini de bakarak rekabetçiliği ön plana çıkarabilecek ekonomik politikaların, yeni stratejilerin, yeni bakış açılarının ortaya konması lazım. Yani savaş öncesi ve savaş sonrası, savaş sonrasında yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni politikalar ortaya konması lazım ki biz bu tarafı iyileştirelim. Yoksa aynı şekilde yine aynı şekilde kuru tutalım. Düşük kur, yüksek faiz de olursa daha az bir etki olur. Daha büyük bir etki için bu söylediğimiz eylemlerin ortaya devreye girmesi lazım.
2: Buna Bakan Şimşek kurdan ziyade talep önemli diyor. Hani dışarıdan gelen talebin canlılığına vurgu yapıyor.
3: Ya tabii talep olmadan hiçbir şey olma şansı yok ama siz 3 sene önceki, bakın biz geçen hafta Romanya'daydık. Bükreş'te büyük bir heyetle oraya gittik. Ya dışarıdan Türkiye nasıl okunuyor ona da bakmak lazım. Herkesin söylediği şu, Türkiye neden bu kadar pahalı? Dolayısıyla Türkiye demek ki pahalı. Yani burada da o göstergelerine şekilde ihracatçı ve üreticiyi destekleyecek şeyleri ortaya konması lazım. Biz az önce söyledik işte talep gelince talep var. Dünyadaki talep düşmedi ki. Türkiye'den talepler aşağı doğru iniyor. Sektörel bazda bakmak gerekiyor. Bazı sektörlerimizde güçlü sektörleriz. Dünyada rekabetçilik yapabiliyoruz. Bazı sektörleri de yapamıyoruz. Sadece taleple beraber insan dünyada sadece dünyada her sektörde farklı farklı şeyler var. Ülkeler var. Önde çıkan, ön planda olan, iyi durumda olan. Onlarla kıyaslamak lazım o sektörleri. Örnek veriyorum. Şimdi otomotiv sektörü Türkiye'de güçlü. Otomotiv sektörünün hangi ülke Türkiye'nin rakibi ise ona karşılaştırmak lazım. Oradaki maliyetlere bakmak lazım. Talep önemlidir. Talep sadece yeterli değildir. İkisini beraber ortaya konması lazım. Talep, kur, faiz, enflasyon onlara da beraberce bakmak lazım.
2: Son olarak küreselde bu kadar stagflasyon endişeleri konuşulurken siz Türkiye ekonomisine yönelik 2026'da bir durgunluk endişeniz var mı? İçeride ve dışarıda talepte.
3: Şu andaki gidil atmosferde onu görmüyorum. Zaten Türkiye'de şu anda aslında savaş sonrası aslında az önce söyledim eğer proaktif davranıp üretim tarafını ve ihracat tarafını desteklersek bence Türkiye'nin büyük bir fırsatı var. Yani Türkiye'yi üretimden büyütmeliyiz. Hep söyledim. En az büyümenin yarısını üretimden ve ihracattan gelmeli. Eğer o şeyin üzerinde oturtursanız bence o stagflasyon ya da durgunluk olma şansı yok. Dünya çünkü çok büyük. Yani Avrupa'ya satamazsanız Afrika'ya satarsınız. Afrika'ya satamazsanız Amerika'ya satarsınız. Uzak Doğu'ya satarsınız. Ama burada tekrar söylüyorum. Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Fiyat anlamında normalleşmesi lazım. Rekabetçiliğin geri alması lazım. Benim öyle bir indişim yok. İçeride de öyle bir satışlara gerek hazır giyim diğer sektörlere bakınca böyle durgunluk gerek hizmet sektörüne bakınca çok fazla gözükmüyor şu anda. En azından benim baktığım rakamlarda öyle bir şey yok. Eylemler, fikirler, düşünceler, politikalar ve planlar zamanında alınırsa bence Türkiye'nin önü çok daha açık ama aynı şeyleri yaparak çok farklı sonuçlar da bekleyemeyiz. Bir şeyin değişmesi lazım. Değişmesi gerekenler de aslında belli. Onların üzerinde biraz hepimizi kafa yormamız lazım.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Her pazartesi olduğu gibi otomotiv zirvesi programıyla karşınızdayız ve konuğumuz bizleri stüdyomuzda eşlik ediyor. Otokar Yük Grubu Satış Direktörü Emre Sarp bizimle. Emre Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Şimdi koskoca bir 2025 yılını geride bıraktık. Hem yük grubu hem kamyon hem otobüs tarafındaki siparişleri dinlemek üzere biraz bu konuyu detaylandırmak isterim sizinle. Nasıl bir yıl geçirdiniz ve tabii bir yanda ÖTV tarafında vergi regülasyonları, diğer yanda jeopolitik tarafta korumacı gümrük duvarlarıyla beraber zorlu bir yıldı. Peki sizi neden etkiledi?
1: Teşekkür ederim. 2025 yılını tek bir çerçevede değerlendirmek doğru olmayabilir. 2025 yılını belki iki ayrı yıl olarak değerlendirmek gerekebilir. İki ayrı yarı yıl olarak. Yılın ilk yarısında ertelenmiş taleplerin hayata geçmesi, nispeten finansmana erişimin biraz daha kolay olması ve kampanyaların da etkisiyle aslına bakarsanız güçlü bir ilk yarı yıl vardı. Yılın ikinci yarısında ise faizlerin biraz daha yükselmesi, finansmana erişimin zorlaşması, biraz da belirsizlik etkenleriyle birlikte pazardaki bu güçlü duruş yavaşladı. Ama yılın tamamına baktığınız zaman aslında yine nerelerdeyse 1.3 milyon adetler civarında bir pazar sonucu elde etti geçen sene hafif ticari araç ve otomobil pazarı. Dolayısıyla bu beklentilerin neredeyse hafif bir üzerinde bir sonuçtu. İyi bir yıl geçirdik diyebiliriz.
0: Peki şimdi 1.3 milyon adetlik bir satış gerçekleşti. Tabii otomotiv sektörü içinde baktığımızda yılın son çeyreği çok ivme kazandırılan ve çok hızlı geçen bir dönem oluyor. Bu süreçte bu ivmeyle beraber mi biz burada rekor bir satış gördük ve beklentiler sizce daha da yüksek miydi, yoksa beklentilerin altında gelen bu artış pazar için yeterli miydi? Nasıl bir ortam vardı?
1: Pazarda biraz tüketici davranışı değişmeye başladı. Maliyetlerin artışı, akaryakıt fiyatlarının artışı, işletme maliyetlerinin artışı, finansmana erişimin zorlaşmasıyla birlikte hesaplar daha değişmeye başladı. Bir yandan da vergi yükleri, vergi dilimlerinin değişmesiyle birlikte hem tüketici tarafı hem tüccar tarafı satın alma kararını vermeden önce daha fazla detaylı araştırma yapıyor. Daha fazla karşılaştırma yapıyor, daha fazla düşünüyor. Dolayısıyla daha rasyonel kararlar vermeye başladı. Bu otomotiv sektörü için bence doğru bir normalleşme, ancak beraberinde de biraz yavaş bir karar verme sürecinin oluşturduğu bir yapıya geçmiş olduk. Geçtiğimiz senenin ikinci yarısını ben daha uzun kararların verildiği ve daha detaylı araştırmaların yapıldığı bir satın alma süreci olduğunu düşünüyorum talep tarafında. Dolayısıyla aslında son çeyrek demek doğru değil, bütün yılın toplamında bir normalleşmeyle birlikte iyi bir pazar oluştu diye düşünüyorum. Sektör anketleri de yine son aylarda bu adetleri veriyordu ve bu noktada gerçekleşti.
0: Şimdi elektrikli araçları biz çok konuşur olduk. Tabii payları 120'ye kadar dayandı 2025 yılı verilerine baktığımızda. Pazar payı oranlarında bir yükseliş oldu. Peki hafif ticari ve binek tarafındaki segmentler nasıl ayrıştı? Bir de o tarafı konuşmak lazım.
1: Tabii aynen sizin söylediğiniz gibi şimdi binek tarafında tüketicinin yaklaşımı artık daha rasyonel, biraz daha temkinli, hesabını daha iyi yapar halde. Biraz da bu vergi yükleri de tüketicinin artık ben neyi istiyorum değil de neye ulaşabiliyorum kararını vermesine de sebep olmaya başladı. Ama ticari tarafta öyle değil, çünkü ticari araç bir mevcut operasyonun parçası, bir doğrudan ihtiyaç, işin devamlılığını sağlayan ürün. Dolayısıyla oradaki davranış her zaman asgari seviyede bir adedi sağlamaya devam edecek. Oradaki pazar hiçbir zaman ölmeyecek. Bu noktada da tabii bir takım operasyonel maliyetleri etki eden ne varsa, işte akaryakıt maliyetlerinden tutun da işçilik maliyetlerine, sürücü maliyetlerinden tutun da sigortaya kadar, bunların hepsini daha fazla detaylı değerlendirildiği bir ortamda ticari araç tarafında fiyattan çok ya da ürünün size sunduğundan çok sistemin size sunduğu, hizmetin size sunduğu ve toplam sahip olma maliyetinin size sunduğu ne varsa bunun çok önemli olduğu bir döneme girdik. Dolayısıyla böyle bir ayrışma var artık.
0: Tüketici talebine baktığımızda hafif ticari araçlarda bir talep artışıyla karşı karşıya kaldığımız dönemlerden geçtik. Peki 2025 yılının nezdinde konuştuğumuzda hafif bir daralma riskiyle karşı karşıya kaldınız mı? Çünkü artışların ardından faiz indirim sürecinin de geldiği bir yıl sonuyla karşı karşıya kalmıştık. Peki bu ortamda daralma riski var mıydı, yoksa pazar her zamanki gibi talebi koruyan bir performansla mı ilerledi?
1: Bu genellikle geçen yılın son çeyreğine baktığımız zaman akıllara gelen bir düşünce. Ancak bence öyle değildi. Bence yılın tamamını değerlendirdiğimiz zaman tüm otomotiv camiasını ziyadesiyle memnun eden bir yılı geçirdiğimizi söyleyebilirim.
0: 2026 yılını konuşmak lazım sizinle. Çünkü 2026 yılı aslında birçok sektör için umutlu başladı ki siz de bir 2022 yılında ihracat şampiyonluğunda bir fire verdiniz ki sonraki yıllarda üst üste şampiyonlukları ve birinci sırayı kimseye kaptırmadınız. Bu süreçte 2026 yılının ilk çeyreğini nasıl okuyorsunuz? Çünkü ilk 3 aylık verilere baktığımızda yurt içi pazarda hem ihracatta hem iç talepte hem de satışlarda hafif çaplı bir daralmayla karşı karşıya kaldık. Bunun arkasında hangi etkenler yattı ve bu ivmenin devamını öngörüyor musunuz?
1: Tabii OECD verilerine göre ilk çeyrek ihracat rakamlarında bir miktar daralma var. Yurt içi satışlarda da hafif bir daralma var. Bunun birkaç sebebi var. En önemlisi şu an mevcut yaşadığımız jeopolitik sorun. Hemen yanı başımızdaki savaştan dolayı. Ama ben bunun bu senenin tamamını etki edeceğini ve daralmanın devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü Türk ihracatçısı güçlü. Türk otomotiv sektörü de güçlü. Türk otomotivi birkaç sene önce şampiyonluk kaptırmış olabilir ama önümüzdeki yıllarda yine şampiyon olmaya devam edecektir. Tabii bu çeyreğe özel yurt içinde Ramazan bayramı ve Ramazan ayının da ilk çeyreğe denk gelmesinin de talepteki nispeten biraz daha yavaş gidişi etkisi olduğunu da unutmamak lazım. Bu noktada biz de otokar olarak Avrupa pazarında ana ihracat pazarımız bizim Avrupa'dır. Burada daha proaktif davranmaya başladık. Stratejimizi daha fazla sahada olarak, daha fazla doğru ürünle, doğru müşteriye temas etmeye çalışarak değiştirdik ve bu yıldan da oldukça ümitliyiz.
0: Şimdi bir de Orta Doğu Savaşı'nı konuşmak lazım. Çünkü 3 aya aşkın süredir aslında hala bir yanı başımızda ABD-İran krizinin devam ettiğini görüyoruz. Ve birçok sektöre etkisinin olduğu aşikar. Yani otomotivden tutun da kimya ve tekstil perakende tarafına kadar birçok sektörde etkisi var. Ve büyük maliyet artışlarıyla sektörler karşı karşıya kaldı. Peki otomotiv sektörü bu süreçte nasıl bir kriz yönetimiyle ilerledi, performansını sergiledi? Ve bu gerilimin devamıyla beraber nasıl bir sektör öngörüyorsunuz? Yani hem ihracatta hem maliyet harçlarındaki şu an tablo nasıl şekilleniyor?
1: Evet, yani artık bu tip jeopolitik gerilimlerin sadece Türkiye'deki otomotiv sektörünü etkilediğini düşünmek doğru olmaz. Artık bu boyuttaki jeopolitik gerilimler tüm dünyadaki tüm sektörleri, dolayısıyla herkesi etkiliyor. Bizim için en önemli ve ilk etkisi bize akaryakıt maliyetlerindeki artış oldu. Akaryakıt maliyetlerindeki artış bireysel ulaşım maliyetlerinin yükselmesine sebep oldu. Daha sonra da işletmecilerin operasyonel maliyetlerinin yükselmesine sebep oldu. Tabii bunun yanında şu anda tüm dünyadaki tedarik zincirlerindeki bir takım dalgalanmalar var. Aynı zamanda navlun fiyatları, lojistik fiyatlarında artışlar var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte fiyatların geriye gitmeyeceğine eminim ama ne kadar yukarıya çıkacağını da şu anda çok öngörmek mümkün değil. Çünkü halen dalgalı bir seyir izliyor durum.
0: Yani tahribatın kalıcı olabileceğini öngörüyorsunuz diyelim ve aslında birçok konuğuma sormak isterim. Fakat her gün farklı bir haber başlığı da gelip o yorumu da biraz aslında taça çıkarmış olabiliyor. Peki bu süreçte sizce en kötüsü geride mi kaldı? Pazar en kötüsü için kendini hazırlıyor mu?
1: Zaten son 15 senede Türkiye'de otomotiv sektöründe
0: birçok
1: çalışan
0: kriz yaşandı diyorsunuz.
1: Herkes her türlü krizi gördü. Bence Türk otomotiv sektörü o kadar güçlü ki herkesin bir B planı, C planı, D planı vardır. Ben bütün dünyadaki ülkelere göre, tüm dünyadaki otomotiv üreticilerine göre Türk otomotivinin hem dağıtım tarafında hem üretim tarafında her türlü krize hazırlıklı olduğunu düşünüyorum.
0: Otomotiv sektörü 2025 yılında bir de vergi matrahı gündemiyle aslında performans göstermeye çalışmıştı. Ve bu da birçok segmentte farklı ayrışmaları da beraberinde getirmişti. Peki 2026 yılında bu alanda bir düzenleme bekliyor musunuz? Ve 2025 yılındaki bu düzenleme şu an pazara nasıl bir etkiyle yansıma yapıyor?
1: Tüketicinin tercihlerini vergi dilimleri ve vergilendirme sistemi doğrudan yönlendiriyor. Artık tüketici neyi istiyorum

0: Daha çok neye ulaşabiliyorum sorusuna cevap arayarak tercih yapıyor. Dolayısıyla geçen yıl olan vergi değişiklikleri doğrudan tüketici davranışını etkiledi. Bizi de otokarın yük grubu tarafını da en önemli etkileyen kısmı pick-up grubundaki 4x4 arazi tipi olan versiyon araçlara gelen %4'ten %50'ye çıkan ÖTV oldu. Biz orada etkilendik diğer üretici ya da distribütörlerle birlikte. Bu sene benzeri hareketler gelir mi? Bunu öngörmek oldukça zor. Ama gelirse de bir C planı yine yapmak gerekecek.
1: Ki sizin de aslında iki tane farklı model sunduğunuz piyasaya bir dönemden geçtik. Aslas ve Tunland tarafına baktığımızda. Tunland de burada pick-up modelinde, segmentinde şu an ilerliyor. Peki buradaki talepler ne yönde gidiyor? Yeni modeller bu sene içerisinde görecek miyiz ve daha pick-up ve 4x4 tarafında mı ilerleme öngörüyorsunuz?
0: Biz geçtiğimiz yıl itibariyle ilk defa otokar 63. yaşında distribütörlük yapmaya başladı. İlk defa Çinli ortağımız Foton'la bir anlaşmamızın sonucunda Tunland'in G7 ve V9 tipi araçlarını ithal etmeye başladık. Araçlarla ilgili oldukça başarılı olduk. Geçen sene 4x4 pazarında %10'un üzerinde pazar payı aldık. Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında G7 modelimizin 4x4 versiyonuyla pazarda vardık. 9. aydan sonra V9 versiyon aracımızın 4x4'ünü pazara sunduk. Bu yıl itibariyle de her iki modelin 4x2 versiyonlarının lansmanlarını yaptık ve pazara sunduk. Şu ana kadar oldukça iyi gidiyor. Bu noktada yine biraz önce bahsettiğim gibi biz müşterimize sadece bir ürün değil bir çözüm ortağı olarak hizmet veriyoruz. Sadece bir ürün arz etmiyoruz. Tüm Türkiye'deki yaygın servis ağı ve otokarın arazi tipi araç işinin ne olduğuna dair 63 yıllık tarihindeki bu yakınsaklığı ve tecrübesini sahada müşterimize yansıtmaya çalışıyoruz. Bu da iyi hizmetin karşılığı olarak bize satış olarak dönüyor.
1: Şimdi 4x4'lerin yanı sıra artık son dönemde birçok firmanın da 4x2 ürettiğini görüyoruz. Bu fiyattan kaynaklı mı yoksa müşteri talebinden kaynaklı mı daha fazla ağırlık verildiği anlamına geliyor sizce?
0: Tabii geçtiğimiz yıl bu vergi diliminin 4x4 araçlarda yükselmesiyle birlikte toplam pazarın değişmediği ancak mixin değiştiği 4x4 tarafında özellikle bireysel tüketicinin, bireysel kullanıcının ihtiyaçla tercih arasında daha rasyonel bir seçim yapmak zorunda kaldığı bir ikinci yarı yıl geçirdik. Bu sene de bu davranış biçimi devam edecek. 4x4'lerde çekirdek talep, çekirdek kullanıcının talebi bence devam edecek. Hiçbir zaman ölmeyecek. Çünkü 4x4 araç madencilikte, tarımda, enerjide, belediyecilikte her zaman ihtiyaç olan bir araç tipi. Ama 4x2 de kullanıcının yine hem daha nispeten ulaşılabilir, hem finansman anlamında hem işletme maliyeti anlamında bir alternatifi oldu. Bu da toplam pazarın, pick-up pazarın hem 4x2 hem de 4x4 tarafında toplam pazarın değişmemesine sebep oldu bizim için.
1: Bir de elektrikli tarafı konuşmalıyız. Çünkü %20'lere varan bir pazar payı neredeyse şu an oluşmaya başladı. 4x4 diyoruz, pick-up segmentleri diyoruz. Fakat elektrikli tarafta şu an hafif ticaride bir talep artışı var mı? Üretimde artık bu tarafa doğru daha çevreci araçlara doğru bir yönelim görmeye başlayacak mıyız? Ve son dönemde artık otobüslerde de ki sizin de üretiminiz vardı. Elektrikliye dönme mantığının da olduğunu biliyoruz. Peki buradaki talep sizce yavaş yavaş artmaya başlayacak mıdır?
0: Tabii ticari araçlarda otomobile göre daha farklı bir tercih mekanizması var elektrikli ile fosil yakıtlı araçlar arasında. Ticari araç tarafında elektrikli versiyonların daha çok rota bağımlı araçlarla başlayacağını ve bu taraftan büyüyeceğini düşünüyoruz. Rota bağımlı araçlar olarak biz Türkiye'de 6 metreden 21 metreye kadar farklı tipte otobüs üretiyoruz. 16 yıldır Türkiye'de otobüs pazarında pazar lideriyiz ve Avrupa'da da birçok ülkede operasyonumuz var. Şu anda dünyanın 60'tan fazla ülkesine ihracat yapıyoruz. Elektrikli araç alternatifi ve tercihi otobüs tarafında çoktan başlamıştı. Yük grubunda da, kamyon tarafında da hafif tonajlı araçların yani bizim Atlas'ımızın elektrikli versiyonlarını yakın zamanda yollarda görmeye başlayacağız.

0: başlayacağımızı söyleyebilirim. Çünkü hafif tonajlı kamyon özellikle şehir içi taşımacılığın bel kemiği olduğu için rota bağımlı araçlardan olduğundan dolayı da önümüzdeki dönem talebin bu noktada yükselmesini bekliyoruz. Hele ki bir de şimdi bu akaryakıt fiyatlarının da artışıyla birlikte biz bu taraftaki yatırımlarımızı hızlandırdık ve önümüzdeki dönemde talebin yükseleceğini bekliyoruz.
1: 2026 yılı yatırımlarını konuşalım sizinle. Bu sene içerisinde yeni yatırımlar olacak mıdır? Ve yeni ihracat rotaları şu an güncelde yeni yeni artık masada konuşulmaya başlandı mı? Çünkü Avrupa pazarında aktif olduğunuzu biliyoruz. Burada hem hafif ticari hem de orta tonaj ve ağır tonaj tarafında aktif bir şekilde faaliyet yürüttüğünüzü de biliyoruz. Peki 2026 yılında bunların dışında yeni bir pazara açılım öngörüyor musunuz? Yeni bir rota istiyor musunuz?
0: Evet, bizim ürettiğimiz otokar Atlas kamyonumuz Türkiye'de üretilip Avrupa Birliği ülkelerine resmi olarak satılabilen OSD verilerine göre tek hafif tonajlı kamyon. Bu sıfatı gururla taşıyoruz. Geçtiğimiz yıl çok önemli projeler aldık. Bugün Madrid'den Üsküp'e, Belgrad'dan Bükreş'e kadar birçok yerde Atlas kamyonumuzu görebilirsiniz. Önümüzdeki süreçte de 2026 yılında yeni ülkelerde, yeni pazarlarda proje arayışlarımız var. Bazıları bitti, bazıları bitmek üzere, bazılarını bitirmeye çok yakınız. Ve yeni modellerimizi de burada satmak istiyoruz. Altyapısını hazırlıyoruz şu anda. 4 ile 7 Mayıs tarihleri arasında da Almanya'da Münih'te düzenlenen İFAT fuarında Atlas kamyonumuzun yeni Avrupa versiyon facelift modelinin lansmanını yapacağız. İki tane üst yapı partnerimizle birlikte iki farklı standlı aracımız olacak.
1: Kuzey Makedonya tarafında hali hazırda devam eden bir operasyonunuzun olduğunu biliyoruz. Peki buradaki operasyonu artırmayı planlıyor musunuz ve yakın zamanda yakın coğrafyada farklı bir operasyonla gündeme taşınacak mısınız peki? Yeni yatırım haberleri alacak mıyız sizden?
0: Alacağız inşallah, almaya devam edeceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Hem bayi ağımız, hem dağıtım ağımız, hem kendimiz. Makedonya, sadece Makedonya değil, tüm Balkan ülkeleri gelişmekte olan ve Türkiye ile de alışverişi seven ülkeler. Geçtiğimiz yıl Makedonya'da büyük bir proje aldık. Oradaki 6 farklı şehrin çöp toplama operasyonuna araçlarımızı verdik, Atlas araçlarımızı ve bunlar başarıyla çalışmaya başladılar. Bu yılın başına kadar da teslimatlar devam etti. Bir miktar daha projemiz var yine Makedonya'da. Zaten çok büyük bir ülke değil, küçük bir ülke, ama bu küçük ülkede de yani Türk malı bir aracı görmek, Türk üretimi bir aracı görmek çok önemli. Önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz.
1: Savaşın uzaması beklentisi halinde yıl sonu büyüme ve ihracat rakamlarında bir aşağı yönlü revizyon öngörüyor musunuz? Şu an büyüme tarafında nasıl beklentileriniz var?
0: OSD verilerine göre ilk çeyrekte hafif bir ihracatta daralma var. Ben bunun sürekliliğinin olacağını düşünmüyorum. Biraz önce de dediğim gibi Türk otomotivi çok güçlü. Bir sürü B ve CD planı var. Biraz daha görmek lazım. Belirsizlik ne kadar devam edecek, özellikle jeopolitik gerilimler ne kadar sürecek, buna bakmak lazım. Ama ben çok büyük bir daralma görmüyorum. Yine sektör anketleri de bu seneyi yurt içinde yaklaşık 1,3 milyon adet gibi bir öngörüyle devam ettiriyor. Önümüzdeki süreçlerde daha büyük riskler olursa tabii bu adetler, bu beklentiler değişebilir. Ama ben çok büyük bir daralma görmüyorum.
1: Peki siparişlerde tabii otomotiv sektörüne baktığımızda 3 sene öncesinden şu an görülen siparişleri siz hazırlıyorsunuz. Peki stok ve sipariş tarafında önümüzdeki dönemlere ve senelere dair yeni siparişler almaya başladığınız bir dönemden mi geçiyoruz? Çünkü Orta Doğu Savaşı farklı alternatif rotalar da şu an sunmaya başladı. Peki Türkiye ve siz firmanız olarak bu konuda yer alıyor musunuz?
0: Zaten hafif tonajlı araçların, yük grubunun askeri de sürekli size sağladığı bir pazar var. Özellikle şehir içi taşımacılıkta biz Atlas kamyonumuzla varız, hem yurt içinde hem yurt dışında. Şehir içi taşımacılık hiçbir zaman ölmez. Çünkü suyu, ekmeği, peyniri size birinin getirmesi lazım. Mobilyayı birinin taşıması lazım.
1: İstek değil ihtiyaç diyorsunuz.
0: İstek değil ihtiyaç. Dolayısıyla bu ihtiyaç her zaman var olmaya devam edecek. Özellikle alternatif yakıtlı daha büyük ticari araç gruplarında, işte bizim büyük otobüslerimiz gibi, bunlarda çok önceden sipariş alınıp üretime geçilir ve teslim alınır. Biz o noktada da bu sene için gayet iyi durumdayız.
1: Peki son olarak 2026 yılında sizce en büyük risk üretici

0: ve ihracatçı için ne olacaktır? Ortadoğu Savaşı tabii ki aşikar, fakat bunun yanı sıra finansman erişimi, yeni pazarlara açılım, yükselen gümrük duvarları mı, yoksa değişen siyasi politikalar mı?
1: Bence en büyük risk belirsizlik. Tüketici kendini güvende hissetmediği sürece, önünü görmediği sürece bu belirsizlik satın alma yaklaşımına, psikolojisine yansıyor. O psikolojide temelde talebin çekirdeği olduğu için tüm üreticileri de ithalatçıları doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla belirsizlik bence bu senenin en büyük riski.
0: Evet, Otokar Yük Grubu Satış Direktörü Emre Sarp, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, Otomotiv Zirvesi'ni noktalıyoruz. Haftaya yeniden yeni konu başlıkları ve konuklarımıza görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

0: hemen en paraya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. En para, en para.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.

0: Merhaba, Aile Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Programda bana her hafta olduğu gibi Profesör Sadi Uzunoğlu eşlik ediyor. Sadi Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar Zeynep.
0: Çok teşekkürler. Şimdi bu hafta tabii önemli bir başlık var gündemimizde. Sizinle bir miktar üzerine konuşalım, değerlendirelim istiyorum. Doğum izni meselesi bir müddettir zaten kamuoyunda tartışılıyordu. Kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere 24 haftaya çıkarıldı. Önemli. Tabii rakamlar da alınacak ücretlere ilişkin seviyeler de değişiyor. Farklılaşıyor. Önce genel hatlarıyla bu değişimin önemini bir miktar konuşalım. Hane halkı için kritik, çalışma hayatındaki kadın için kritik, gelen seviyelerin anlamı nedir, bütçe açısından ne ifade eder, hem aile bütçesi hem genel bütçe açısından, ki siz ikisine de son derece hakimsiniz. Değerlendirmelerinizi bir alalım hocam.
1: Teşekkür ederim Zeynep. Şimdi öncelikle doğum izni tabii ki bir hak gibi görünüyor. Doğru. Yani bir haktır. Ama aynı zamanda bir yatırımdır. Yani bunu bir yatırım olarak görmek lazım. Çünkü çocuklarımız geleceğimiz. O nedenle bunu bir yatırım olarak değerlendirmek bence daha doğru. Şimdi bu doğum izni ve ücreti konusuna geldiğimizde biz de bu ilk doğum izni, ilk iş kanunuyla yanılmıyorsam 1936'da çıkmıştı. Orada geldi doğum izni konusu. 1971'de onu genişlettiler ve 2003 yılında bugünkü sistemin aslında temelleri atıldı. 16 ay idi. Şu anda yeni bir düzenlemeyle artık 24 ay gibi bir döneme yükseldi. Yani 6 ay boyunca artık doğum izni söz konusu olabilecek. Hatta bunun çeşitli uzatma yöntemleri de var. Bildiğim kadarıyla artı 8 hafta daha uzatılabiliyor. Tabii ki onun gerekçelerini doğru tanımlamak gerekiyor. Eğer çoğul gebelik, ikiz çoğul gebelik durumları söz konusu olursa bu süre 24 haftadan 26 haftaya uzayabiliyor. Ayrıca babaya da 10 günlük, yani biraz o da çalışsın diye, biraz çocuğa baksın, iş bölümü yapsın, paylaşsın diye ona da bir 10 günlük izin verilmiş. Şimdi bu tabii öncelikle neden çok önemli? Kadınların işten kopmasını engelliyor. Yani çünkü eğer mesela Amerika'da bu iş çok daha vahim. Yani ücret yok ve tamamen işten ayrılıp gidiyorsun ve yeniden başlıyorsun. Herhangi bir öyle izin söz konusu olmuyor. İşten ayrılıyorsunuz. Oralar biraz daha farklı. Ama bazı ülkelerde de özellikle işte Norveç'te falan baktığımızda, İsveç'te mesela 68 hafta, Norveç'te 49 ile 59 hafta arasında, Finlandiya'da 320 gün gibi izinler var, doğum izinleri var. Yani kuzey ülkeleri, OECD ülkelerinde fena değil bu izinler. Bir de tabii ki ne kadarını alıyoruz? Aşağı yukarı %66'sını ücretin alıyoruz. Örneğin 35 bin lira civarında bir gelir elde eden, brüt geliri olan bir kadın yaklaşık 130 bin TL gibi bir rakamı 6 ay süre boyunca 130 bin liralık bir geliri hak etmiş oluyor. Bu da %66'ya denk geliyor. En düşükte bildiğim kadarıyla 123 bin lira civarında bir ücret alabiliyor. Bu tabii ki aile ekonomisine bir katkı. En azından bunun altını çizmemiz gerekiyor. Tabii ki yükseltilmesini hepimiz isteriz. Çünkü hem işten kopmadan hem de maddi olarak ciddi bir kayıp olmadan en azından bu sürenin tamamlanması gerekiyor. Şöyle düşün, orada işte özellikle çocuğun doğmasıyla beraber ciddi anlamda maliyet var bu işin. Yani harcama kısmı var. Özellikle çocukla ilgili giderler ilk aylarda çok yüksek olabiliyor. O nedenle ailede özellikle bütçesinde ciddi açıklar verilebiliyor. Bu nedenle en azından %66, yani kabul edilebilir bir rakam ama keşke daha yüksek bir rakam olabilseydi. İşte dediğim gibi biraz önce 35 bin lira brüt geliri varsa 130 bin lira, yani aylık 22 bin lira gibi bir gelire tekabül ediyor ki bu da aslında düşük bir rakam. Hele hele enflasyon bugün de geldi biliyorsun. Enflasyon rakamları oldukça yüksek. %32'nin üzerinde bir rakama tekrar yükseldik. 6 ayın en yüksek enflasyonu. Tabii ki bu ücretler belli bir süre sonra hemen eriyip gidebiliyor. O nedenle aile bütçesi açısından önemli. Tavsiyemiz şu: bu tür doğum öncesinde mutlaka ve mutlaka hazırlık yapılması. En azından 6 ay boyunca o eksik ücreti tamamlayacak bir birikimin yapılması kesinlikle gerekiyor. Aksi halde yine borçlanma, yine kredi kartları, yine kar maaşlar, bunlar maalesef aileyi, daha çocuk doğarken aileyi borç içinde bırakmış oluyor. En azından buradan sıyrılmamız gerekiyor aslında. Ücretleri, belki Türkiye koşullarındaki ücretleri de düşünürsek, tamamını aslında devlet destekli olarak verilebilir. Bir takım kesintileri devlet ödeyebilir burada. Çünkü birçok ülkede zaten doğum oranları düşüyor. Onlar destek sağlarken bizim buradan sadece %66'yı ödememiz biraz düşük kalıyor. O nedenle desteklenmesi ailenin bu süre içinde son derece önemli. Dediğim gibi olağanüstü harcamalar geliyor ve aileler bunlar için, hele ilk çocuksa, hazır da olmuyor aile. Ne tür giderleri olacak, neler harcayacaklar, bunlara da hazır olmuyor ve ciddi anlamda bütçede bir açık oluşabiliyor Zeynep.
0: Şimdi Sade Hocam, telaffuz edeyim, 2026 yılında sigortalı çalışan bir anne 168 günlük, yani 26 haftalık doğum izni için, evet, toplamda en az 123.312 TL doğum rapor parası, yani iş göremezlik ödeneği, evet, alır diye de not edilmiş. Bu da burada seviyenin geldiği yeri de telaffuz etmiş olalım. Ama tabii sizin de dediğiniz gibi, hani bu rakam doğal olarak izinle paralel yükselecek. Bunun paralelinde ama yine de bir aile bütçesi planlamasında yani ne farklılaşacak, onu da bir sorayım. Yani bu sürelerin değişmesiyle orada, yani olumlu olumsuz anlamda ne kadar dramatik bir değişim olacak?
1: Ya şöyle, öncelikle tabii ki çocuğun ilk doğduğunda anneye ihtiyacı çok fazla. Dolayısıyla bu ihtiyacın karşılanması için bu izinlerin mutlaka artırılması gerekiyordu. Aslında iyi de oldu. Yani şimdi biraz önce ülkelerden örnek verdim. İşte İsveç'te 68 hafta, Norveç'te 59 haftaya kadar yükseliyor. Finlandiya'da neredeyse bir yıl, yani 11 ay devam ediyor bu doğum izinleri, öncesinde ve sonrasında tabii. Bizde biliyorsunuz 8 artı 16 hafta diye izinler veriliyor. Bu süre içinde tabii çocuğun özellikle bir bakıcıya muhtaç olması veya bir kreşe muhtaç olması, yani annenin en azından bakımından mahrum olması, bu ciddi bir problem. En azından doğum izni kreş maliyetlerini, çocuğun veya bakıcı maliyetleri, eğer evde birisi yoksa bakıcı maliyetlerini ne yapıyor? Aşağıya doğru çekiyor. Bu anlamda hem çocuğun yetişmesi, o ilk doğum anından itibaren annesiyle birlikte olması, hem de bazı maliyetlerin, işte bakım maliyetlerinin biraz olsun düşmesi, bunlar tabii ki büyük bir avantaj aile açısından. Yani babanın bile 10 günlük bir izin alması ve orada işleri paylaşması. Çünkü artık çekirdek aileye döndük biliyorsunuz. Öyle şey yok yani, çok eski kalabalık aileler falan yok artık. Eskiden kalabalık aileler vardı. Çocuğa birisi bakıyordu ama artık birçoğumuz çekirdek aile biçiminde yaşıyoruz. Aileler farklı şehirlerde. Yani anneler babalar belki bir süre destek veriyor ama daha sonra destek veremiyorlar. O nedenle biraz daha böyle hem kadını işten ayırmamak, hem de çocuğa ve aileye soluk aldırmak açısından bence çok önemli bir adım diye düşünüyorum. Yani mutlaka bunun desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Bir de artı tabii ki ödeme, şimdi 123 bin lira dedin ama böyle rakam olarak güzel görünüyor, böyle büyük miktar olarak, ama aya oranladığın zaman
0: Tabii.
1: 20 bin lira, 20 bin lira TL'ye falan geliyor aşağı yukarı rakam. Bu da düşük yani. Bugünün koşullarında çocuk yetiştirmek için işte 6 ay boyunca 20 bin lira para alıyorsunuz. İşte eşiniz de eğer asgari ücret alıyorsa tabii ki çocuğa bakmak burada gerçekten mali bir külfet getiriyor aileye. Bu açıdan maalesef olumsuz. Ama evde sürenin uzaması, annenin babanın evde kalma süresinin uzaması bu yasayla beraber bence en azından kreş maliyetlerinin, bakımla ilgili bir takım giderlerin azalması anlamına geliyor. Bu açıdan büyük bir avantaj. Hele hele yani bu doğum oranlarının da düştüğü bir ortamda ailelerin daha da bu şekilde desteklenmesi ve bir adım daha ileri atılması adımların devlet tarafından bu son derece önemli diye düşünüyorum Zeynep.
0: Hocam, kadın istihdamı açısından da destekleyici bir adım olduğunu düşündüğünüzü anlıyorum söylediklerinizden.
1: Evet, tabii ki. Çünkü orada şöyle bir şey var. Yani eğer bir Amerika'daki gibi işten tamamen ayrılıyorsa bir kere işten tamamen kopuyor. Yani burada en azından 6 ay süre boyunca iş yeriyle temasını sürdürmeye devam ediyor. İş yerinden kopmamış oluyor. Yani kadının işten kopmasının en azından kopmasını engelliyor bu yasal düzenleme. Çünkü biliyor ki 6 ay sonra işine yeniden devam edecek. Düşünsene Amerika'daki bu olsa, yani işte tekrar iş arayacak, iş bulacak. Bazen artık insanlar diyor ki ya o zaman ne yapalım, biz en iyisi evde kalalım, çalışmayalım, istihdama katılmayalım demeye başlıyor. Ev kadınlığını tercih ediyor. Bu da ciddi anlamda, ekonomik anlamda da bir sıkıntı. Hem de kadının en azından ekonomik özgürlüğü açısından da bu yasal düzenlemenin önemli olduğunu düşünüyorum Zeynep.
0: Hocam, son iki dakika biraz erkek tarafına ilişkin de, yani tabii 10 güne çıkarılması önemli ama dünyadaki örneklere baktığımızda biz nerede duruyoruz?
1: Şimdi tabii OECD ülkeleri içinde biraz düşük. Yani o kuzey ülkeleriyle falan baktığımızda biraz daha bizde o süre kısıtlı. Yani sadece 10 günlük bir izin var. Oysa bunun belki bir aya yükseltilmesi, özellikle ilk çocuğu olanlarda bir de çocuğa bakma konusunda ki paniği de düşünürsen, annenin paniğini, eğer büyük birisi yoksa evde, yani daha tecrübeli birisi yoksa onun sıkıntılarını en azından hafifletecek bir izin süresi erkek için de bence yani 10 gün tamam güzel, ama bu sürelerin en azından 4 haftaya uzatılması daha iyi olabilirdi. Özellikle ilk çocuk için söylüyorum. Çünkü orada tecrübe konusu biraz farklı. Bir de günümüz insan yapısına baktığımızda annelerimizle kıyasladığımızda gençlerimizi biraz farklı, en azından bazı şeylerin hakkından gelmek, hem her işe koşturabilmek açısından. Çünkü birisi evde çalışmaya odaklanmıştı. Artık devir değişti. Şimdi birçok işi zaten kadın mecburen birisini bakıcı olarak işleri yapmaya çalışıyor. Diğer taraftan kendi üretimine devam ediyor kadın. İşe gidiyor, istihdama katkı sağlıyor. Burada o dengeyi iyi aslında korumak lazım. Erkeği de en azından bu işe sokarsak biraz daha kadının yükünü azaltma açısından, bir de tabii alışması açısından en azından çocuğa bence çok önemli bir adım diye düşünüyorum. Ama süreyi biraz uzatmak gerekiyor.
0: Hocam çok çok teşekkürler. Profesör Sadi Uzunoğlu aile ekonomisinde eşlik eden isimdi bize. Bir bağlantı daha yapalım aynı konuyla ilgili. Okan Tütüncü Secret CV CEO'su yayına katılacak. Merhaba Okan Bey.
2: Merhaba, yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler, çok sağ olun. Önemli bir gelişme elbette, çalışma hayatını, kadın istihdamını da yakından ilgilendiren bir gelişme aile hayatını olduğu kadar. Şimdi işverenlerin özellikle yaklaşımını nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum bu düzenlemeye. Kadın istihdamına yaklaşımlarını nasıl etkiler?
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle yani hakikaten buraya iki açıdan bakmak lazım. Biri çalışan açısından, çalışan özellikle kadın ve anne açısından bakıp, diğeri de firmalar yani şirketler açısından bakmakta fayda var. Şimdi Zaten 4 aylık bir süreci vardı ve bundan sonra bunu ücretsiz olarak uzatabilirdi, biliyordu zaten kişiler. Zaten hani anne olmak, doğum yapmak hem fiziksel hem psikolojik açısından önemli ve zor bir süreç. Dolayısıyla bunu birçok dönemleri var ve atlatması o kadar kolay olmuyordu. Şimdi dolayısıyla bunu 4 ayın üzerine bir 2 ay daha eklendi. Bu çok bence iyi olur bir anne açısından, bir kadın açısından. Burada erkeklere de izin hakkını biraz arttırdılar. Bu da çok önemli bir karardı. Yani şimdi bunu desteklemek gerekir. Az önce hocam da çok güzel söyledi zaten, çok güzel özetledi. Esnek çalışmayla desteklemek lazım, kreş desteğiyle desteklemek lazım. Ayrıca işveren açısından baktığımız zaman da işe geliş, iş hayatına tekrar dönmeyle ilgili özellikle kadınımızı iş hayatına dönmeyle ilgili destekleyici şeyler yapılması gerekiyor. Burada sadece tabii çalışana değil, firmalara da destek gerekiyor. Yani şimdi şöyle düşünün, 6 ay süreyle sizin bir çalışanınız olmayacak. Şimdi burada özellikle KOBİ'ler açısından bakmak lazım. Yani kurumsal firmalar daha esnek çalışacaktır muhakkak ama KOBİ'ler diye baktığımız zaman firmaların şöyle ön yargılı davranışı olabilir. Tabii herkes için konuşmuyoruz, olabilir diyorum o yüzden de. Yeni işe alacağı kişiyi kadın mı erkek mi diye seçmesi, yeni evlendi mi, hamile kaldı mı daha önce gibi sorularla biraz farklı ayrımcılığa gidilebilir belki. Ve bu bazı firmaların nezdinde ön yargı oluşturabilir. Dolayısıyla bizim buradaki asıl meselemiz kadın istihdamını, yani zaten şu anda TÜİK'in açıkladığı rakamlara baktığımız zaman hele ki genç kadında %20'lerde genç kadın işsizliği. Dolayısıyla biz hem kadınımızı hem genç kadınımızı iş hayatına bir şekilde çekmemizle ilgili hep beraber bir şeyler yapmamız gerekirken, bu bazı firmalarda eğer desteklenmezse ön yargılı sebeplerden dolayı önceliği erkeğe verebilir. Bu da kadın iş gücünü, kadın gelişimini, yani o zeka veya yeteneği kullanmamamıza sebep olabilir. Bu da bence işveren açısından, yani işverene destek vermemiz gerekir. Özellikle yani şimdi mesela hocam da bahsetti, İşkur'dan maaş alabiliyor. Yaklaşık %66'sı, o abarenler de var o şeyleri. Fakat bu parayla geçinmesi mümkün değil. Dolayısıyla iş hayatına dönmek zorunda ve bir yetenek bu. Şimdi kadını eğer biz iş hayatına döndüremezsek, onun yani bir annelik yüzünden veya başka sebepler yüzünden, dolayısıyla biz burada kaybımız o kadının kariyerle ilgili, geleceğiyle ilgili, iş hayatındaki büyümesiyle ilgili aslında önüne engeller mi koyuyoruz ya da KOBİ'ler açısından baktığımız zaman engel koyarlar mı? Dolaylı bir şekilde ön yargı ve dolaylı bir şekilde ayrımcılık yaparlar mı? Yani bunu zaman daha çok gösterecek ama yani bunun tersi olması için desteklenmesi lazım diye düşünüyorum.
0: Okan Tütüncü, tersi olması için
2: kadın çalışanlarımızı daha çok işe almamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Tersi olması için desteklenmesi gerekirin altını dolduralım mı? Ne yapılması? Yani KOBİ'ler açısından nasıl bir destek kadın istihdamını, yani kadın tercihini destekler? Son
2: şimdi
0: bir dakika.
2: Şimdi öncelikli olarak şöyle bakalım. 6 ay boyunca siz bir, yani daha önce bir emek sarf ediyorsunuz ve bir insan eğitiyorsunuz. Bir kadın erkek hiç fark etmez. Daha sonra hamilelikten dolayı bir 6 aylık boşluk oluyor ve oradaki iş gücü olmuyor. Şimdi esnek çalışma hayatındaki esnek çalışmayı destekleyerek, yani part-time ya da dönemsel işlerle destekleyerek, yani nedir oradaki kadının görevi? Bu bir call center olabilir, bu bir evet, idari işler olabilir, sekreter olabilir, satış olabilir, herhangi bir pozisyon olabilir, finans olabilir. Şimdi o dönemde firmalar devlet tarafından desteklenerek belki bir iş gücünü katabilirse eğer, dolayısıyla o dönemi atlatabiliriz. Yani böylece yurt dışında, peki, var bu örnekleri, Avrupa'da uygulanıyor.

0: örnekler. Yani kısa dönemli çalışma hayatları 6 aylık, 1 yıllık, 8 aylık gibi dönemlerde. Dolayısıyla bu olabilir. Artı işveren üzerindeki mali yükler burada belki azaltılabilir.
1: Evet.
0: Yani daha burada daha işi uzmanı insanlarımız daha çok şey yaparlar ama ben ne kadar maliyeti düşürürsek eğer firma üzerinden daha fazla insanı işe alma ile ilgili firmalar da ona göre istekli olur diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Okan Tütüncü katıldığınız katkınız için. Ekranda bir son dakika var. Bakan Şimşek'in açıklaması enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendirdiğini ifade ediyor ve dezenflasyonun devam edeceğini öngörüyoruz diyor. Biliyorsunuz bugün enflasyon verilerini aldık Nisan'a ilişkin. Beklenti üzeri gelen bir tüfe, aylık tüfe görünümü vardı diyelim ve aile ekonomisini burada noktalayalım. Piyasa hattında görüşürüz.
2: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.
3: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA MOBİ'de.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Mayıs ayına giriş yaptığımız ve ilk fon saatiyle sizlerle birlikte olduğumuz yayınımıza hoş geldiniz. Malum haliniz her ayın 3'ü takiben 3'ü eğer hafta sonu ya da resmi tatile denk geldiğinde burada karşılaştığımız enflasyon rakamlarını karşıladık. Bunun detaylarına göz atalım, ardından fon saati devam edecek.
0: Nisan'da aylık ve yıllık enflasyon

0: Enflasyon beklentilerin üzerinde hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %4.18 arttı. Mart ayında aylık enflasyon %1.94 olarak gerçekleşmişti. Aynı dönemde yıllık enflasyon %32.37 oldu. Yıllık çekirdek enflasyon Nisan'da %29.83 seviyesine yükseldi. Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Nisan'da aylık enflasyonun %3.20, yıllık enflasyonun ise %31.17 seviyesinde olması yönündeydi. Yıllık üretici fiyatları da Nisan'da hızlanma gösterdi. Mart ayında %2.30 olan aylık üretici enflasyonu Nisan'da %3.17'ye çıktı. Yıllık üretici enflasyonu ise %28.08'den %28.59'a yükseldi. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.55 artış, ulaştırmada %35.06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46.60 olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.72, ulaştırmada 5.66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6.30 yüzde puan oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %3.70 artış, ulaştırmada %4.29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7.99 artış olarak gerçekleşti. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan Nisan ayı itibarıyla 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti. Öte yandan TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle birlikte Nisan'da kira ve iş yerlerinde uygulanacak tavan zam oranı ise %32.43 olarak hesaplandı.
1: Evet, manzara böyle enflasyon tarafında. Tabii bunun günlük hayatta ve aile bütçeleri, hane bütçeleri ekseninde etkisi bir yana, birikim yapabilenlerin varlık sınıflarından bir sepet yapsalar da, tek bir varlık sınıfına yaslansalar da böyle bir performans ölçütüyle yarışması ne kadar mümkün Avrupa Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı Arzu Oda başına soralım. Sene başından itibaren görünüme de baktığımızda, burada aylık ve yıllık bazda değişime de baktığımızda burayla yarışmak özellikle fon yatırımcısı için mümkün oldu mu? Bu sınırların dışına çıkanlar var ama konvansiyonel anlamda bir sepet yapmak işe yaradı mı?
2: Evet, yani sepet yapmak her zaman işe yarar diye düşünüyorum. Yani bazen yaramıyor gibi görünse de orta vadede mutlaka yarayacaktır o sepeti yapabilmek. Aksi takdirde bir iki ürüne yatırım yapmak, işte özellikle böyle durumlarda enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde birazcık daha riski dağıtmak anlamına, getiriyi de biraz çeşitlendirmek anlamında getiri beklentisini işe yarıyor. Ama tabii şu anda geldiğimiz nokta biraz Çağlar, ekstra günler yaşıyoruz. Yani enflasyonun aşağı doğru inmesini beklediğimiz, işte büyümeyi yavaşlatalım, faizleri indirelim, enflasyon aşağı doğru gelsin, tüketim yavaşlasın dediğimiz bir dönemde biz dış bir şok yiyoruz aslında. Yani bu yediğimiz basbayağı bir dış şok ve gerçekten de beklentinin çok da üzerinde. Evet, beklentiler, dörtlü beklentiler vardı ama yani ağırlıklı böyle 3.5-4'ün altındaydı beklentiler. Dolayısıyla sert bir hareketi yedik ki burada şunu da söylemek istiyorum. TL'nin böyle şok yemediği bir dönem oldu Nisan ayı. Yani TL'de ekstra bir değer kaybı yaşamadık. Bu geliş tamamen petrol fiyatlarındaki artış, yani enerji fiyatlarındaki artış ve tabii ki diğer ham madde ürünlerine yönelik artış. Bir de tabii beklenti de burada çok netleştiriyor, etki yapıyor Çağlar. Yani bu tedirginlik direkt fiyatlar üzerinde negatif yönlü etki yapıyor. Yani herkes elinden geldiğini ardına koymuyor zam yapma alanında. Dolayısıyla bunu da konut fiyatlarında, ulaştırmada, hani işte alkolsüz içecekler, gıdada ki etkiyi özellikle görünce en büyük katkı, en büyük negatif katkı diyeceğim buradan geliyor enflasyona. Dolayısıyla gelmiş olduğumuz resim birazcık tedirgin tabii ki. Yani üfe tüfe arasındaki makas ayrılıyor. Üretici fiyat endeksi hızlı bir şekilde artmaya devam ettikçe biliyoruz ki başımıza tüketici fiyat endeksi olarak önümüzdeki aylarda gelecek. Çekirdek aynı şekilde yine yüksek seyrini sürdürüyor. O anlamda zor bir dönemdeyiz. Ve tabii bir mevduat var, yani o mevduatı %42 işte gidiyorsunuz soruyorsunuz bankaya ne veriyorsun? 42, enflasyon 32, işte biliyorsun para piyasası yani haftalık işte PPK'nın bize vermiş olduğu oran 37'lerde ki onun da ben çok değişmesini beklemiyorum. Onu çok fazla yukarı çekmek de çok işimize yaramayacaktır şu resimde. Dolayısıyla biraz böyle hem mevduatla başa çıkmaya çalışıyoruz hem yüksek enflasyonla başa çıkmaya çalışıyoruz. Fon yöneticileri için çok kolay bir dönem olmadığını söyleyebilirim Çağlar.
1: Şimdi birkaç haftadır özellikle İran Savaşı'nı takiben, ki burada hem stratejik anlamda hem de varlık sınıflarının maruz kaldığı etki anlamında hem de makro görünümler anlamında Türkiye'nin özellikle geçtiğimiz yıl Trump'ın o ticaret konularıyla başlatmış olduğu tsunami'ye oranla biraz daha bu sefer dışarıda en azından daha az etkiye maruz kalma anlamında kaldığını konuşuyorduk. Ama şuna çevirmiştik sorularımızı. Özellikle müthiş bir Ocak ayı Borsa İstanbul adına. Borsa İstanbul yatırımcısı da Ocak ayında başında ya da sonunda orada iştahla biraz daha bu yıla dair beklentilerini revize etti. Ama İran Savaşı ile akamete uğramasıyla acaba bu yılda mı para piyasası mevduatla park edilecek bir yıl mı diye. Şimdi dördüncü ayın enflasyon rakamını karşıladık. Siz de biraz önce referans verdiniz. En nihayetinde yılın üçte biri itibariyle yine insanların risk iştahı törpülendi diyebilir miyiz?
2: Diyebiliriz. Çünkü yani gelmiş olduğumuz nokta tamam, önümüzdeki bir Mayıs var. Bu Mayıs'a girdik. İşte Haziran. Belli ki bu savaş biraz böyle gidecek ve Trump şunu seviyor. Yani böyle hafif ateşi kısıyor. Sonra birdenbire harlıyor. O gidiş gelişleri çok iyi yapıyor. Belki de bu Amerika'nın kendi kendi oynamak istediği oyun ve bunu da Trump
1: şu an pratiği bu siyaseti de
2: gerçekten iyi yapıyor. Dolayısıyla bu süreç devam ettiği sürece bizim de bu volatilite, yani hisse senedi piyasalarındaki volatilite devam eder ki her şeye rağmen iyi tutunuyoruz, iyi gidiyoruz. Çünkü biraz daha savaş ortamına adapte olabilen ve buradan para kazanan şirketlerimiz de var ve bunlarla da ilerliyoruz. Ayrıca bir de iç tüketimimiz de fena gitmiyor. Bunlarla da her ne kadar beğenmiyor olsak da tabii ki geçmiş dönemlere göre bunlarla iyi bir dinamik yakalandı ama tabii ne kadar sürdüreceğiz onu da bilmiyorum. Onun dışında yılın ikinci ayın ikinci yarısına yönelik beklenti biraz daha öne çıkacak burada. Yani 2026'nın ikinci yarısına yönelik beklenti devam edecek ama şu anda elimizde şu var ya, faiz inmiyor, inme olasılığı düşük. Amerika'da da en son işte geçen hafta faiz toplantısı vardı. Bayağı bir ilk kez çok ciddi fikir ayrılıkları olmuş. Hoş birileri orada indirmeye çalışıyor ama öbür tarafta inemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla bizim tarafta da bunu göreceğiz. Yani bir Mayıs Haziran'da büyük olasılıkla faiz indirim sürecine devam edemeyecek Merkez Bankası. Acaba arttırsa mı konuşmaya başlayacak ki tabii hiç istemediğimiz konular bunlar. Dolayısıyla ha bir de şundan tedirginim, yani bütün bu resim bize petrolün yüksek kalmasına mı getiriyor? Yani Trump ve Amerika'nın şu andaki stratejisi petrolün yüksek kalmasından ve Çin'in buradan zarar görmesinden mi hoşlanıyor? Bunu mu yapmak istiyor stratejik olarak? Bu stratejiyi mi uyguluyor? Bunu aslında anlamak gerekiyor ki bana bu resim biraz bunu getiriyor. Yani şu anda petrol 90-100 doların altına inmeyecek. Belki buraların üstünde kalmaya devam edecek. Belki Amerika burada kendi Çin'e karşı olan, ki ben burada biraz farkı da düşünüyor olabilirim. Yani İran'ın da belki burada bir araç olduğunu düşünüyorum. Asıl hedefin Çin'in işlerini zorlaştırmak olduğunu düşündüğüm için Amerika burada biraz o oyunu oynuyor sanki. O oyunda bize neyi getiriyor? Petroldeki yüksek değeri getiriyor. Yani petrol inmiyor olması demek bizim gibi petrol ithal eden ülkelerinde maalesef enflasyonla bu hale, bu rakamlarla başa çıkmak zorunda kalmaları demek. O anlamda benim burada anladığım, gördüğüm kadarıyla kısa sürmeyecek bir şey var. Savaş ortamım var. Artık yani savaş mı diyeyim? Bunu da anlamak da kolay değil. Savaş gibi de değil. Değişik bir psikoloji yönetimi. Böyle planlı bir tedirginlik ve planlı bir böyle bütün hayatları etkileyecek bir tedirginlik, beklentileri etkileyecek bir tedirginlik yaratılıyor. O anlamda benim anladığım kadarıyla bu süreci adapte olmaktan başka veya bunu fırsata çevirmekten başka bir şansımız yok. Yani buradan artık hani tecrübeli portföy yöneticileri olarak buradan bir sonuç ve performans çıkarmaya çalışacağız.
3: Peki biraz provokatif bir soru olacak ama yatırımcı, sade yatırımcı özellikle, diyelim ki iyi fon yöneticilerinin yönettiği fonlar da var. Burada olayların gidişatına yarıda

0: kendi risk beklentilerine göre tercihte bulunurken neye dikkat etmeli?
1: Tabii bir kere tercihte bulunurken şunu bilmeleri önemli. Yani bu petrol yüksek kalmaya devam edecek belli ki. Biraz bu oyun bunun üzerine kuruluyor. Yine bakıyoruz ülkelere, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı bunun yüzünden çıkmış. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı? Yani neyle çıkar onu da bilmiyoruz. Allah göstermesin, çıkmasın tabii ki. İstemiyoruz öyle bir şey ama bunu bir görmek, en büyük resimde bunu anlamaları lazım. İkinci resimde de ne kadar risk taşıyacağım, ben ne bekliyorum, benim paçam sıkıştığında tabiri caizse ne kadarlık bir paraya hemen likide etmem lazım ve bana bu para ne kadar yeteri anlaması ve onu iyi hesap etmesi gerekiyor. Aksi takdirde biraz önce yayının girişinde konuştuğumuz çeşitlendirme son derece önemli. Çeşitlendirmek zorundayız. Bunu başka, gönlümüz başka şeylerden yana olabilir ama bu yatırım işi duygusal ve gönül işi değil. Evet tabii ki gönül işidir. Hepimiz severiz bu piyasaları, buralarda yatırım yapmayı ama mantıklı davranmak zorundayız özellikle bu dönemde. Dolayısıyla taşımak istediği riski iyi anlaması gerekiyor. Likit yatırımlar, likit olmayan yatırımlar olarak da ayırması lazım. Yani riskli risksiz bir de likit de tarafını da iyi anlamak gerekiyor. Ve böyle baktığımız zaman da geriye işte mevduat kalıyor, para piyasası fonları kalıyor ki ben serbest para piyasası fonlarının da getirilerini beğenmekle birlikte biraz daha oralara da temkinli bakılabilir. Oraları da çeşitlendirmek gerekiyor. Para ve serbest para piyasası fonu olarak diye düşünüyorum. Onun dışında yine yatırımcı kendi beklentileri doğrultusunda biraz analiz ederek resmi çözmeye çalışmalı ama dediğim gibi kolay bir dönemden gitmiyoruz. Hisse senedi piyasaları da bize evet iyi bir fırsat getiriyor ama aha evet harika fırsatlar getiriyor deyip oraya hop %60'ını kaydırmak da şu anda çok doğru bir strateji gibi gelmiyor bana Çağlar.
0: Yani bizim merkezi piyasalar ekseninde konuştuğumuz konular olsun, getiri arayışının özellikle birikim yapabilmenin zorlaştığı ve uzun vadeli birikim diye hep vurgulandı belki ama insanların gerçekten hayata tutunması, ileride işte en amiyane tabiri evrak sahibi olması için artık önceki kadar kolay olmayan konvansiyonel yöntemlerin izlenmesi de çok mümkün değil. Dolayısıyla risk ve kaldıraç konusunda biraz insanlar açıkçası daha riskli varlıklara meylediyor bu noktada.
1: Evet.
0: Şunu sorayım peki, fon dünyası ekseninde konuşacak olursak işte elde son bir iki seneye baktığımızda Borsa İstanbul yine sayalım. İşte ABD teknoloji şirketleri başta olmak üzere ABD endeksleri bir dönem kıymetli metaller, madenler. İşte siz para piyasasına referans verdiniz. Ya bunların dışında özellikle bizim PEPAS'ta gördüğümüz yatırım fonları ya da gönüllü besi tarafında fon çeşitliliği fazla. Ne diyelim, çok da açıkçası risk skalası ne olursa olsun gidilinebilecek bir yer var mı?
1: Onların dışında gidilecek fiyat valla ben de göremiyorum. Yani çok magic bir şey. Çok
0: bunların içinde bir ayarlama yapmak zorunda değil mi?
1: Gerekiyor buradaki beklentileri, oranları. Bir de tabii şunu da görmek lazım. Mesela bir serbest fonları iyi analiz etmek gerekiyor. Emtia serbest fon. Şimdi az emtia var içinde diye düşürüp yatırımcı petrol çıktı, emtia fonu niye getiri yapmadı, getiri getirmedi diye sorgulamamalı. Onun içine girip burada portföy yöneticisi neler yapabilir, hangi taklaları atabilir, nerelerde ne sınırları zorlayabilir anlaması gerekiyor. Dolayısıyla serbest fon mantığı, evet nitelikli yatırımcı yatırım yapıyor serbest fonları ama biz nitelikli yatırımcıların da yani Türkiye koşullarında o kadar okur yazar olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Yani evet nitelikli yatırımcı ama her parası olan bu işe o kadar ilgi göstermemiş olabilir. Okuyup kafa patlatmış olmayabilir. Dolayısıyla oraları da iyi anlamak gerekiyor. Yani serbest fon evet ama ne yapabilir? İşte içinde emtia var. Aa, tamam emtia varsa emtia çıkıyorsa o da çıkacak değil. Bunu bir kere hakikaten iyi anlamak gerekiyor. İyi analiz etmeleri gerekiyor yatırımcının. Yani izahnameleri iyi okumaları lazım. Oradaki detaylar nerelerde? Sınırları nereleri bu fonların? Yani bir böyle nasıl diyeyim bir şeye bakıp böyle hadi şunu alalım değil. Tefas çok iyi bir yardımcı orada. Karşılaştırmaları yapabiliyor. Her türlü bilgi var içeride. Birazcık orayı çalışmak gerekiyor. Yani fon da hani, tamam çok güzel, çok kolay yatırımcı için çok güzel bir yelpaze sunuyor aslında yatırım fonları, yatırımcıları ama içindeki detaylara bakılması, öğrenilmesi gerekiyor. Yoksa böyle bodos gidip hadi şunu alalım, arkadaşımdan bunu duydum yaklaşımıyla veya en iyi getiriyi sağlamış, harika, ilk üçte aman hadi alayım demek bence biraz intihar oluyor. Sonra da sonuçları ne oluyor? Yatırımcı buradan da uzaklaşıyor ki 30 yıldır bu sektörde en istemediğimiz şey yatırımcının burada kalması, elimizden her zaman geldiğince yatırımcıyı buraya adapte etmeye çalışmış insanlarız. Yani bu konuda benim bireysel çok emeklerim olmuştur. O anlamda ben yatırım fonları tarafın ayrı bir dünya olduğunu ve bunun özellikle çalışılarak dağılımı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bazen o risk seviyeleri var. Onu da bilmiyor yatırımcı. Yani işte 2 ise 2 neyi ifade ediyor, 7 ise neyi ifade ediyor anlamaları gerekiyor. Orada da bir işte ciddi bir risk skalası var, yani yukarı doğru giden o arttıkça risk de artıyor. Bunu yatırımcının bilmesi gerekiyor. Hatta bazen 2 olan bir serbestse ve orada biraz terse kalmışsa o fon, yani 2 serbest para piyasası tamam çok güzel, adı 2 riski ama belki terse kalmış da olabilir. Çünkü onun da bir limitlerini aşma sevdası var. Onun da serbestliğini kullanma sevdası var. Dolayısıyla ya oraları birazcık buraları birazcık nasıl diyeyim, açılması ve girilmesi gereken alanlar yatırımcı için. Biraz da bunu paylaşmak istiyorum Çağlar.
0: Peki bu paylaşımımızın üzerine özellikle salgın sonrası içeride de dışarıda da bu fiyatlama konusu, zaten dünyada bir enflasyon şokunu tam olarak geride de bırakamadık.
1: Maalesef.
0: Özellikle büyük merkez bankalarının hedeflerine yaklaşmada problem yaşadığını görüyoruz. Bu getiri kantarının topuzu kaçtığı için insanların da ölçütleri bozuldu diyebilir miyiz?
1: Evet, bozuldu. Bir de tabii öyle bir dünya oldu ki şimdi bir sosyal medya dediğimiz hayatta herkes her şeye sahip olmak istiyor ve onun verdiği hırsla hareket ediyor. Yani bu bir sosyolojik bir de tabii yaklaşım, şu anda belki bunu konuşmak çok doğru değil ama biraz onu da görüyorum. Öyle olunca ya ben buna yatırım yapayım, buradan zengin olayım yatırım kafası da oluşmaya başladı ki onu da ben çok doğru görmüyorum. Yani sosyal medyanın da yarattığı bir patlama var. O almış, ben de alacağım, para kazanınca şunu yapacağım. Bütün bunlar ekstra yanlışlar sarmalını getiriyor. Hani bizim ne bileyim işte 30 yıl önceye bakıyorum veya bir daha geçmiş döneme bakıyorum. Biraz önce hani sen söyledin, her şey eskisi kadar kolay değil ama ekstra bir şey de var, zorluk da var hakikaten. Hem kolay değil, hem de hem piyasaların getirdiği zorluk, hem de insanların beklentilerini yönetmek çok zorlaştı. Çünkü herkes zengin olmak istiyor. Yani böyle bir dünyadan geçiyoruz maalesef. O da ekstra risk almayı ve ekstra uçlarda dolaşmayı maalesef getirebiliyor. O da bizim aslında yatırımcı dünyasında hiç istemediğimiz, en istemediğimiz şey oluyor.
0: Yani haber akışları da biraz önce bilgi sahibi olunmalı dediniz ama programın tekrarı olduğu için dikkatli biçimde söyleyeyim. Biraz önce Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan bir ABD gemisine İran mukavemet gösterdi. Ardından da şu an itibariyle mesela Brent petrolün 113 doları aştığını, Borsa İstanbul'da da düşüşün bankacılık endeksinde %3'ü aştığını görüyoruz. Yani bilmek de açıkçası
1: tabii,
0: hangi birine göre pozisyon
1: tabii,
0: alacağız
1: aynen.
0: Kısa ortaya da
1: o dışsal şokları var, onları yiyoruz. Dolayısıyla biraz böyle cimri olmak, cimri hareket etmek gerekiyor tabiri caizse. Biraz basite indirgeyerek söylüyorum. İşte Trump'ın orada özgürlük geçişi miydi ne, bir şey bir isimle başlattı. Ayın 5'i itibariyle öyle başlayacağını söyledi, bir işte Hürmüz Boğazı'ndan geçişler diğer ülkeler için olsun diye, ama o da nasıl olacak, nasıl gidecek, onları da bir anlamak
0: vallahi
1: gerekiyor.
0: Vallahi ben 15 yaşındaydım Irak'a girdiklerinde özgürlük götürüyorlardı. 2003'ten evet, beri olanları görüyoruz.
1: Evet,
0: böyle.
1: Hakikaten öyle. Dolayısıyla gelmiş olduğumuz resim bu. Ama tabii ki dediğim gibi bir Türkiye ise sendi piyasaları tutunuyor, tutmaya devam ediyor. Bu bence pozitif. Ve volatilite yüksek. Bunu da görmek gerekiyor. Dolayısıyla yatırımcının burada temkinli ama piyasanın içinde kalarak hareket etmesi önem kazanacak.
0: Bu sabah gördüğüm bir gelişmeydi. Hazır bilgiden bahsettik. Ontolojik olarak tabii bunu çok tartışabilecek vaktimiz yok ama Berkshire Hathaway'in şu anda S&P 500'e yanlış hatırlamıyorsam 479 şirketi alabilecek kadar nakdi var diye. Mesela böyle şeyler anlam ifade ediyor mu şu içinden geçirdiğimiz koşullarda?
1: Yani önemli bir değer aslında ama şu anda etmiyor. Yani çünkü ne zaman neyin olacağını anlayamıyoruz. Şimdi deniliyor ki Çin'in 4 aylık bir petrol stoğu var. Amerika da bunu biliyor. Buna göre oynayacak. Yani ben bir Çin'i düşünüyorum. Çin'de alınan, ne bileyim, pandemi döneminde alınan önlemleri, onların gıda stoklarını falan düşünüyorum. Yani Çin'in böyle bir 4 aylık petrolle yaşayabileceği kalacağını da açıkçası hiç düşünmüyorum. Ama bilmiyoruz tabii bütün bunları. Veya Çin'in baktığın zaman diğer enerji şeyleri var. Ne bileyim işte rüzgar enerjisi.
0: Zaten elektrikli dünyayı süpürüp geçtiler yani.
1: Aynen. Dolayısıyla çeşitlendirdiği bir resim de var ama bu belli ki bu savaş süreci biraz daha devam edecek ve Amerika'nın istediği şekilde devam edecek. Amerika'da öyle bir

0: noktasına getiriyor ki herhalde İran'a kendi istediklerini söylettirerek bu işi yapmaya çalışacak. Sonra da en iyi benim argümanıyla tekrar yoluna devam edecek. De bunlar o bizim çok anlamadığımız, kafa yormak istemediğimiz taraflar. Bir tarafından dinliyoruz, anlamaya çalışıyoruz bizim piyasaları nasıl etkileyecek diye. O yüzden yatırımcının bence burada o temkinli tarafını görmesi lazım. Yani ben kaç bekliyorum, mevduat kaç, ne kadarını paramın mevduatta gidebilirim, ne kadarını para piyasası ve hisse senedi piyasalarına ayırabilirim, bono ve işte biraz önce bahsettiğin çeşitlendirmeleri yapabilirim. Evet. Biraz çalışmak gerekiyor bu dönem.
1: Vallahi çalışıp zor kazanılıyor, çalışabilene öyle. Zor biriktiriliyor.
0: Hakikaten öyle.
1: Bu üyelerde sizin söylediğiniz gibi biz bugün 4 Mayıs itibariyle tekrar geçmiş olalım. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum Çağlar.
1: Hem ayaklarınıza hem de ağzınıza sağlık. Ara portföy yönetimi yönetici orta Arzu Odabaşı bizlerle birlikteydi ve Fon Saati'nin sonuna geldik. Gün içinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey dev gibi gencecik pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Reklam.
6: Kale Kilit.
7: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6

ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. M-Para.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Varlık yönetiminden herkese merhaba. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Veri yoğun, akış yoğun. Özellikle küresel tarafta dinamikler halen daha bozuk görünüyor. Haber akışları yine elbette yoğunlaştı. Aslında hem biraz bu dış dinamikler hem biraz iç dinamikler ve bunların bugün perakende sektöründeki yansımalarını konuşmak istedik. Giyim perakendesinden bahsedeceğiz ama aslında ana konumuz da biraz markalaşma üzerine olacak. Çünkü bugün kıymetli bir marka bizlerle Ork Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nu ağırlayacağız. Hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Elbette hani Türkiye'de erkek takımı deyince akla gelen ilk markalardan biri Damat Tüvin. Biraz tabii bu markalaşma süreci yurt dışındaki yayılım, bunları böyle çok genişçe ele almak istiyorum ama mevcut dinamikler malum hala çok bozuk. Yani petrol fiyatları ile ilgili biliyorsunuz gözümüz kulağımız orada gelen haber akışında Hürmüz'le ilgili gelen haber akışlarında iyimser bir şey zaten göremiyoruz. Maalesef bugün de enflasyon rakamlarını alınca zaten bir kez daha hani şaşırdık mı tartışılır ama tabii beklentinin çok üstünde olması bugün borsa dinamiklerini bir miktar bozdu. Şöyle bakınca giyim ayakkabı tarafı %8.94. Orası yine biraz üzerine konuşmak gerekiyor herhalde. Bilmiyorum siz nasıl karşıladınız?
1: Ya şimdi tabii burada önemli olan rakamlara baktığımız zaman yani bunların kaynağı özellikle sadece Mart ayının dip fiyatlarından Nisan ayının yeni sezon fiyatlarına geçişi karşılaştırırsak tabii ki burada bu rakam ortaya çıkabiliyor. Ama hep benim söylediğim mevsimsel olarak yani bu rakamları arındırdığımız zaman aslında hazır giyimin özellikle ayakkabının

0: yıllık artışı %9'lar seviyesinde. Yıllık artışı. Yani burada sadece o mevsim dönüşlerinde enflasyona belki olumsuz bir etkisi oluyor ama diğer süreçlerin tümünde de enflasyonu aşağıya doğru özellikle baskılayan bir süreç şey oluyor sektörel anlamda. Yani bunu tabii ki ayrıştırmak lazım. Yani bunu ayrıştırmadığımız zaman yani bu rakam sanki giyim ayakkabı enflasyona olumsuz etki etti. Öyle bir şey yok.
1: Ya yani sepetteki ağırlığı da tabii önemli haliyle ama hani mevcut manşetin üzerinde olan kalemlere baktığımız zaman böyle perakende de çok bizde çok hızlı değil ya, aşırı ısınmış bir hani şeyde değiliz şu anda, hızlı değiliz. O yüzden hani mevcutta acaba bu zamlar yansıtılabiliyor mu o kadar rahat diye de merak ettim.
0: Mümkün değil yani, mümkün değil çünkü tekrar söyleyeyim, yıllığa baktığımız zaman enflasyon %29, eğitimdeki enflasyon %50, giyim ve ayakkabıda %9. Yani o zaman yani bu rakamlarla bir şekilde yıllık olarak baktığımız zaman aslında giyim ve ayakkabının ne kadar bir fedakarlık yaptığını net olarak gözlemleyebiliriz. Ki emek yoğun bir sektör, yani işçilik ücretleri de çok etkiliyor.
1: Evet, şu anda zaten malum dolar euro bazında da değil mi? Evet. Çok yüksek seviyeleri gelindi. Şimdi sizin yurt dışı operasyonlarınız da olduğu için kıyaslamak daha kolay oluyordur. Ücretsel bazda nasıl yakaladık mı? Geçtik mi?
0: Ya İnanın da, yani ücretler anlamında kolay değil. Yani özellikle toplam satışlardaki ücretlerin payı yani maliyeti giderek artıyor. Ama tabii ki burada farklı bir açıdan da değerlendirdiğimiz zaman yani sadece biz işçilik ücretlerine dayanan, emeğe dayanan üretim yapıyorsak yani rekabet etme şansımız yok. Ama dünya değerler ekonomisine doğru evriliyor. Yani burada aslında kendimizi nasıl pozisyonlamalıyız? Bu çok önemli. Yani burada benim özellikle ana stratejimiz bizim grup olarak lüksü ulaşılabilir hale getirmek. Yani segment olarak baktığımız zaman biz özellikle o fiyat rekabetinin içinde 2 dolara tişört, 5 dolara pantolon satan bir segmentin içinde değiliz. Yani tabii ki bunu yapmamızın en büyük nedeni de yapabilmemizin daha doğrusu yaptığımız üretim yatırımları. Yani herkes bizim markalarımızla biliyor, koleksiyonlarımızdaki derinlikle biliyor ama asıl dünya çapında bir altyapımız var üretim kalitemiz nedeniyle. Yani şu anda 2 tane fabrikamız var. Yani bugün global anlamda bu standartların en iyisi. Ve hatta şu anda da 3. fabrikamızı kurguluyoruz biz. Onun da Mayıs ayında açılışını yapacaktık ama Eylül ayına erteledik.
1: Yatırımlar da devam ediyor
0: evet,
1: bir yandan.
0: Devam ediyor, yatırımlar da devam ediyor. Ve burada yapay zekayı bir algoritma olarak kullanıyoruz zaten bu fabrikada. Çok değişik bir şekilde bu algoritmayı özellikle özel üretimle seri üretimi birleştirecek bir şu anda üretim tesisi yapıyoruz. Yani burada kişisel anlamda benim yani şu anda giydiğim beden bir şekilde ölçülebilir ve aynı zamanda bunu ölçebilen bir sistemi de biz kendi içimizde yapıyoruz. Yani o kadar doluyuz ki bunu da teknoloji şirketimizde yapıyoruz. Hatta bunun da patentini yeni aldık ve aynı zamanda sizin kişisel bedeninizi seri üretim olarak yapabileceğiz.
1: Çok güzel. Bunları biraz daha detaylandıralım birazdan ama şu trendi merak ediyorum. Şimdi pandemi sonrasında şunlar biraz daha ön plana çıktı. Harcama kalıpları bozuldu. Ve az önce de mesela çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İşte Aslı Şafak'la birlikteydik ve çok güzel bir şey söyledi. Dedik yani dolabımda az ve öz dedi. Eşya bulunuyor dedi. Özellikle de hani bir cümlede vardır ya böyle kalitesiz ürün alacak kadar zengin değilim diye. Biraz daha böyle o işte kumaşın önemi, kaliteli ürünün önemi dediniz ya, ulaşılabilir lüks diye. Bunlar çok
0: Aslı
1: önemli.
0: Yakalamış aslında.
1: Aynen öyle ve hoşuma da gitti. Dolayısıyla hani sürdürülebilirlik tabii tekstilde de çok önemli ve dolayısıyla da bunun içinde böyle daha hani markalı üretimin, kaliteli üretimin de aslında önemi daha şu anda açıkça görülüyor. İhracat tarafında da keza öyle. Yani markalı ihracat, bunun karşısına tekstil ihracatını koyduğumuzda ne kadarlık bir makas farkından bahsediyoruz? Mesela çok merak ediyorum bunu.
0: Ya şimdi aslında sektörle ilgili önemli olan burada sektör kendini ifade edemiyor. Bir algı sorunu var. Ya şimdi mesela biz grup olarak kıyafet satmıyoruz. Yani aslında bir yaşam stili satıyoruz. Yani yaşam stili satıyoruz derken, yani biz hedef kitlemizin, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırabiliyorsak, hayatın her kesiminde fonksiyonel bir ürünü onlara servis edebiliyorsak, aslında başarı orada. Şimdi burada sektörle ilgili de bunu bir şekilde birleştirdiğimiz zaman, şu anda mesela ihracattaki kilogram başına kilogram başına değer 1 dolar 60 sent. Şimdi 1 dolar 60 sentken bu sektör no name, yani isimsiz olarak bile kilogram başına 16 dolara, 10, 17 dolara ihracat yapıyor. Bu markalı ihracat olduğu zaman 100-110 dolara geliyor. Ve hatta şunu gururla ifade edebilirim. Bizim Giresun'daki üretim tesisimiz kilogram başına 133 euroya ihracat yapıyor.
1: Şimdi büyük işin, başarı gerçekten.
0: Yani işin bu boyutuyla baktığımız zaman, ya sektör büyük bir deneyim kazandı, büyük bir birikim kazandı. Yani aslında hiçbir sektörde olmayan bir geçmiş var. Yani bunların hepsini bir anda yok sayamayız. Ve bununla birlikte özellikle şunu ben hep ifade ediyorum. Hangi sektörün markaları dünyada o ülkeye olumlu katkıda bulunuyor imaj açısından? Mesela diyelim ki İtalyan markaları diyoruz, bir anda İtalya'yı gözümüzde büyütüyoruz. Fransız markaları diyoruz, Fransa'yı bir anda gözümüzde büyütüyoruz. Peki bu markalar hangi sektörden çıkıyor? Ya bizim sektörden. Yani şimdi biz hazır giyim endüstrisinden moda endüstrisine geçiş sürecinin sancılarını yaşıyoruz aslında. Yani baktığımız zaman. Yani bunları
1: ama bir 10 yıl önceye göre iyi noktadayız bence.
0: Tabii canım, çok iyi, çok iyi, çok iyi noktadayız. Yani en azından ürün kalitesi anlamında, strateji anlamında, yani bunların hepsini yapabilecek durumdayız. Yani mesela biraz önce sürdürülebilirlik dediniz. Bunu dijitalleşmeyle birlikte yapabildiğiniz zaman başarılı oluyorsunuz. Çünkü her ikisinde de şöyle bir şey var. Bugün bakıyorsunuz perakende'de sadece mağazacılık konuşuluyor. Ama hayır. Yani şimdi aslında omnichannel denen bir kavram var. Yani mağazada sattığınız ürünle online sattığınız ürünü aynı anda birleştirerek müşteriye ulaştırabiliyor musunuz? Yani ben online sattığımız ürünü mağazada teslim edebiliyor muyum? Ya da işte stok algoritmasını ikisinin birlikte yapabilecek, yapay zeka ile birlikte o stoğu yönetebiliyor muyum? Yani her şey aslında...
1: Yani mağazaya geliyor, bir deneyim yaşıyor ya da diyor ki oradaki yetkili değil mi, eve gönderelim.
0: Ya bizi. O kadar değişik ki.
1: Evet.
0: Müşteri aslında baktığınız zaman bir bakıyorsunuz mağazadan takip ediyor. Online'da daha avantajlıysa online'dan alışveriş yapıyor. Online'da takip ediyor, mağazada avantajlıysa mağazadan alıyor. Evet. Ya da bunu birleştirebiliyor. Yani şu anda tabii ki her şey o kadar hızlı değişiyor ki konvansiyonel olarak iş yapma biçimi artık çok zor. Yani o konvansiyonel iş yapma biçimi. Şimdi biz ihracat rakamlarına da baktığımız zaman aslında Nisan ayı ihracat rakamları olumlu. Yani umut verici. %22 bir artış her şeye rağmen. Ve ilk defa ben baktım hazır giyimde de Nisan ayında %18, yani sadece Nisan olarak %18'lik bir artış var. Aslında bu yani bu kadar olumsuz koşullara rağmen kendimizi doğru pozisyonlayabilir miyiz? Ya benim başka bir şeyim daha var burada, mesela söyleyeyim. Konjonktür değişiyor. Hani olumsuzluğu konuşuyoruz hepsini. Tamam, bu olumsuzluğu konuşurken Körfez bölgesinde bizim de birçok mağazamız var aslında. İşte Dubai'de 6 tane mağazamız var. Katar'da var. Ondan sonra Irak'ta var. İran'da işte müşterilerimiz. Yani Körfez bölgesi ve o bölge. Olumsuz etkileniyor. Tamam, olumsuz etkileniyor.
1: Nasıl gerçekten orada, mesela Dubai'de görüntülerde böyle biraz abartılıyor falan da deniyor. Hayat biraz normale dönüyor mu acaba?
0: Ya normale dönmesi en az 2 yıl. Yani ben onu söyleyeyim. Normale dönmesi en az 2 yıl.
1: Ne
0: açık ve net. Fakat orada şöyle bir şey var. Yani sadece bununla ilgili değil. Mesela Irak'ta da küresel finans sisteminin içinde olmaya başlamıştı. Bankacılık sisteminin içinde olmaya başlamıştı. İşte konvertibilite falan. Ama son 6 aydır Irak'tan mesela doğru dürüst para transferi yapılamıyor. Ya biz alt kırılımları konuşmalıyız yani burada.
1: Doğru.
0: Sadece bir anda bakıyoruz yüzeysel olarak, ya şu oldu bu oldu. Ya alt kırılımlarında neler var aslında? Peki burada nasıl bir fırsat var? Dubai deyince aklımıza ne geliyor? Alışveriş. Peki Dubai'ye giden müşterinin yeni bir arayışı olmayacak mı? olacak tabii ki. Yani biz sivil toplum örgütleri olarak, aynı zamanda bürokrasi ve siyaset olarak o Dubai'nin alışverişin başkenti olma konumunu İstanbul'a getiremez miyiz? Tabii ki getirebiliriz. Çünkü o altyapımız da var bizim. Yani şu anda o altyapı İstanbul'da...
1: AVM deyince zaten. Her
0: şey... yani
1: bir
0: dönem diyorduk ki bu kadar AVM mi olur? Aynen. İşte altyapı. Bir dönem ne diyorduk? İşte Dubai bu işi çok iyi yapıyor. Hadi bakalım konjonktür bize döndü. Ya buna göre aslında kendimizi doğru pozisyonlayabilmek çok önemli. Ya bunların
1: çok
0: hepsi...
1: Çok tabii kısa sürede olmuyor.
0: Olmuyor. Yani, hani yani burada...
1: Bugün Dubai'de bu yaşandı diye değil mi? Hemen ya, böyle işte, buraya gelecek diye bir şey yok ama...
0: bir dönem bu denendi aslında. Evet. Yani bir denendi. Ama herkes kendi özellikle bulunduğu konumdan bunu değerlendirmek istedi. Turizmciler dedi ki... Ya en ölü dönem şu dönem, o dönem yapalım. İşte ne bileyim diğer paydaşların hepsinin arasında yani yapılacak tarihle ilgili bile doğru bir şey olmadı, konsensüs olmadı. Şimdi bunların hepsi fedakarlık aslında.
1: Evet. Yani bunları yani Türkiye'de de aslında hani turizm tarafını bile düşününce her şey var yani.
0: Her şey var.
1: Gastronomi var,
0: yani,
1: deniz
0: evet,
1: turizmi
0: her şey var.
1: Deniz
0: yani biz bunları yapabilme konusunda şu altyapı inanın kurmak istesek 50 yılda kuramayız. Bunu yani bu özellikle hani fizikte bir kural vardır. Kuvveti ivme olarak harekete geçirmek. Yani şimdi bunu ivmelendirme konusunda aslında bizim biraz daha yeni bir heyecanla, yeni bir enerjiyle bu işi projelendirmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: O zaman alternatif pazarlar tarafında siz zaten hani gidilebilecek noktalara gitmişsiniz diye düşünüyorum. Amerika pazarı mesela hiç bakıyor musunuz oralara, var mısınız?
0: Ya şimdi
1: alternatif neresi ilginizi çekiyor mesela?
0: Şimdi onu ben anlatacağım ama burada önemli olan şu. Yani direkt yaptığınız ihracat dünya pazarlarında işte mağazalarınız var, müşterileriniz var, ihracat tamam. Ama bir de yurt içi yani özellikle ülkemize gelen turistlere yaptığımız satışta bu dolaylı ihracat aslında. Yani biz bunu artırmanın da yolunu mutlaka bulmalıyız. Çünkü toplam kredi kartları içinde turistlerin yaptığı alışveriş %10'lardan daha fazlaydı. Şu anda %5'lere düştü. Yani bunu mutlaka...
1: Pahalı mı buluyorlar? Niye böyle oldu?
0: Eskisi kadar işte cazip değiliz belki de. Bunu tekrar harekete geçirmemiz lazım. Yani burada... tabii ki şeye geleceğim, yeni pazarlar. Şimdi dünyada aslında yükselen pazarlar var. Yani şimdi biz bunu yaşıyoruz. Yani hayatın içinde olmak gerekiyor. Yani burada ben çok güzel bir tanımlama var. Bir bilmek var. Bir de yaşayarak öğrenen organizasyonlar var. Şimdi burada hangi pazarlar? Bir Romanya, Polonya, Özbekistan. Yani bunlar aslında bu süreçlerde gerçekten ekonomileri canlı her şeye rağmen, mesela bir Endonezya belki bize biraz uzak ama bunlara baktığımız zaman da büyüme oranları özellikle dünyadaki tüm özellikle büyüme oranlarının iki katı gibi falan. Şimdi bunların içinde yani özellikle yeni fırsatlar var. Tabii Amerika daha başka. Amerika'yı özellikle burada vurgulamak
1: orası
0: istiyorum.
1: Orası başlı başına çünkü bir ekosistem.
0: Evet. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Amerika bize mevcut gümrük oranlarının üzerine bir %15 uyguluyor. Yani bu çok enteresan. Yani daha önce mesela diyelim ki bizim sektörle ilgili ortalama %17 bir gümrük oranı vardı. Ortalama diyorum bunu çünkü şeye göre değişiyor.
1: Ürüne
0: karışımlara
1: göre.
0: Ve ürüne göre değişiyor. Bunun üzerine bir %15 koydu. Ne oldu? Sonuçta %32 oldu.
1: Orada üretme fikri ne kadar
0: Hayır,
1: mantıklı?
0: Bir şey söyleyeceğim. Avrupa Birliği ülkeleri sadece %15 ile satıyor. Ya yani şimdi bir İtalyan markası %15 ile satarken biz %30-%35 ile satmak gerçekten bir haksız rekabet. O yüzden de konudan konuya geliyorum.
1: Tabii.
0: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi. Yani rekabette.
1: Senelerdir de konuşuyoruz
0: rekabette aslında
1: girişimlerde yapılıyor
0: evet,
1: ama.
0: Eşitlik konusunda uğradığımız inanılmaz bir haksızlık var. Yani bana göre Avrupa Birliği burada çok büyük bir haksızlık yapıyor bize. Çünkü biz 3. dünya ülkeleriyle onların yaptığı anlaşmalarda hepsinde büyük bir haksız rekabet yaşıyoruz.
1: Ama son yıllarda da yani pandemi sonrasında da şu çok ön plana çıktı. Gel bende üret, bende sat. Tamam sen belki Türk markasısın ama birçok firma Ya şimdi bu tekstilde Mısır örneği gibi değil elbette. Daha farklı bir strateji.
0: Ya Amerika bunu her sektör için yapıyor artık. Evet. Amerika her sektör
1: Sizin
0: için.
1: Sizin var mı böyle bir stratejiniz?
0: Ya şimdi zaten başka bir boyutla da şu anda dünyada en fazla tekstil makinesi satın alan

0: ülke Amerika.
1: Bu da ilginç.
0: Ya çok, evet. Yani bir tarafta uzaya roket atıyorsun, evet. Bir tarafta da yani hala bu özellikle hani sonuç itibariyle sektör olarak bakıldığı zaman da yani emek yoğun bir sektör gibi görülen sektör en fazla yatırım yapan ülkelerden biri de Amerika.
1: Tabii.
0: Yani o yüzden nerede kendimizi nasıl konuşlandıracağımız çok önemli.
1: Dijitalleşme süreci de ilginç ama. Yani bu şu anda bizim Türk markalarında çok aslında deneyimlediğimiz bir şey değil. Yurt dışında benzer örnekler var. Hani böyle internette deneyimleyip daha işte hot couture dediğimiz kişiye özel tasarımlar, kişiselleştirilmiş ürünler falan bunlar tabii çok...
0: İşte böyle bizim fabrika onu yapacak zaten.
1: Evet, nasıl
0: bizim
1: olacak
0: fabrika
1: o?
0: Onu yapacak ama... Yani tabii ki o kişiselleştirilmiş ürünler çok iyi. Yani aslında burada yakaladınız. Ya inanılmaz derecede yani insanın kendini özel hissetmesi. İki tane şey var. Yani bir de bunun dışında biraz önce de söylediğimiz gibi sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. Peki dijitalleşme bize ne katacak? Aslında online satışa baktığımız zaman, e-ticarete baktığımız zaman bu işte Çin inanılmaz bir mesafe kat etti. Tabii ki inanılmaz. Yani bunu anlatmak mümkün değil.
1: Peki siz fuarlara da gidiyorsunuzdur zaten değil mi orada açık ara bambaşka bir
0: tabii
1: dünya.
0: Tabii ama biz hangi pozisyondayız? Ya bir önce pozisyonumuza bakalım. Şimdi biz de burada kötü değiliz. İç pazarda hiç kötü değiliz. İç pazarda baktığımız zaman toplam özellikle alışverişin %21'i online satışlarla oluyor. Hatta 22'lere de çıkmış olabilir. Evet bizde. Peki bu deneyimi biz ihracata taşıyabiliyor muyuz? Hayır. İhracatta bu sadece %2,5-%3. Ama Ticaret Bakanlığımız inanılmaz destekler ve projeler yapıyor bu konuda. Yani özellikle bu iç pazardaki deneyimi ihracata taşımak için. Yani burada da kendimizi doğru pozisyonlamamız gerekiyor.
1: Evet ama online tarafta yani ben mesela artık neredeyse hani mağazaya gitmemek için her yolu deniyorum. Mümkünse alıp böyle işte iade etme ve değiştirme vesaire için kullanıyorum. Ama önümüzdeki dönemde hani bir ara pandemide çok konuşuldu ya işte mağazalar yok olacak bir işte hayatta artık gidilmez falan diye hibrit bir model oldu.
0: Ya hibrit bir model işte yani onun için
1: o da devam ediyor.
0: Yani Amerika deyince bizim için başka bir heyecan var. Dünya Kupası.
1: Evet.
0: Evet yani Dünya Kupası dediğimiz zaman da tabii ki biz özellikle gururumuz Türk milli takımını giydiriyoruz. Yani sadece oyuncularımız sahaya çıkmayacak. Onlar giysileriyle, kıyafetleriyle hazırladığımız koleksiyonla da podyuma çıkacak gibi olacak. Çünkü tasarım ekibimiz yaklaşık olarak 6 aydır çalışıyor bununla ilgili. 2 farklı kombin yaptılar. Yani orada da ayrı bir heyecanımız var.
1: Çok güzel.
0: Ama tabii onun dışında da Dünya Kupası'nda bizim başka bir şeyimiz daha var. Mesela Paraguay'da da mağazamız var bizim. Paraguay'da da özellikle mağazamız franchise. Franchise özellikle temsilcimizden şöyle de bir öneri geldi bize. Teklif geldi daha doğrusu. Ya ne olur Paraguay'da Dünya Kupası finallerine katılıyor. Onu da giydirir misiniz? Şimdi arkadaşlar.
1: Ne güzel böyle bütün yani, takımlara bir el atacaksınız.
0: Nerede olmak istediğinize ve nasıl olmak istediğinize bağlı yani evet. Şu anda. Yani şimdi ister istemez orada Paraguay'la da bizim milli takımımız aynı gruptalar.
1: Ne güzel.
0: O da başka bir şey. Evet bir Türk markası olarak aynı grupta iki takımı giydirmek ama... Tabii ki kendi milli takımımız bizim için
1: tabii,
0: çok özel.
1: Çok gurur verici, evet. Çok güzel. İyi ki de paylaştınız. Umarım çok güzel şekilde yani. De dönüş yaparız oralardan diyelim. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: çok
0: ederim.
1: Keyifli bir sohbet oldu. Bugün sizi ağırladık burada. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı bizlerleydi. Süleyman Orakçıoğlu, Varlık Yönetimi'nde. Burada noktalayalım. Gelecek hafta yine görüşeceğiz. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
2: Akbank. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

0: de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününün ilk programına yine rakamlarla görünme bakarak başlayacağız. Tabii iki ana konu var. Bugün gelen enflasyon verisi içerideki görünümdeki ana etkiyi yaratanlardan. Bir de tabii jeopolitik taraftaki, yani İran-ABD hattındaki son gelişmeler. İran bir Amerikan savaş gemisi vurduk dedi. Piyasa tepkisini de takip ettik. Amerika'dan gelen Amerika kaynaklı haberlere baktığımızda yine Axios kaynaklı öyle bir şey yok minvalinde açıklamalar var. Detaylar geldikçe paylaşacağız. Ama an itibariyle 14.390 puanda Borsa İstanbul görünümü %0,35'lik geri çekilmeyle 14.500'ün üzerindeki açılışın ardından. Bankacılık tarafında %3'ü geçen satıcılı seyri takip etmiştik. %2,77 de an itibariyle seviye. Sanayi tarafta %0,13'lük pozitif bir görünüm var. Mali tarafta ise %1,22'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. Ulaştırma, hizmetler, turizm diye baktığımızda kırmızı bir tablo var. Hizmetler tarafında %1'e gelen, yine turizm tarafında %0,75, ulaştırma tarafında ise %1,65'lik geri çekilmeyin satış baskısını takip ediyoruz seans içinde. Paralara bakacak olursak 45.20'de dolar TL, 52.94'te ise euro TL'nin seviyesi. 1.1708'de euro dolar çaprazı, 98.31'e gelirken dolar endeksi diyelim ve Avrupa borsalarına bakarak devam edelim. Orada da negatife dönen bir görünüm var. Bu jeopolitik taraftaki net ameli tam ne olduğunu kavrayamadığımız haber akışları ve iki taraf arasında gidip gelen amalı açıklamaların ardından %0,14 Londra borsasındaki geri çekilme, Kakaran endeksinde %1'e yaklaşan bir negatif görünüm var. DAX endeksi yatay pozitif, yine Milano borsasında da %0,83'lük satıcılı bir seyri takip ettiğimiz bir gün. Amerikan vadelilerine bakacak olursak Dow Jones vadelilerde %0,33, Nasdaq'da ise yatay bir görünüm var. Yine S&P 500'de de görünümün yatay olduğu notunu düşelim. Yatay negatif, S&P'de yatayla yatay pozitif arasında gidip gelen, şimdi negatife de geçiyor arada, bir dalgalı durumda Nasdaq tarafında var. Bakalım getiri eğrisinde görünüm bugün itibariyle Amerika tarafında ne söylüyor? 4.40'da 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllıklar 4.05'te, 2 yıllıklar 3.91 seviyesinde. Amerika'da uzun tarafın yüksek seyretme eğiliminde bir farklılaşma olmadığını görüyoruz. Bakalım emtia tarafı, kripto para tarafı bugün bize ne söylüyor? $111.97'de Brent petrol, $105.45'de de Amerikan tipi. $4567.85'ten geçiyor işlemler spot altının ons fiyatında. $73.48 gümüş fiyatı. Yine 79.000'in kıyısında da Bitcoin fiyatlamasını gördüğümüz bir gün. Rakamlarla görünümü böylece özetlemiş olalım ve integral yatırımdan bir bağlantı yapalım her gün olduğu gibi. Harun Raşit Demircan İntegral Yatırım Araştırma Analisti yayına katılacak. Harun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım, yayınlar.
1: Haftaya enflasyon verisi odağıyla başladık içeride ama tabii günün ilerleyen saatlerinde, son 1-2 saat içinde gelen haber akışı jeopolitik tarafa ilişkinde tabii ki piyasanın yakın takibinde. Odağında İran tarafından gelen Amerikan savaş gemisi vurduk açıklaması. Ardından Amerika'dan gelen yalanlama açıklaması, ama tabii bunlar hep Axios üzerinden gelen açıklama, Amerika cephesinden gelen, diğeri İran kaynaklıydı. Dolayısıyla yine kafaların karıştığı bir gün.
2: Evet Zeynep Hanım, oldukça yoğun gündemin hala borsa üzerinde etkisini sürdürdüğü bir süreçteyiz. Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamaya baktığımızda aslında hem banka tarafında hem de gayrimenkul tarafında ciddi bir satış baskısı hakim.

0: Burada tabii yurt dışına gelen enflasyon rakamı da etkili oldu. Beklentinin çok üzerine bir enflasyon karşıladık ki zaten bu malumun ilanı diyebiliriz. Burada enflasyondaki bozulma bir süre daha devam edecek gibi duruyor ki bir taraftan yüksek enerji maliyeti de bu tarafta baskı yaratmaya devam ediyor. Tabii burada önümüzdeki günlerde yine bilanço tarafını takip edeceğiz ancak dediğimiz gibi iyimser bir beklenti şu anda yurt içinde bulunmuyor. Savaştan önce bir miktar toparlanma eğilimi takip ettiğimiz bir süreçtik ki savaşın olmadığı senaryoda aslında beklentilerimiz olumluydu. Ancak dediğimiz gibi yüksek petrol fiyatlarının hakim olduğu müddetçe burada enerji maliyetlerinin enflasyon üzerine baskı yaratmaya devam edeceğini düşünüyoruz ki bu zaten Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasında olumsuz etki etmeye devam edecektir. Burada tabii enflasyon yüksek gelse bile faiz oranları arasındaki ciddi fark devam ediyor ki bundan kaynaklı bir sonraki PPK toplantısındaki beklentimizi faizin sabit bırakılması. Bunun ötürü şu anda çok da ciddi bir değişim söz konusu değil ancak sizin söylemiş olduğunuz gibi ABD gemisinin vurulma haberi burada baskıyı arttıran unsur oldu. Ancak burada iki taraftan da karışık açıklamalar, daha doğrusu yalanlamalar gelmeye devam ediyor. Bundan ötürü risk iştahında ciddi bir artış şu anda söz konusu değil. Bundan kaynaklı haberleri yakından takip etmemiz gerekecek. Burada teknik seviye bakımından da 14.200 seviyesi borsa endeksi bakımından önemli. Bu seviyenin kırılması halinde 14.000'e doğru baskının artmasını bekliyoruz. Ancak burada 14.200 seviyesi kırılmadı müddetçe en azından teknik anlamda güçlü görünüm devam edecektir. Ancak dediğimiz gibi haber odaklı fiyatlama devam ettiği için burada yukarı yönlü hareketin devam etmesi daha az olasılık. Bundan ötürü dikkatli olmakta fayda var. Toparlayacak olursam burada bilançoların gelmeye devam ettiği bir süreçteyiz ki banka tarafındaki finansallar olumlu gelmeye devam ediyor. Ancak genel anlamda önümüzdeki günlerdeki beklentiler biraz daha negatife dönmüş durumda. Bundan kaynaklı ciddi bir bilanço tarafından destek almasını beklemiyoruz borsa endeksinin. Bundan ötürü önümüzdeki süreçte hem finansallar hem de Merkez Bankası'nın PPK kararı burada fiyatlamayı belirleyecek ana unsur olmaya devam edecektir.
1: Harun çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarıyla bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Doktor Kutay Gözgör yanımda. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü. Kutay hoş geldin.
2: Hoş buldum Zeynep Hanım.
1: Şimdi yine haftaya nasıl diyeyim, piyasa üzerinde baskı yaratan verileri ve haberleri takip ettiğimiz bir gündemle başladık. Şimdi bugün tabii enflasyon verisini aldık. Beklenti üzeri yüksek gelmesi bekleniyordu ama beklenti üzeri yüksek gelen bir Mayıs enflasyonunu, Nisan enflasyonunu takip ediyoruz. Bir yandan da son 1-2 saatte jeopolitik taraftan gelen, yani İran-ABD arasındaki gelişmelere ilişkin tansiyonu yükseltebilme potansiyeli olan haber akışları, karmaşa var. Yani gemi vurduk, Amerika'nın savaş gemisini vurduk diye İran kaynaklı haberler. Amerika tarafından, Amerika kaynaklı, Axios kaynaklı öyle bir şey yok tarzı. Dolayısıyla yine belirsizliğin olduğu ve son dönemde barış anlaşması çok yakın olmasa da bir ateşkesi fiyatlayan ve pozitif tarafta kalma iştahını koruyan piyasa açısından denklem ne kadar değişiyor sence?
2: Evet, söylediğiniz gibi aslında piyasa en kötüsünü fiyatlamıştı. Bir piyasa açıkçası ateşkes olur vesaire tarzı bir beklenti içerisindeydi ama gelen haberlere bakıldığında yavaş yavaş daha mı kötüsü olacak beklentisinin ön plana çıktığını görebiliyoruz ama bu tamamen Brent petrolü kaynaklı. Şu an itibariyle aslında ana hikayemiz ve en başta konuştuğumuz şey şuydu. Kalıcı olacak mı? Ona bakacağız ama aslında kalıcı oldu şu anki sürece bakıldığında. Ve piyasalarda biraz onu zaten fiyatlamasını yapmıştı. Bunun daha kötüsü ne oluru? Henüz daha fiyatlamadı. Çünkü Amerikan borsalarına da bakıldığında rekor kırılığını görüyoruz. İçeride de yine bizim endeksimiz de rekor seviyeleri gerçekleştirdi.
1: Kutay, Amerikan borsalarının rekoru, yani özellikle teknoloji hisseleri üzerinden giden ve jeopolitik gündeme, yani reel ekonomiye vesaire her şeye imün gibi duran hikayesi de ne kadar sürdürülebilir? Bu da bir tuhaf bir durum,
2: evet,
1: değil mi?
2: Bazen teorik beklentiler pratik uyuşmaya biliyor. O yüzden şu an öyle bir dönemdeyiz. Daha önce de aslında pandemi zamanlarında da yaşadık. Daha da geriye gidersek Avrupa Birliği'nin kriz zamanlarını 2011'lerde de yaşadığımız oldu. Zaman zaman bu tür fiyatlamalar oluyor. Ama tabii bir realite var şu an itibariyle. Dünya genelinde enflasyon beklentileri yükseldi. Ve en önemlisi merkez bankaları ne yapacak? Henüz daha bu sorunun cevabını alamadı piyasa. Çünkü merkez bankaları da biraz rölantide bekliyor. Hızlı bir radikal değişiklik yapmak istemiyorlar. Bunu ECB'de de görüyoruz, FED'de de görüyoruz. Ve bizim merkez bankamız da benzer şekilde en son para politikasında herhangi bir değişiklik yapmadı. Ve bugün de enflasyon rakamlarında takip ettik. O yüzden piyasaların ana hikayesi şu an itibariyle merkez bankalarının mevcut para politikasında bir reel bir değişim olacak mı? Çünkü bu değişim yapmak kolay değil. Yani para politikasında bir ilave sıkılaşma tarafına geçmek çok kolay bir adım değil. Hatırlayacağız üzere bundan 3 ay önce acaba FED 4 tane mi faiz indirir, 3 tane mi indirir derken şu an acaba arttırır mı?
1: 6 bile vardı yılın başında.
2: Evet, yani
1: geçen
2: bu tür
1: yılın ortalarında.
2: Oynaklıklar, bu tür değişiklikleri yapmak kolay değil. Piyasada o yüzden mevcut şu anki verilere göre fiyatlamalar yapıyor. Ama tabii ki eğer merkez bankalarına net bir yön görürsek, ki artık göreceğimiz zaman dilimlerine de geldik. Bekle gör modları yavaş yavaş daha artık bitecek gibi duruyor. Ondan sonra biz daha net fiyatlamalar göreceğiz. Ama şu an itibariyle çok da trendlere de karşı gelmemek lazım. Israrla yukarı gitmek isteyen görüntü de var. Ama bu makroekonomik dengelerin bozulduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Fakat merkez bankalarının nasıl adım atacağını takip edeceğiz.
1: O zaman bizim Merkez Bankası'nın adımlarını biraz konuşmaya çalışarak, yorumlamaya çalışarak devam edelim. Şimdi bugün beklenti üzeri gelen, yani yüksek gelmesi sürpriz değil çünkü gelişmeler eşliğinde bekleniyordu zaten. Ama işte beklentinin de üzerinde gelen bir enflasyon verisi. Tabii Mayıs'a ilişkin hangi işaretleri barındırıyor bu kompozisyon, o da önemli. Dolayısıyla Haziran için, yani PPK için ne söylüyor, ne kadar beklentileri ve yıl sonu hesaplarını değiştiriyor.
2: Bu veri kısa vadede Merkez Bankası'nın herhangi bir değişiklik yapmasını açısı çok gösterecek nitelikte olduğunu düşünmüyorum. Bu hangi anlamda? İlave bir sıkılaştırma olur mu sorusunun cevabı olarak. Açıkçası şu anki karşılaşılan durum daha çok maliyet itişli olduğundan dolayı bu para politikasında bir faiz artırımı çözecek bir durum değil açıkçası. Çekirdek enflasyon tarafı en net para politikasını görebileceğimiz alan. Evet, orada da ılımlı bir yükseliş var ama orası da çok ciddi bozulmuş durumda değil. Çünkü para politikanın etkeni orada görüyoruz biz. Enerji ve gıda hariç fiyatlamalar orada mevcut. Evet, birkaç kalemde enerji kaynaklı geçişkenlik var ama şu an o taraf çok ciddi bir bozulma yok. O yüzden Merkez Bankamız muhtemelen ilerleyen süreçte bekle görme moduna devam edecek. İlave bir parasal sıkılaşma yapacağını düşünen tarafta değilim. Çünkü dediğim gibi faiz arttırmaya çözülecek bir durum değil bu şu an karşılaştığımız enflasyonist süreç. Ancak şu da bir gerçek, sene sonundaki beklentilerimizi revize ettik. Özellikle yıl sonu enflasyon beklentimizi 28.80'e, Merkez Bankası bir hafta faiz oranında 34 seviyesine kadar düşürdük. Yani önümüzdeki süreçte 300 bas puanlık bir indirim görüyoruz Merkez Bankası'nın yıl boyunca yapabileceği. Zaten çok toplantısı da kalmadı. Haziran'ın pas geçeceğini düşünüyoruz ve Aralık toplantısının açıkçası çok bir etkinliği yok. Çünkü yıl bitmiş oluyor. Zaten geriye ya Temmuz'da tekrardan bir bu para politikasının düzenleme, belki de indirim sürecine başlayacağız ya da Eylül'de. Bunu veriler karar verecek şu an görüntüye bakıldığında. Özellikle Mayıs ayı rakamları da önemli olacak. Şu anlamda az önce söylediğim, yani çekirdek enflasyon tarafında bir sıçrama olacak mı? Şu an enerji baskısı maliyetli bir enflasyon görünümüyle karşı karşıyayız. Tabii ki gıda da çok ciddi şekilde etkiliyor. Eğer tüm kalemlere yayıldığını görürsek o zaman Merkez Bankası'nda para politikasında bir değişiklik görebiliriz. Ama bence birkaç veri daha görmek isteyecektir. O yüzden Haziran'da pas geçip Temmuz'da da açıklanana kadar iki enflasyon verisi daha göreceğiz. Ve ona göre Merkez Bankası kararını verecektir. Ama yıl boyunca biz yine bir dönem içerisinde faiz indirim sürecine başlayacağını ama bu alanın biraz daraldığını da hatırlatmakta fayda var. Çünkü yıl boyunca en fazla 300 bas puanlık bir alanı var şu anki enflasyon beklentilerine bakıldığında.
1: O zaman bunun BIST 100'ün temposuna yansıması

0: ne olacak? Yani tempolu biçimde yukarı gidebilmesi için ana hikaye faiz indirimi meselesiydi. O zaman ne kadar sekteye uğruyor? Bir de tabii şimdi önümüzdeki süreçte ne kadar daha hani enflasyona duyarlı sektörler üzerinden konuşuyor olacağız?
1: Bankacılık endeksi etkilenmeye devam edecek. Bugün de zaten görüyoruz ve biraz sanayi endeksi tarafını, çünkü hep takip ettiğimiz bir rasyo vardır. Sanayi bankacılık rasyosu. Bu artık net bir şekilde sanayi tarafına kaymış durumda son zamanlarda.
0: Gerçi PMI verileri de bugün,
1: evet,
0: geldi.
1: Onlara da bakıldığında orada bir tek belki tutunabileceğimiz ve ön plana çıkaracağımız şey vergi teşviklerinin etkisine bakacağız biraz daha. Bilançosal bazlı ayrışmalar olacak. Zaten endeksin hareketine bakıldığında bir son 6 ay içerisinde diyelim, zaten belirli bir sektör, belirli bir hisseler içerisinde hareketini sürdürüyordu. İşte savunma sanayi olsun, son zamanlarda TÜPRAŞ destek, evet, vermeye başladı. Bu hikaye devam edecek. Bankacılık endeksi ne zaman devreye girerse biz biraz o zaman endeks tarafında bir rally bekleyeceğiz, ama oranın devreye girmesi ikinci çeyrek sonunu doğru bulacak gibi duruyor. Az önce söylediğim gibi Merkez Bankası'nın para politikasında değişiklik yapmayacağını ikna olmamız lazım. Aynı zamanda çekirdek enflasyon tarafında bir hızlı yükselişin olmadığını görmemiz lazım. Ve ardından da Merkez Bankası tekrar indirim sürecine başlayacaktır. Ve o zaman bankacılık endeksinde biz hareketlik göreceğiz. O yüzden kısa vadede bankacılık endeksi sat, sanayi al gibi bir fiyatlamalarla karşı karşıya kalabiliriz ki grafiklerine de bakıldığında teknik anlamda pozitif duruyor hala daha sanayi tarafı.
0: Bugün de sanayi al, sanayinin ne tarafı?
1: Tabii orada da vergi teşvikleri tarafına bakacağız biraz da. Yani demir çelik tarafını biraz ön plana çıktığını görüyoruz. Aynı zamanda demir çelikle birlikte perakende tarafını da etkileyecek bir görüntü var. Yani birazcık açıkçası vergin etkisini takip eden sektörlerin ön plana çıktığını görebiliriz. Ama tabii karlılık önemli. Karlılık olmadığında o vergi tarafında etkisinin çok fazla olduğunu görmeyeceğiz. Savunma sanayi tarafı yine devam edecek bu görüntüde. Yine aynı şekilde petrokimya tarafındaki görüntü devam edecek. O yüzden seçici bir endekse karşı karşıya kalacağız. Seçici sektörlerle karşı karşıya kalacağız. Tabii endeksin genelini etkileyecek mi dersek tabii ki etkiliyor. Özellikle bankacılık endeksinin bu zayıf görüntüsünden dolayı biz ne zaman bankacılık endeksinin tekrardan aktif olduğunu görürsek, ne zaman devreye girdiğini görürsek, o zaman endeks tarafında daha coşkulu bir rally ile karşılaşabiliriz. Ama şu anlık seçici bir sektörler içerisinde hareketini sürdürecek gibi.
0: Bilanço tarafına da biraz değinelim. Yani şimdi baktığımızda aslında analiz beklentileriyle paralel giden bir görünüm olduğunu sanırım söyleyebiliriz. Yani çok kötü değil bankacılık tarafı da, ama ikinci çeyrek beklentileri bundan daha farklı görünüyor.
1: Evet, yani eğer geleceğe yönelik bir beklenti oluşturmak istiyorsak birinci çeyrek bilançoları bizi çok sürpriz yapmayacak, ama ikinci çeyrek bilançoları açıkçası enerji baskısının, enerji maliyetlerinin arttığı bir bilançoyu göreceğiz ve birkaç sektör etkilenecek. Örneğin çimento sektöründe de bunu göreceğiz, çünkü özellikle enerji üretiminde kullanılan sektörlerde ciddi bir maliyet kalemi olarak takip edeceğiz ikinci çeyrek bilançolarını. O yüzden ikinci çeyrek bilançolarımız zayıf olması yine endeks üzerine bir baskı yaratacak. Demin de işaret etmeye çalıştım. Biz yine üçüncü ve ondan sonraki çeyreğe bakmaya çalışacağız. Aslında geçtiğimiz sene de benzer bir görüntüyle, evet, karşı karşıyaydık. Yani ana hikayede, ana makro görünümde büyük bir değişiklik olmuyor. Süre erteleniyor gibi bir görüntü var bu süreçte. O yüzden ayrışmalar olacaktır. İkinci çeyrekte de biz bilançolarda bunu göreceğiz. Ancak tekrardan üçüncü ve dördüncü çeyrekte biraz da belki dördüncü çeyreğe doğru bir rahatlama yaşama ihtimalimiz hem bilanço tarafında hem de endeks tarafında daha mümkün gibi gözüküyor.
0: Kutay, çok çok teşekkürler. Doktor Kutay Gözgör konuğumuzdu. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü. Kendisine teşekkür edip hemen İbrahim Akkuş'u yayına davet edelim. Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Zeynep Hanım.
0: Merhaba İbrahim Bey. Şimdi hızlı başlayalım, süremiz çok yok. O yüzden önce bir finansallardaki görünümle ilgili sorarak başlayayım. Şimdi net kâra bakıyoruz. Yılın son çeyreğinde geçen aynı dönemine göre %99.6 düşüş notu var. Ama net satışlarda artış var aynı dönemde %40 kadar. Niye kâr düşmüş satışlar artarken?
2: Zeynep Hanım, az önce de dediğiniz gibi zaten finansallara bakıldığında görüyorsunuz. Bizim normalde FAVÖK ve ciromuz %47, FAVÖK %40 artmış. Ya biz normalde işin seyrinde işi de büyütmeye devam ediyoruz. Fakat finansal ve normal enflasyon muhasebesiyle beraber bütün şirketlerin genel sorunu bu gibi. Kur farkı ve finansman giderleri daha çok etkili oldu bu artışta.
0: Peki öz sermayede de bir %10'a yaklaşan

0: azalış var. Onun kaynağı ne? Son bir yılda.
1: Alo. Yayın mı kesildi?
0: Ha, duyabiliyor musunuz beni?
1: Şu anda duyabiliyorum.
0: Tamam.
1: Bizim öz kaynaklarda bir azalış olmadı. Aslında öz kaynaklarda bizim artışımız var. Onu anlayamadım.
0: Son bir yılda öz sermayede %9,8'lik azalış notu var ama...
1: Enflasyon muhasebesinden kaynaklı bir azalış notu var.
0: Anladım, o da oradan. Peki, şimdi bilançodaki sektörel ağırlığı biraz konuşalım o zaman. Hangi sektörler ne kadar yer tutuyor ve etkiyi en çok nereden alıyorsunuz? Çünkü siz farklı sektörlerde gıda, yapı, işte madencilik değil mi? İki sektör doğru. Daha olması lazım. Enerji, tarım.
1: Enerji var, doğru.
0: Dolayısıyla biraz anlatır mısınız yapıyı? Yani hangisinin ağırlığı ne kadar, ona göre devam edeceğim.
1: Şimdi Efor Holding normalde Efor Çay olarak bağlı ortaklıklarıyla beraber gübre ve global madencilik sektöründe var. Holding'in altında bildiğiniz gibi enerji yatırımlarımız var. Bir tarafında gayrimenkul gelişim ve değiştirme programlarımız var. Bunların hepsini beraberle bunlarla birlikte ağırlığını Efor Yatırım ve Efor Yatırım'ın altındaki bağlı ortaklıkları temsil ediyor. Yani inşaat alanında bazı çalışmalarımız var. Tabii yenilebilir enerji dünyada biliyorsunuz Türkiye yani Almanya'dan sonra ikinci konuma geldi. Bununla ilgili de yatırımlarımız devam ediyor. Aslında enerjiyle bizim şu anda 2024 Enerji Bakanlığı'nın YK kapsamında ihalesinden Sivas'ta 160 megawatt ilave ettik. Bu 2025 YK'lardan da 330 megawatt pik Eskişehir'de 120 megawatt

0: Bir de gübre bizim için çok önemli. Hatta başvurusunu yaptığımız, halk arzını beklediğimiz bir durum. Şu anda gübre 58. sırada, SPK'da halk arz bekliyor. Yine efor yatırımın altında bizim efor aslında bir çay şirketi olmaktan çok bir yatırım şirketi haline geldi. Efor çayın of çayla birleşmesi var, inşallah onu SPK'dan başvurduk, iznini bekliyoruz. İlaveten efor yatırımın altında Global Maden şirketi var. Kamu Aydınlatma platformunda yaptığımız açıklamada 7 tane maden başvurularımız kabul edildi. Bir de altında Efor Gübre %100 bağlı ortaklığı Efor Gübre şirketimiz var. Bu İran ABD savaşında Hürmüz Boğazı'ndaki krizden dolayı gübrenin ne kadar önemli bir konumda olduğunu bu seviyede görmüş olduk. Biz de gübre yatırımlarımıza devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah siz de göreceksiniz.
1: Peki İbrahim Bey, finansallarda ağırlık hangi taraftan geliyor?
0: Ağırlığımız şu anda efor yatırımdan geliyor. Yaklaşık %40'ı. Bizim efor yatırımın holding içerisindeki ağırlığı %40. Ama holdingin inşaat konumu %20, %20 de enerji, ama enerji daha hızlı büyüyor. Altında da bir küçük filo şirketimiz var. Ağırlıklı efor yatırımdan geliyor diyebiliriz.
1: Peki şimdi saydıklarınız, yani planlamalar ve yatırım ekseninde buraların katkılarını ne vadede nasıl hesaplıyorsunuz? Mesela şu Almanya merkezli, az önce de bahsettiğiniz bir RES yatırımı var, 280 milyon dolarlık. Bunun kapasite ne zaman hayata geçecek tam olarak ve buradan ne kadar katkı bekliyorsunuz? Mesela önce onu sorayım.
0: Şimdi bizim aslında iki tane projemiz var. Bir Çatalca Silivri'de 50 megawatt, bir Bodrum Milas'ta. Bunlar devam ediyor. Geçen sene 2024 YK yarışmalarından kazandığımız Sivas'taki projemizi Haziran ve Temmuz ayında inşallah faaliyete alacağız. Buradan yaklaşık yıllık 35-40 milyon dolar bir gelir beklentimiz var. Bununla beraber gelişiyle Eskişehir'de planladığımız 330 megawatt, Türkiye'nin en büyük ikinci güneş yatırımını yapacağız. Onun da ÇED süreçleri devam ediyor. Bununla ilgili de tekrardan gelen haberleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Balıkesir'deki yatırımımız ağırlıklı, o da yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Onu da bu yıl sonuna kadar ÇED süreçlerini bitirip 2027'de bitirmeyi planlıyoruz inşallah. Bunların
1: Trabzon'da da bir
0: toplamı,
1: yatırım var galiba, değil mi?
0: Trabzon'da bizim çay fabrikalarımız var. Bizim Türkiye genelinde 17 tane çay fabrikamız var. Aslında sanayici kökenli bir yapıyız. Sanayici kökenli bir yapının altında Türkiye'nin ikinci çay büyük üreticisiyiz. Çaykur'dan sonra of çayın satın alımıyla beraber Efor çayla, yani Türkiye'nin %15'ini üretip biz satıyoruz neticede. Bunu sadece Türkiye çapında değil, bizim dünyaya da ihraç ettiğimiz çok ciddi geleneksel ürünlerimiz var. Bunu büyüterek devam ediyoruz. Yatırımımız şöyle.
1: Burada şunu merak ediyorum. İhracatın odağında bu taraf mı var? Hem oranın finansallardaki yeri, bilançoda ihracatın payı ne kadar? Bir de buradaki bu Trabzon'daki, yanlış biliyorsam düzeltin, kapasite artışı hedefi var bununla, yine bu tarafta, çay tarafında. Ne kadarlık bir artış?
0: Doğru.
1: İhracatla ne kadar paralel?
0: Şimdi aslında bakarsanız Türkiye'de çay üretim tüketim dengesi birbirine yakın olduğu için ihracatımız Türkiye genelinde %1 maalesef. Bunu biz arttırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ben daha önce konuşmalarımda da söylediğim gibi dünyada bu çay satışını, Türk çayını dünyaya tanıtmak için yapmış olduğumuz bazı planlar var. Bunların birkaçını daha önceden açıkladığım gibi yapmaya devam ediyoruz. Yapacağız da. O yüzden Türkiye'deki çayın, Türk çayının ihracata katkısı %1, biz de bunun büyük çoğunluğu, yaklaşık 17 ülkeye ihracatımızla destekliyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz. Bizim efor yatırımın altında Trabzon'daki yatırımların bir çoğunu bitirdik. Yeni pazarda bir fabrika, yani kapalı olan bir fabrikayı devreye alıyoruz. Bunu KAP'ta duyurduk. Yeni yapmış olduğumuz, yine Terme Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 dönüm şirketimize bir yer tahsisi yapıldı. Bu yer tahsisiyle beraber burada sadece çay değil, bizim kahve grubu da var. İçecek grubuna yatırım yapacağız. Bunu da yavaş yavaş size bildirmeye devam edeceğiz. İhracata bakarsanız ihracatta bizim aslında yerli üretim, gübre üretimi, yerli gübre üretimi yapıp dışarıya gübre ihracatımız olacak. Çay ihracatımız da hızlı bir şekilde devam edecek. Yaklaşık biz ciroya katkısı yeni yatırımın %40, %50 civarında olmasını bekliyoruz. Çünkü
1: ne zaman? Yani bu yıl sonu itibariyle mi?
0: Bu yıl sonu itibariyle zaten biz %40 bizim normal izahnamede yazdığımız

0: gibi SPK normlarında verdiğimiz bütün taahhütleri tamamıyla yerine getiren çok nadir şirketlerden bir tanesiyiz. O yüzden bunlara çok hassas davranıyoruz, dikkat ediyoruz. İnşallah verdiğimiz taahhütleri de yerine getireceğiz. Bunlar yani bizim Efor Holding'in %99 yatırımları Türkiye'de yerli milli bir şirket olarak bunları yapmaya devam edeceğiz. %40'ın üzerine bu yıl. Ama enerjiye bakarsanız bizim holdingin enerjideki yatırımları yaklaşık 400 milyon doları geçti. Enerjide 700 megawatttan 1000 megawata, 1000 megawattan da 2030'a kadar 3000 megawata çıkacak potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Almanya'da, Avrupa'da Almanya bir
1: Evet.
0: numara, Türkiye iki numara. Biz bunu daha ileri seviyeye getirmek için hükümetimizin de politikaları bu yönde bu şekilde inşallah devam ettireceğiz.
1: İbrahim Akkuş, teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Londra'ya gidiyoruz.

0: baktığımda.
1: Merhabalar Zeynep. Evet, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin söylemlerin sertleşmesiyle bugün Avrupa borsalarında kayıplar bir miktar hızlanmıştı. Fakat şimdi endeksler kayıplarının bir kısmını geri verme eğiliminde. Tabii petrol fiyatlarının bugün sert yükseldiğini takip ettik. Aynı zamanda Eurostoxx 50 endeksi %1,1 oranında geriledi ve 2 haftanın en büyük düşüşüne doğru ilerliyor. Enerji hisselerine baktığımız zaman petrol fiyatlarında yaşanan yükselişten destek bulmaya devam ediyor. Brent petrolün varili %4'e yakın yükselerek 112 dolar seviyesini test etti. Tabii sektörel bazda bakacak olursak en sert düşüş %2 ile otomotiv sektöründe. Bunun da nedeni Trump'tan gelen açıklamalar. Trump ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle önümüzdeki hafta Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranını %25'e çıkaracağını duyurdu. Tabii burada bir istisna olacak çünkü otomobil ve kamyonların ABD'deki fabrikalarda üretilmesi halinde herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacak. Burada hisselere baktığımız zaman otomotiv grubunda en sert düşüş Continental hisselerinde %5'e yakın değer kaybı var. BMW, Mercedes-Benz ile Volkswagen hisselerinde ise kayıplar %2,5'a ulaşmış durumda. Tabii Trump'ın tarif ettiğini hayata geçirmesi halinde Avrupa'nın da buna karşılık vermeye hazır olduğu belirtildi Bloomberg'un haberinde. Aslında bu yaşanan anlaşmazlık uzun süredir geciken ABD ile Avrupa Birliği Ticaret Anlaşması üzerindeki gerilimi artırmış durumda. Taraflar geçtiğimiz sene Temmuz ayında ilk olarak bir anlaşmaya varmıştı. Ancak Avrupalı milletvekilleri ek değişiklikler talep ettikleri için anlaşmayı henüz onaylamadılar. Trump ise Cuma günü Avrupa Birliği'nin ticaret anlaşmasına tam olarak uymadığını iddia etti. Aslında bu gelişme Alman otomotiv sektöründe güvenin çok sert düştüğü bir dönemde gerçekleşiyor. Çünkü helyum gibi kritik girdiler ki kıtlığın etkisini göstermeye başlamasıyla Nisan ayında Avrupa'da otomotiv sektöründe güven çok sert bir şekilde geriledi. Bu durum Orta Doğu'da yaşanan çatışmanın tetiklediği aksaklıkların Avrupa'nın tedarik zincirlerinde nasıl yankılandığını ortaya koyuyor. IFO tarafından yapılan aylık anket iş beklentileri göstergesinin Mart ayındaki -15 seviyesinden Nisan'da -30,7 seviyesine gerilediğini gösterdi. Aynı zamanda Nisan ayında şirketlerin %9'undan fazlası temel girdilerde kıtlık yaşadığını ifade ettiler. Bu oran aslında Mart ayında yaklaşık %1 seviyesindeydi. Aynı zamanda çip üretimi, hava yastıkları, metal işleme ve batarya sızıntı tespitinde kullanılan helyumu daha kıt hale gelen girdiler arasına göstermiş durumdalar. Avrupa Birliği'nin helyum arzının yaklaşık %40'ını Katar sağlıyor ve enstitüye geliyor. Özellikle Hürmüz yolunun kapanmasıyla burada helyum akışları kesintiye uğradı. Fiyatlarda da çok hızlı bir yükseliş yaşandı kısa sürede. Diğer tarafta Avrupalı otomobil şirketleri İran'a yönelik savaşla büyük bağlantılı büyük üretim kesintilerinden şu ana kadar kaçınmış durumda. Fakat önümüzdeki dönemde üretim kesintilerinin başlamasının da muhtemel olduğu ifade edilmiş oldu ankette. Diyelim Zeynep, yeniden sözü sana bırakalım.
0: Piyasa hattını burada bitirelim. Birazdan Ala Arak Günü'ne iş dünyası var. Bloomberg HT'den ayrılmayın.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğumuz bize eşlik ediyor. TÜSİAD eski başkanı Haluk Dinçay bizimle. Haluk Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi Haluk Bey, her ay sizinle birçok gündemi masaya yatırıyoruz. Fakat bu hafta baktığımızda yoğun bir veri ajandasıyla başladık ve Orta Doğu krizinin yansımaların rakamlara aşikar bir şekilde geçtiği yeni yeni verileri de almaya başladık. Tabii bu sabah saatlerinde Türkiye'nin Nisan ayı enflasyon rakamını aldık ve beklentilerin oldukça üzerinde gelen bir veriyle karşı karşıya kaldık. Piyasalar tepki verdi, bankacılıkla %2'ye varan bir düşüş yaşandı derken veri aylık bazda %4,18, yıllıksa %32 seviyesinde geldi. 32,5'lara varan bir artış da geldi. Tabii bu puan bazlı katkılarda gıda, konut ve eğitimin yüksek bir artışa sebebiyet verdiğini gördük. Siz bu rakamı nasıl okuyorsunuz ve sizce bu enflasyon patikasında bir kırılma mı yarattı yoksa geçici bir dalga olarak mı okumak lazım?
2: Yani çok olumsuz değerlendiriyorum elbette. Herkes gibi. Şaşırtıcı. Yani öyle bir ülkeyiz ki, öyle bir ekonomi ki burası. Analistler 3.10'daki tahmin ederken 4.10'daki çıkabiliyor, evet. Enflasyon. Bir puan sapıyor. Bir ayda. Sadece bir ayda. Yani olacak iş değil. Çok ciddi tabii. Neden oluyor bu? Neden oluyor bu? Her ne kadar eşel mobil falan uygulansa da tabii petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye'ye yansıması, mazotta, şeyde, benzinde arkasından %25 yapılan bu doğalgaz, elektrik zamları, evet, psikolojisini, insanların bu fiyatlama davranışlarını, beklentilerini ciddi bir şekilde bozmuş gözüküyor. Ve biz bu 30-32'leri de 6 aydır falan görüyoruz. Buraya sıkıştık kaldık. Yani 30'ları da işte 16-15 aydır falan görüyoruz. Geçen sene Şubat ayından beri görüyoruz. Dolayısıyla bu kronikleşti maalesef. Alihan Hanım, artık bu enflasyon kendi enflasyonunu doğurur hale geldi maalesef. Ben bunu yani çok fundamental, temel bir takım şeylere bağlamak artık mümkün değil bence bundan sonra. Ve bu şekilde de gidecek ki bu. Yani bu sadece Nisan ayı yüksek çıktı, Mayıs'ta işler düzelir gibi beklememek lazım. Bu davranışlar, fiyatlama davranışları, beklentiler dolayısıyla bunun önümüzdeki en az 3-5 ay daha sürmesini, 30'ları biraz daha yukarıda hatta hareket etmesini, baz etkisi. Çünkü geçen sene rakamlara baktım gelmeden önce, %2'nin altında rakamlar var.
1: Evet.
2: Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos rakamlarımız geçen sene nispeten bugünkü rakamlara göre iyiymiş. Dolayısıyla yükselme beklerim ve sene sonunda da, yani şu anda tabii piyasa 27,5 bekliyordu en son gördüğümde. Ama onun üstüne doğru çıkabilir. Bence %30'un altını kırmamız 2026'da zor olacak gibi görüyorum. Maalesef böyle. Yaptığımız projeksiyonlar, bizim petrol fiyatı, Brent petrol ile ilgili yaptığımız projeksiyonlar, ekonomi yönetiminin yaptığı, işte Londra'daki sunumlarda gördüğümüz rakamlar $80 üzerindeydi. Bugün Brent petrol $111. Sene sonundaki vadeli rakamlara bakarsanız, futures'a $100 üzerine falan oralarda, evet, geliyor. Yani bu sene bana göre bas senaryoda petrol öyle 80 falan değil, bas senaryo $100 üzerinden oturtmak lazım. Yani bu yapılan analizlerde, siyasi analizler, yani bu anlaşmaya varılsak bile ki kolay gözükmüyor. Yani taraflar artık bir masaya oturmuyor.
1: Üçmeyi açtık galiba.
2: Karşılıklı teklifler ve tehditler eş zamanlı olarak gidiyor geliyor. Bu işin anlaşmaya varılsa bile ki kolay gözükmüyor. Ancak kademeli bir anlaşma olabilir. Kapsamlı bir anlaşma mümkün değil. Bir nükleer anlaşmanın olması bile masada değil diyor zaten İran, bu masada, evet, diyor. Ya pek kolay gözükmüyor.
1: Trump
2: anlamda,
1: teklifi bu sabah saatlerinde kabul etmediğini açıklamıştı.
2: Evet. Dolayısıyla anlaşmaya varılsa bile şu andaki rakamların çok üzerine çıkacağımız, petrolde bu 111'lerin de üzerine 120'lere doğru gideceğimiz, bilhassa Mayıs'ta, çünkü artık stoklar erimeye başladı. Daha Haziran daha da yüksek seviyelere ulaşabileceğimiz öngörülüyor. Konu sadece ham petrolün Hürmüz'den geçmesi meselesi değil. Aynı zamanda tabii rafinerilerin hasar görmüş durumlar var. Terminaller hasar görmüş. Bizim bilmediğimiz başka yerlerde hasar görmüş olabilir. Bu bilgiler kimsenin elinde yok. Dolayısıyla doğru tahmin etmek de mümkün değil. Dolayısıyla gerek ekonomi yönetiminin, gerek iş dünyasının $100 üzerinden petrolü, Brent petrolü varsayarak bir takım projeksiyonlar yapması lazım. Yani bizim gerek cari açığa olan etkisi, gerek enflasyon olan etkisi bizim ekonomi yönetiminin kendi yaptığı projeksiyonlardan çok daha kötü olacak diye öngörüyorum ben. Hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum.
1: Ve önümüzde 14 Mayıs'ta, yani önümüzdeki hafta ikinci bir enflasyon raporu sunumumuz var. Hatta şimdi Brent petrol demişken, Merkez Bankası'nın genel çapta aslında ilk sunumdaki beklentisi 60 dolara doğru Brent petrol ortalamasının düşmesiydi. Fakat şimdi baktığımızda 85 dolarlardan ortalama Brent petrolün geçtiğini görüyoruz. Peki önümüzdeki hafta yapılacak ikinci enflasyon raporu sunumunda %16'lık ara enflasyon hedef beklentisinde bir yukarı yönlü revize bekliyor musunuz? Yani şu an bu rakam inandırıcı geliyor mu? Bu Orta Doğu Savaşı'nın devam etmesiyle beraber nasıl bir tablo bizi önümüzdeki hafta bekleyeceksiniz?
2: Yani ben bas senaryoda 100 dolarlık bir petrol gördüğüm için 60 dolara göre yapılmış bir 16, %16'lık zaten 16 da zaten gerçekçi değildi. Yani bir ay iki ay önce de gerçekçi değildi. Şimdi artık hiç iş değil. Dolayısıyla bu zaten bu Merkez Bankası'nın elinde olan bir konuda değil. Sadece doğru tahmin etmek lazım. Bana göre 100 dolar üzerinden yaptığı zaman ne çıkıyorsa tahmini onun kendisi analizleri yapacaklar. Ama bana göre %30'un altında bir enflasyon şu anda çok zordur. Onlar tabii yine ulaşılabilir, gerçekçi bir hedef koyacaklardı. Gerçekçi ama ulaşılabilir bir şey koyacaklardır aynı zamanda. Göreceğiz ne koyacaklar. Yani 16 yüksek yukarı doğru revize olacak. Hedef mutlaka revize olacak. 16'da tutulması gayri ciddi olur diye düşünüyorum.
1: Yani küresel merkez bankaların bu denli faiz artışına dair gittiği söylemlerinin böyle yön değiştirdiği bir ortamda herhalde bu enflasyon raporusunun da bizi çok farklı bir projeksiyonla karşı karşıya bırakacak galiba Merkez Bankası.
2: Evet. Yalnız şunun altını çizelim. Dünyada IMF raporlarında falan bu petrol fiyatlarının enflasyona, global enflasyona etkisi yarım puan, bir puan ölçülüyor. En son galiba 70 bas puandı. Yani bu kadar ölçülüyor. Bizdeki sapmalar, ekonomi yönetiminin 80 dolara göre yaptığı sapmalar bile 3 puan. Piyasanın beklentileri aşağı yukarı 5 puanı yukarı fırlattı bu savaş dolayısıyla. Belki daha da yüksek çıkacak. Yani bir tanesi 70 bas puan, yani binde 7 seviyesinde.
1: Evet.
2: Bizdeki 5%'lerde falan. Yani karşılaştırılabilir değil. Yani ben yurt dışındaki merkez bankaların, yabancı merkez bankalarının durumuyla bizim merkez bankasının durumu enflasyon, yani fiyat istikrarını sağlama açısından karşılaştığı zorluklar bambaşka seviyelerde diye öngörüyorum.
1: Çağın daha farklı bir ortamın olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Şimdi tabii bu süreçte Nisan ayı enflasyonun yüksek gelmesi Mayıs ayındaki enflasyona dair de merakla beklentileri yükseltti. Bu süreçte Mayıs'ta bir faiz kararı toplantımız olmayacak, izleyicilerimize aktaralım buradan. Haziran'da biz faiz kararını alacağız Merkez Bankası'nın nezdinde. Peki sizce Mayıs enflasyonu da beklerken şu an Haziran'da faiz için bir artış mesajı var mıdır? Masada bu konjektürü değerlendirince böyle bir artış mesajı görüyor musunuz?
2: Yani bu bir arz yönlü şok olduğu için böyle bir şey beklemek doğru değil herhalde. Ancak burada kritik olan Merkez Bankası'nın rezervleridir, dolarizasyondur. Mevduat oranları, mevduatın TL ve döviz yabancı para cinsinden olanların arasındaki dengedir. Yani bugünkü 40-60 oranın veya 60-40 oranın da sapma olması halinde böyle bir şey yapabilir. Yani azıcık o tarafa bakacaktır diye düşünüyorum. Şu anda faizleri yükselterek Türkiye'deki talebi yönlendirmek mümkün değil böyle bir şey. Fiyatlar arzdan artıyor. Bu arada biz daha farklı şeyler yapabilirdik. Yani biz maliye politikalarını kullanarak bu enerji fiyatlarının Türkiye piyasasına bu kadar yansımasını engel olabilirdik diye düşünüyorum.
1: Farklı adımlar atarak mı görüyorsunuz?
2: Yani şöyle oldu. Yani bu Eşel Mobil %75 uygulandı.
1: Evet.
2: Eşel Mobil %75 uygulanmasına rağmen ben en son yine baktım. %20 kadar artış var mazotta. Yani %20 mazot artış yaptınız. Artı doğalgaz ve elektriğe %25 artış yaptınız. Şimdi bunları yaptıktan sonra tabii ki enflasyon artacak. Yani Mayıs'ta da artar, Nisan'da da artar, Mayıs'ta da artar, Haziran'da da artar. Bozdunuz ve kronik enflasyon şeyine girdiniz yani. Bundan sonra atalete girdiniz. Bundan sonra bu işten çıkış çok daha zor olacaktır diye düşünüyorum. Maalesef öyle olacaktır.
1: Peki nasıl adımlar atılmalıydı bu dönemde sizce Haluk Bey?
2: Vallahi bence daha genişlemeci, genişlemeci değil yani maliye politikalarından destekle. Bu Eşel Mobil'i %75'te %100 uygulayarak. Yani bu yüksek
1: ki
2: pompada,
1: bunun örneğini %100 olarak mazot, biz görmüştük daha öncesinde.
2: Pompada, evet yani düzgün bir paket açıklayarak, biraz bütçe açığı yaparak, daha hedefli, düzgün bir maliye politikasıyla bu halde ve o mesela doğalgaz elektriği erteleyerek, ne olurdu yani 3 ay daha erteleseydik veya biraz %75 değil de %100 uygulasaydık yine hala etkisini görebilirdik. Çünkü o ÖTV'den malum veriyor ama yine de bu halde %20 mazot artışı çok yüksek bir rakam. O zaman tabii domatesin fiyatı da artıyor. Her şeyin fiyatı artıyor. Nitekim arttı. Bu Mayıs'ta da göreceğiz yine artacak. Tahmin ediyorum. Ve bir taraftan da bu kronikleşmeye yol açtı bu. Yani orada birkaç puan harcayarak bütçe açığından birkaç puan ekstra bir fedakarlıkla farklı yerlere varabilirdik diye düşünüyorum.
1: Şimdi baktığımızda tabii enflasyon rakamı çok yüksek geldi. Fakat ihracatta baktığımızda Nisan ayında daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Çünkü hafta sonu Ordu'da dış ticaret rakamlarını Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. Ve rakamlara baktığımızda 25,4 milyar dolarlık bir ihracat performansıyla Nisan ayında karşı karşıya kaldık. Ve bu yıllık bazda %22'lik bir artışa tekabül ediyor. Körfez tarafında savaş başında %30'luk bir gerileme varken şu an Nisan'da %15,5'luk bir artışla karşı karşıya kaldık. Yani hafif hafif toparlanmaya başlayan bir körfez ihracatımız olduğunu görüyoruz. Peki siz bunu nasıl yorumlarsınız? Sizce burada yeni bir hikaye mi yazıyoruz yoksa savaşın etkilerinden kaynaklı talepte bir yükseliş mi var?
2: Yani %22'lik artış bir hiç makul durmuyor. %22'nin arkasında mutlaka başka bir hikaye olması lazım. Nitekim Mart ayında %30'lar seviyesinde bir daralma var diyorsunuz. Dolayısıyla Mart Nisan'ı birlikte değerlendirmek lazım. Bu savaş nedeniyle bizim Körfez bölgesinin ihracatımızın düşmesi bekleniyordu. Tabii ki lojistik aksamalar o bu dolayısıyla yani bölgenin diğer bölgelerden yani Asya'dan oradan buradan lojistiğinde aksamalar dolayısıyla Türkiye bir avantajı yakalayabilir ama %22'ler seviyesinde bir artış tabii ki makul bir artış değildir. Ben bunun bir takım takvim kaymaları Mart Nisan malum Ramazan ayı vardı geçen sene bu sene bu aylarda bunun etkisi olabilir. Çalışma günü etkileri olabilir. Parite olabilir. Ve ben bunu geçici bir etki olarak görüyorum. Ciddiye almamak lazım geldiğini düşünüyorum bu rakamı.
1: Peki Avrupa pazarlarını biraz konuşursak sizinle son zamandaki PMI'ların çok da iyi gelmediğini gördük ki bu haftada Avrupa tarafında yeni PMI verileri yani imalat göstergeleriyle karşı karşıya kalacağız. Tabii rakamları takip edeceğiz fakat geçmiş rakamlarda bir durgunluk olduğunu savaş kaynaklı da görmüştük. Avrupa Birliği Mercosur ticaret anlaşmasında da erken devreye alınmasına onay verdi. Bu sizce yeni bir pazar erişimi ve burada faiz indirimine dair bir adım olarak mı okunmalı? Yani bu Avrupa pazarlarına dair yeni atılan adımlar bizimle ilgili bir avantaja doğru ilerleyebilir mi? Bir yandan da AB Hindistan STA'sı hala gündemde vardı. Evet. Fakat gündeminde çok arkasında kaldı ticarette gümrük tarifinin iptali ve Orta Doğu Savaşı'nın çıkmasıyla beraber. Şu son denklemde bu Mercosur anlaşması sizce nasıl bir etki yaratacaktır?
2: Yani Mercosur'da önce o PMI ile ilgili isterseniz söyleyeyim. PMI'de bir olumsuzluk var. Çok doğaldır. Yani Nisan ayında satın almacılara sorarsanız ne yapacağım, ne edeceğim deriz. Tabii ki büyük belirsizlik var. Zaten belirsizlik içerisindeydi. Bu arada bizim PMI'lar yani seneye zaten iyi başlamadık. Ocak, Şubat ayları da iyi değildir. İhracat performansımızda geçen seneden beri bir erime var malum. Orada da iyi durumda değiliz esasında baktığımız zaman. Dolayısıyla bir tık maliyetlerde ek tabii bu biraz önce konuştuğumuz enflasyonun iş dünyasının girdilerinde de ciddi maliyet artışları yaratmıştır. Evet. Enerji fiyatlarında orada burada doğal gazda elektrikte her tarafta. Dolayısıyla PMI'deki düşüş ki son 1,5 sene en düşük seviye sanıyorum oldukça yine beklenebilir bir düşüştür. Mercosur anlaşması bu anlaşma bizim gümrük birliği anlaşmasını maalesef bu asimetri yaratıyor. Bizim Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının her bir tanesi bizim açımızdan bir dezavantaj yaratıyor başlarken. Çünkü Avrupa Birliği ile bunlar serbest ticarete başlıyorlar ama bizim ihracatlarımızda böyle bir fırsat bize tanımıyorlar. Yani o ülkelerin malları Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'ye girerken bizim ürünlerimiz o ülkelere gidemiyor. Bu bizim Gümrük Birliği'nin o zaman tabii 1995'te imzalanırken bilinen bir riskiydi. Ancak biraz önce yani bir kısa sürede bizim Avrupa Birliği'ne tam üye olacağımız öngörülüyordu. Bu şekilde imzalandı. Şimdi Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle bizim de bu müzakerelerde masada olmamız arzu ediliyor. Pek kolay bir şey değil. Yani bu güncellenmesi halinde bizim de Mercosur'la bir serbest ticaret anlaşması yaparken bizim de bir söz hakkımız olması arzu ediliyor. Bunun müzakere edilmesi lazım Avrupa Birliği'yle bu güncellenme sürecinde. Bir fırsat olabileceğini zannetmiyorum burada. Bir daha çok bir tehdit olabilir ama ölçeğinin nispeten sınırlı olacağını ben görüyorum. Bu Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ama bilhassa tabii Arjantin, Brezilya, esas Brezilya tabii. Esas Brezilya ile çok hızlı bir serbest ticaret anlaşması yapmamızın Türkiye lehine olacaktır. Yani kaybedecek bir şeyimiz yok. Çünkü onların ürünleri zaten buraya geliyor. Bizim de ürünlerimiz için bir ihracat pazarı orada yaratabilmemiz lazım. İlk fırsatta bu serbest ticaret anlaşmasını müzakere etmeye başlamamız lazım diye düşünüyorum.
1: Bu gündemlerin yanı sıra böyle bir adım da gelmeli diyorsunuz. Peki şimdi PMI derken bizim de sabah ISO İmalat PMI endeksimiz geldi ve 47,9'dan 45,7'ye gerileme olduğunu bir yavaşlama mesajı verdiğini gördük. Bu süreçte aslında tüketici güveninde hafif bir toparlanma Nisan ayı nezdinde varken üretim imalat tarafında gerilemenin devam ettiğini gördük. Peki sizce bu talep kaynaklı mı yoksa arz kaynaklı mı? Burada ileriki dönemde arz talep dengesi nasıl bir performans göreceğiz sizce?
2: Yani şu anda evet, o tüketici güven endeksi rakamına baktım. PMI'yi biraz önce söylediğim gibi, yani esasında PMI'deki gerileme çok normal. Böyle bir ortamda PMI'de iyileşme zaten öngörmememiz lazım. Bizim de başlangıç noktamız 50'nin altı olduğu için geldiğimiz noktada çok çok kötü bir seviye. Tüketici güveninde hafif bir toparlanma var ama bunun da sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Yani enflasyonun bir anda tekrardan yukarı doğru sıçradığını, ayda %4 ölçülen bir enflasyonla tüketicinin karşı karşıya kaldığı bir ortamda, yani tüketici güveninde bir yükselmenin olmaması gerekir. Olacak şey değil bu. Bu ay böyle ölçülmüş olabilir. Önümüzdeki aylarda bu düzeyleri tekrardan olumsuza döner diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir yandan da şirket bilançoları gelmeye devam ediyor. Yani zorlu bir koşuldan da geçiyor şu an finansal tabloya baktığımızda. Fakat ilk çeyrek bilançoları tabii savaşın çok etkisinin görülmediği rakamlarla karşımıza çıktı. Birçok ekonomist ve piyasacıya sorduğumuzda ise ikinci çeyrekte daha büyük etkisinin ve yansımasının olacağını anlatıyorlar. Peki ikinci çeyreği baz aldığımızda sizce burada şirket karlılıklarında bir yavaşlama beklentiniz var mı?
2: Evet, beklerim tabii. Yani hem yurt içinde hem yurt dışı satışlarda bir kere düşüş bekleriz. Normal olarak iş piyasada bir, yani daralma olmasa da büyüme hızında bir düşüş bekleriz. Daha önce öngörülene göre, ki bu sene işte yine %3 civarında bir büyüme herkes öngörüyordu diye düşünüyorum.
1: Evet.
2: Hatta daha yüksek bekliyorlardı. Savaştan sonra %3 bekliyorlardı. Biraz daha olumsuza da dönebilir. Dolayısıyla ikinci çeyrekte maliyetler artıyor. Tabii biraz önce konuştuğumuz, yani bunun tüm girdi maliyetlerinde, ham madde maliyetlerinde, tüm enerji fiyatlarında bir artışlar var. Henüz daha finansman maliyetlerinde bir artış yok. Onlar aynen eskisi gibi devam ediyor. Ama ciddi şekilde talepteki olumsuz koşullar nedeniyle bilançoların baskı altında olmasını beklerim ikinci çeyrekte. Tabii yani dediğiniz gibi ilk iki ay zaten savaş yoktu. Çünkü ilk çeyreği kötü geçirmedik. İlk çeyreği, geçen sene ilk çeyreğini kıyaslarsanız daha kötü diyemeyiz. Genel olarak. Genel olarak tabii tek tek bakmak lazım şirketlere ama genel olarak böyle denebilir. İkinci çeyrek, geçen sene ikinci çeyreğine göre mutlaka daha kötü olacaktır. Buna şüphe yok yani.
1: Peki en kırılgan sizce hangi sektörler masada şu an fiyatlanacaktır sizce? Beyaz eşya, otomotiv tarafı tabii büyük bir darbe aldı ama onun arkasından gelebilecek farklı sektörlerin de olduğunu görüyoruz.
2: Yani imalat sanayi tabii daha çok darbe alacaktır. Yani dış rekabette daha açık olan, ihracat pazarlarındaki durum nedeniyle olumsuz etkilenecek olan imalat sanayi daha olumsuz. Hizmet sektörü nispeten daha az etkilenecektir. Denebilir genel olarak ama baktığınız zaman PMI veya daha önceki yani yaptığınız güven endekslerine falan baktığınız zaman oralarda da olumsuzluklar var bu arada. Yani perakende de işler iyi gitmiyor mesela şu anda. Otomotivde kötü gidiyor, beyaz eşyada kötü gidiyor ama perakende de kötü gidiyor. Yani genel bir kötülük var. Ama hizmet sektörü nispeten diyelim daha az etkilenebilir.
1: Bu olumsuz ortamdan daha az olumsuz çıkacağını söylüyorsunuz.
2: Evet.
1: Öyle anlıyorum galiba.
2: Evet.
1: Şimdi tabii birazcık da bankacılık tarafına bakmak lazım. Çünkü sıkı para politikası ve artan fonlama maliyetleri ve regülasyonlarla beraber sizce net faiz marjında aşağı yönlü bir eğilim olur mu? Son zamanda bu eğilimi reel sektöre ve imalatçıya yansıması nedenli olacaktır sizce?
2: Yani aşağı doğru bir olabilir. Olabilir ya veya stabil kalmasını beklemek herhalde daha çok doğru olur. Yani çünkü fazla bir şey değişeceğini zannetmiyorum ben. Merkez Bankası'nın fonlama maliyetlerinde ve mevduat faizlerinde yukarıda bir hareket beklemiyoruz. Dolayısıyla aşağı yukarı stabil kalacağını düşünüyoruz. Tabii onlar bir iyileşme bekliyordu. Yani sene başında değil mi marjlarda bir iyileşme bekleniyordu.
1: İkinci yarıda kredi yarışında bir ucuzluk beklentisi
2: yani,
1: vardı.
2: Yani enflasyonun düşmesiyle faizlerin düşmesiyle, yani fonlama faizlerinin düşmesi, mevduat o bu. Dolayısıyla bir iyileşme bekleniyordu ama bu olmayacak gibi bekleniyor. Görüyorum ben şu anda en azından bu sene böyle bir şey olmayacak gibi gözüküyor. Evet.
1: TÜSİAD eski başkanı Haluk Dinçer, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasına bir röportajla veda ediyoruz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracat verilerini Bloomberg ET'ye değerlendirdi. İzleyelim ve hoşçakalın.
3: Türkiye Nisan ayında 25.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2026 yılında ilk 4 aylık ihracat 88.6 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 275.8 milyar dolara ulaştı. Nisan ayı ihracat verilerine ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada 2026 yılı Nisan'da ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %22.3 artışla 25.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle en yüksek Nisan ayı ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi. 2025 yılı Nisan ayında 20 milyar 779 milyon dolardı ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran arasındaki savaştan dolayı Mart ayında gerileme gösteren körfez ülkelerine ihracatsa, Nisan ayında toparlanarak bir önceki aya göre %60 artışla 2.4 milyar dolar oldu. Körfez bölgesine ihracattaki toparlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Bolat, Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı.
4: Savaş şartlarında ihtiyaçlar ortaya çıktı, yeni ihtiyaçlar artı savaşın ilk ayı olan Mart ayında tabii bir geri çekilme vardı. İlerleyen haftalarda normale dönüşle beraber ihtiyaçlar arttı ve de Hürmüz Boğazı ve Körfez tarafından yük alımları kısıtlandığı için Türkiye ile olan karayolu bağlantıları ve Suriye ve Suudi Arabistan üzerinden açtığımız, Irak ve Suudi Arabistan üzerinden açtığımız transit rotalarla, o ülkelere teşekkür ediyoruz, karayolu ulaşımı hızlandı o tarafa. O nedenle geçen yılki Nisan'ın daha da üzerine çıktı ve Mart ayındaki kayıpları Nisan'da toparlamış olduk.

0: Reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiyesi

0: diye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al

0: Kale Kilit.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Mayıs ayına da giriş yaptık. Bloomberg KT ekranlarında akıllı paradayız. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzukluoğlu. Özellikle öğle vakitlerinden itibaren Türkiye saatiyle yine önemli haber akışlarını takip eder vaziyetteyiz. Gözlerimiz yine İran'da. Bunun kuşkusuz tabii ki içerideki etkisi, özellikle Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinin başını çektiği endekslerde düşüş olarak karşımıza çıkıyor. 137 milyar TL'lik bir hacim var şu anda. 14.370 puandayız BIST 100'de ama biraz önce altını çizdiğim gibi bankacılık endeksinde an itibariyle %2,5'un üzerinde düşüş var. 45-20'lerin üzerinde bir kur ve 240'ların üzerinde tekrar bir CDS görüyoruz. Hafta başlarken ons altında 4560 dolarları, ons gümüşte de 73,7 dolarları telaffuz ediyoruz. Gelişmelerle Brent ve WTI'de yine yönü yukarı olduğunu görüyoruz. Sırasıyla %2,5 ila %1,70'lik yukarı yöndeki değişimleriyle X endişe endeksi 18'lerde. Bakalım haftanın devamlı haber akışlarına göre nelere gelecek ve spot dolar endeksinde bir miktar yukarıya hareketlenerek 98,5'a yaklaştığını görüyoruz diyerek temel bir özet geçelim. Avrupa'da da görünme gazetesi. Asya kısmen tabii ki bu haber akışından bir miktar dışarıda kaldığı için günü haftaya pozitif başlayarak kapatmıştı ama dediğim gibi haftanın devamını izliyor olacağız diyerek kısa bir özet geçtikten sonra gidelim araştırma kısmında bulunuyor KT baş ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'le olan sohbetimize.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank araştırma masasını sunar.
1: Evet, programın bu kısmında Bloomberg TGT baş ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'le birlikteyiz. Aslı hoş geldin ama yine haftaya çok hoş bir giriş yapmıyoruz. Gönül istiyor ki ister böyle işimizle ilgili ekranlara baktığımızda daha olumlu ümit var şeyler söyleyelim, ister haber akışlarına, gündelik hayata, ama geçtiğimiz hafta ikimiz de takip ettik zaten, sen Fed akşamı burada mesaideydin. Powell bir miktar tabii zamanlamayla ilgili anlam yüklenebilir. Lakin içinde bulunduğumuz dönemin detaylarıyla ilgili bir takım malumatlar vermek durumunda kaldı. Takiben kabaca bir gün içerisinde Lagarde'dan da işte enflasyonda riskler yukarı, büyümede aşağı, biz böyle bir karar aldık ama önümüzdeki maçlara bakacağız tarzı bir şeyler söyledi. Biz bugün enflasyon rakamlarını karşıladık. Nedir, yılın 4. ayında geride bıraktık 5. ayına başlarken durum?
3: Evet, aslında merkez bankaları zor bir kararla baş başa kalmış gibi gözüküyor. Sonuçta enflasyon, bütün enflasyon göstergeleri ve baskıları yukarı yönlü ve gelen veriler de aslında bunu teyit eder nitelikte. Enflasyonda yukarıya yönlü rakamlar görmeye başladık. Bugün bizde gelen enflasyona benzer şekilde aslında bir süredir hem Amerika'da hem Avrupa'da enflasyon verileri yukarıya yönlü baskı yapıyor. Fakat merkez bankaları sonuçta buna tepki vermek konusunda çekimser. Biraz daha bu arz yönlü bir şok olduğu için bunun hem ikinci etkilerini görmek istiyorlar hem de ekonomik aktivite üzerinde baskılayıcı etkilerini görmek istiyorlar. Dolayısıyla biraz şöyle bir mesaj var her tarafta. Enflasyonu tamamen göz ardı ediyor değiliz. İzliyoruz ama tepki vermekte acele etmiyoruz gibi bir şey var diye özetleyebiliriz. Bunu hem bizdeki şimdiye kadar, en azından Nisan ayındaki toplantıya kadar biz de böyle gördük. Hem Fed'de bu yaklaşımı biraz görüyoruz, ECB'de de. Fakat artık bundan sonra sanki biraz daha zor karar veriyoruz.

0: kaynağı enflasyonun. Dolayısıyla şimdi biraz daha belki de dikkatli olmak zamanı. Ama evet, yani kitabi olarak arz şokları için biraz daha beklemek gerekiyor. Yine de yani sanki görüntü özellikle ECB tarafında o beklemenin biraz daha kısa süreceği gibi. Bakalım göreceğiz, sadece ECB mi biz de mi ne kadar beklememiz gerekecek. Çünkü ya bugün gelen enflasyon verisine belki dönecek olursak.
1: Tam oraya getirecektim konuyu. Biz ne yapacağız ya? Yani bizim şu terminalde ağırlıklandırılmış enflasyon verisine baktığımda bizim o önce %30'ların ortasına gidip sonra zaten linkin koptuğu yerlere gidişimiz ve dönüşümüz. Yani bu konuyu da ısıtıp sormak istemiyorum ama toplantıda ben sormuştum hani Cevdet Hoca'nın Serbestiyet adlı platformda yazdığı yazım üzerine bir yerlerde takılıp kalacak diye, biz takılıp kaldık mı burada? Manşet enflasyonu soruyorum yani.
0: Evet, yani sanki şu anda tabii ki yani sonuçta gelen şok küresel bir şok ve arz yönlü bir şok, bizim kontrolümüz için altında olmayan bir şok ama zaten öncesinde de enflasyonda belli bir noktaya doğru, yani yeterince yavaş gitmeyen, istenilen kadar hızlı gitmeyen diyeyim, dezenflasyon süreci belki söz konusuydu. Şimdi geldiğimiz noktada da özellikle ikinci çeyrekte enflasyon yüksek kalmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bu bir, yani sabah da konuşuyorduk, sonuçta Mayıs ve Haziran enflasyon verileri de aylık bazda oldukça düşük. Dolayısıyla yıllık bazda belki 33'lere, belki daha üzerine giden bir manşet enflasyondan bahsediyor olacağız. Manşet enflasyondan bahsediyor olacağız. Son iki aydır zaten çekirdek enflasyon yükseliyor. Alt kalemlere baktığımız zaman hizmet tarafı o kadar hareketli değil belki. İşte sadece işte ulaştırma maliyetlerinin etkilediği bazı alanlar biraz daha hareketli, doğru. Ama yine de tamamen manşet enflasyondaki o yükselişi göz ardı etmek söz konusu olamayabilir Merkez Bankası içinde. Geldiğimiz noktada sanki yıl sonuna buradan geçecek olursak, daha önce böyle %27-28 gibi gözüken yıl sonu enflasyonu şimdi 29-30, belki daha bile, yani iyimser tahminlerle 29'a doğru, hatta belki biraz daha üzerine gidiyor olması söz konusu. Bu durumda yani bu 14 Mayıs'ta Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklanacak ve oradaki öngörülen patikanın üzerinde bir ikinci çeyrek görüyor olacağız. Hem sadece üzerinde değil, aynı zamanda da şey olarak da, trend olarak da yukarıya, yani aşağıya gelmesi gereken trendin yukarıya gittiği bir resim görüyor olacağız. Bu durumda sanki şöyle bir görüntü var gibi Çağlar. Şu anda bizim para politikamız aslında nerede? Sonuçta gecelik faiz %40 seviyesinde, politika faizi %37 ama aslında gerçekten efektif oran %40 seviyesinde. Bunun geçici olduğu düşünülerek şimdiye kadar burada tutuluyordu. Ama gerçekten de o teknik ayarlama artık belki de gerçek olacak. Yani Haziran toplantısında belki de Merkez Bankası'nın politika faizini %40'a doğru çekerek en azından enflasyonist riskleri kalıcı gördüğünü belki de teyit etmesi gereken bir noktaya gelmiş gibi gözüküyoruz. Çünkü geldiğimiz noktada enflasyon en azından yani %30'ların bir miktar altına inse bile çok ondan uzaklaşamayacakmış gibi gözüküyor.
1: Yani geçici sözcüğü salgın sonrasından itibaren Merkez Bankası ve piyasaların üzerine bir gölge olarak kaldı. İnşallah geçecek diye bildiğimiz zamanları görürüz.
0: Yani her devamlı bir şok yaşıyoruz ve hepsinin geçeceğini düşünüyoruz ama aslında hepsi o seviyeyi, yani bu sonuçta seviyeyi sanki güçlendiriyor gibi. Bu %30'lar civarında o takılma öyle ya da böyle, yani bu bahane o bahane. İşte daha önce neydi, talep yeterince düşük değil.
1: Rusya-Ukrayna savaşı da işte küresel barış ortamının tekrar tesisi diyorduk. Şimdi İran savaşı üzerinden 3-5 sene aynen geçmeden. 2020'ler
0: yani belki
1: gidiyor.
0: Şunu Merkez Bankası'ları, özellikle bizim Merkez Bankamızda da aslında en sonki PPK metninde gördük. Biraz daha şunu dikkate alıyor gibi. Bu arz şokunun ekonomik aktivite üzerindeki azaltıcı etkisini de bir şekilde enflasyonu dizginleyeceğini düşünüyor ama oradaki ekonomik aktivitedeki yavaşlama da o kadar belirgin mi değil mi, o da ayrı bir sorun. Çünkü Mart'ta mesela güven endekslerinde ciddi bir yavaşlama varken Nisan'da bir miktar aynen toparlama olduğunu görüyoruz. Bugün gelen PMI rakamı imalat tarafında gerçekten zayıf. Dolayısıyla evet, o taraftan bir baskı var ama sonuçta buradaki etki o kadar, yani Merkez Bankası'nın istediği kadar güçlü olacak mı? Bu da takip edilmesi gereken bir şey. Dolayısıyla belki

0: de senin dediğin gibi o geçici ifadesini biraz kalıcı hale getirmek gerekiyor.
1: Hayırlısı olsun ne diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Bloomberg HT Baş Akademi Müstü Aslı Savranoğlu, Seren bizlerle birlikteydi. Ardından da reklama gideceğiz. Yatırımı

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

uyan. Uykularımdan uyan, rüyalarımdan. Dayan, dayan gönlüm, dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan gönlüm, dayan.

Duygularımdan uyan, umutlarımdan dayan, dayan ruhum dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan ruhum

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı paranın bu kısmında Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Göneşler bizlerle. Serkan Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Sabahtan beri aslında tabii hepimizin gündemi ilk etapta enflasyonda ama daha sonra yine Hürmüz'den gelen haber akışları biraz daha dikkatlerimizi oraya çevirdi. Ama ikisini de birleştiren bir soruyla başlayalım sohbetimize. Şu petrol fiyatlarıyla ilgili konu bir şekilde sönümlenmez, ortadan kalkmazsa bizim hedefleri konuşmamıza çok gerek kalmayacak mı enflasyon hedeflerini?
2: Sen negatif taraftan sordun, ben biraz daha yumuşatarak aslında cevap vermeye çalışayım. Yani piyasaların şu anın fiyatlaması da hep konuşuyoruz, daha petrol fiyatlarının ya da sadece petrol değil aslında emtia fiyatlarının diyelim normalleşeceği, işte petrol ortalaması 80-85'lerde oluşacak. Dolayısıyla hani 80'in altına belki sene sonuna doğru, yılın sonunda 80'in altına gelecek. Bunu fiyatlıyor. Yani makro beklentiler de buna göre şekilleniyor. Hani bizim enflasyon özelinde 29'a çekerken enflasyon, sene sonu enflasyon tahminimizi ortalama 80 dolar olacağını varsaydık Nisan-Aralık dönemi. Hani yakın dönemde bir strateji raporunu yayınladık. Orada 4 tane senaryoya göre makro tahminlerimizi yayınlamıştık. Bir 90 dolar ortalama olursa, 100 dolar ortalama olursa ne olur diye. Dolayısıyla 80 doların üzerinde kalacak bir Brent petrol fiyatı ve emtia fiyatlarında buna paralel gerçekleşiyor olması. Yani 30'un üzerinde bir enflasyon demek olacak. Hatta 100 dolar senaryosu da belki de 35'in üzerinde bir enflasyon demek olacak. Dolayısıyla OPEC tabii tüm para politikasına ilişkin beklentilerin, faiz beklentilerin yeniden şekillenmesi anlamına gelir tabii. Yani, sizin sonra cevap olarak bunu söyleyebilirim. Ama bir noktada dünya ekonomisinde sürdürülebileceği seviyeler olmadığı için bir noktada hani piyasalar normalleşme olacağı fiyatlarda gecikerek de olsa uzayan bir süreçte de olsa

0: 80 dolara doğru geleceği yönündeki varsayımlarını hem piyasalar hem makro tahminler bu yöndeki varsayımları koruma eğiliminde olacaktır diye de düşünüyorum.
1: Şimdi öncü verilere baktığımızda aslında bu kadar derinlemesine bir manzara ile karşılaşırız diyen var mıydı? Onu tabii net olarak tespit etmek zor ama PMI'ye de baktığımızda ki geçtiğimiz hafta Lagarde'da, Powell'da dinlediğimizde büyümeyle ilgili endişeleri onlar da dile getirmişti. Buna dair geçici nitelemeleri var. Aslında petrol fiyatı ile ilgili beklentinin yine kaynağı olan Halit Ruhiye'nin yansıması şeklinde. Biz enflasyonu konuşurken bir de büyümeyle ilgili sıkıntılar konu uzarsa karşımıza çıkabilir mi?
0: Çıkabilir tabii. Yani Merkez Bankası'nın beklentide kalmaların bir nedeni de evet enflasyon, enerji, emtia fiyatlarının bir doğrudan etkisi var. Ama bu ağır şokudur deyip bunu tepki göstermeme eğiliminde oluyorlar. Ama bunların ikinci etkili olabilir diyorlar. Dolaylı etkili enflasyon üzerinde buna karşı bir tepki vermeyi düşünüyor Merkez Bankaları. Ama ikinci etkiler derken bir yandan da bu talep etkisini de aslında göz önünde bulunduruyor. Yani talep çok yavaşlarsa o da enflasyon etkileri baskılayabilir. Hatta enflasyon düşürücü bir unsur olabilir diye de düşünüldüğü için. O yüzden de bekle gördü Merkez Bankaları. Dolayısıyla evet bir talep etkisini ve bu talep etkisinin daha ilerleyen süreçte enflasyon üzerindeki etkisini de görmek istiyorlar. Bizim Merkez Bankası benzer şeyleri söylüyor. Hatta son PPK metnine de girdi. Talebe yönelik hep yani bir talep düşüşü konusunda Merkez Bankası hep iyimser beklentileri paylaşıyor ama son PPK metninde ikinci etkiler derken öncesinde talebin yavaşladığından bahsediyordu. Aslında orada Merkez Bankası talep yavaşlaması enflasyonu baskılayabilir de demek istiyor bence. Yani orada biraz ona atıfta bulunuyordu o son PPK metninde. Dolayısıyla talep yavaşlamasında bir etkisi olacaktır ama hani ilk etapta daha çok bu emtia fiyatlarındaki artışın hem doğrudan hem dolaylı etkileri enflasyon üzerine daha belirleyici olacak gibi duruyor. Yani talebin enflasyon yavaşlatıcı etkisine olacaksa daha ilerleyen süreçte gördüğünüz gibi gözüküyor şu anda.
1: Peki piyasalara dair bir şey soracak olursam belki hafta sonu sizin de karşınıza çıkmıştır. Gary Schilling'in bir resesyon ve özellikle ABD hisse senedi görünümüyle ilgili %30'lara varan düzeltme gibi korkunç bir senaryosu vardı. Ama bunu bu sefer ben olumlu tarafından sorayım. Diyelim ki konuyla ilgili manzara çok da değişmiyor, iyiye de gitmiyor. Enflasyonla ilgili bu durumu piyasa aldırmazlığa vurup bir şekilde varlık fiyatlarında bu kez hisse senetlerinin ABD içinde konuşacak olsak Türkiye'yi soruyorum burada ama özellikle ara seçimler yaklaşıyor diye sebepsiz bir ralliye sahne olması mümkün mü?
0: Yani resesyon fiyatlaması o yok şu anda şeylerde. Eğer ona yönelik sinyaller görecekse bence ilk etki geri Schilling'in yani Schilling'in dediği ölçüde olmasa da umuyorum ölçüde olmasa da bir düzeltme yapar diye düşünürüm ben. Yani hani sebepsiz bir resesyon ihtimalini, stagflasyonu göz ardı edip piyasaların ara seçimlerde yaklaşıyor deyip bir yükseliş modunda olacağını ben zannetmem. Yani eğer dediğimiz gibi şey olacaksa petrol fiyatları 100-120 dolarda kalıyor. Bu bir noktada stagflasyonist bir sürece yol açıyor. Yani küresel büyüme örneğin %2,5'un altına geliyor. Bu noktada bir düzeltme ben de beklerim.
1: Peki Borsa İstanbul'la ilgili bizim bölgemizde cereyan eden bir hadise en nihayetinde ki Türkiye'nin stratejik pozisyonu bu sefer bir miktar daha sanki varlıklara baktığımızda eğer sadece bekle görden ibaret değilse geçtiğimiz yılki o küresel ticaretle ilgili konu başlıklarında uğradığımız tahribatın daha biraz daha açıkçası nötr ya da pozitife daha yakın kısmında kaldı. Bu konu enflasyon özelinde değil de piyasaların nazarında etkisi Türkiye'ye sınırlı oluyor gibi bir noktaya evrilip en azından kur ya da tahvil tarafında olmasa da borsa tarafında gelen bir bilançoların desteğiyle bir miktar daha Borsa İstanbul'u iyi yerlere taşıyabilir mi?
0: Ya bizde de küresel piyasalara paralel şekilde daha bardağın dolu tarafından bakıp fiyatların normalleşeceği varsayımı var. Bu normalleşmeye varsayımıyla da işte sene sonu enflasyon beklentileri 28-29 olacak. Politika faizi de daha doğrusu fonlama maliyeti de bir noktada kademeli olarak işte Haziran-Temmuz gibi %37'ye doğru çekilecek. Sonrasında da Temmuz, Eylül ya da Temmuz ayından itibaren de kademeli tekrar faizler inecek gibi bir beklenti var bu fiyatlanıyor. Yani gelişmeler bu yönde olmazsa ki bugünkü enflasyon hani detaylarına baktığımızda çok bir sabahtan beri muhtemelen konuşuyorsunuz ekranda. Ama dolaylı etkilerin özellikle hizmet enflasyonu tarafında, çekirdek enflasyonu tarafında piyasanın beklediğinden daha güçlü şekilde ortaya çıktığını gördük. Yani dolayısıyla hani mevcut şeylerde aslında bu çerçevesini çizdiğim senaryo için yukarı yönlü risklere işaret ediyor. Yani enflasyon için belki sene sonu için 30 üstü, Haziran-Temmuz gibi kademeli olarak haftalık fonlamaya geçişte biraz daha gecikebilir gibi bir şey de olabilir. Yani eğer petrol fiyatlarındaki bu normalleşme gecikirse. Dolayısıyla bu politika faizi, yani faiz beklentilerini de yukarı yönlü şey yapacaktır. O evet, borsayı biraz baskılayabilir. Ama burada işte kar beklentileri, karlara göre tabii bir şekilde yine onlar piyasayı bir miktar tutabilir. Çünkü ilk, biz ikinci çeyrekten itibaren asıl etkilerini göreceğiz. Karlar üzerinde son sürecin olumsuz yansımanı. İlk çeyrek karlara nispeten daha olumlu kalacak diyebiliriz. En azından ikinci çeyrekle kıyasladığımız noktada. Yani özetle toparlarsam borsa özelinde bardağın dolu tarafında kalma eğilimi devam edebilir. Ama hani bu süreç daha da uzarsa küresel piyasalarda olduğu gibi bizim borsamız da bundan etkilenebilir tabii. Yani burada şeyi söyleyeyim, yani bizim tarafta tabii bir de Merkez Bankası politikasına buradan bağlayacak olursam bekle gör de diyoruz tüm merkez bankaları. İşte talep yavaşlayacak mı, onun enflasyon olumsuz etkisi olacak mı diye diğer merkez bankaları da bekliyor. Ama bizim Merkez Bankası'nda bu biraz daha işini zorlaştıran, işin bir de finansal istikrar boyutu var. Yani Merkez Bankası kurun da stabil gitmesini sağlamak istiyor ki bu dezenflasyon hedefinin önemli parçası. Yani enflasyon hedefi için bunu kuru tutmak istiyor. Ama bu şey olduğu durumda merkez, yani petrol, emtia fiyatları yüksek kaldı ve içeride tekrar bir döviz rezervlerde gerileme olduğu durumda Merkez Bankası'nın aksiyon alması gerekebilir. Diğer merkez bankaları sabit tutarken, bekle görü bu şekilde sürdürürken bizim Merkez Bankası hani işlerin en kötüleştiği senaryoyu konuşuyoruz. Hani onun üzerinden gidersek bizim Merkez Bankası faiz arttırmak, fonlama halini yükseltmek zorunda da kalabilir. Hani bu da bir baskılayıcı unsur olabilir. Ama dediğim gibi gelişmeleri bekleyip görmek gerekiyor. Yani ne yönde evrileceğini.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gedik Yatırım Baş Ekonomisi Serkan Güneşler bizlerle birlikteydi Akıllı Para'da. Burada da Akıllı Para'ya noktayı koyuyoruz. Birazdan saat 16'da Açıl Sezen'in sunmuş olduğu Finans Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımların adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca hem piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız ve sizlerle paylaşacağız. Hem de Gedik Yatırım CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç bizlerle birlikte olacak. Onunla da Türkiye'deki hem sermaye piyasasındaki gelişmeleri, yatırım bankacılığını ve önümüzdeki döneme dair beklentileri değerlendireceğiz. Ama önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayacağız. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan'da tüketici fiyatları aylık %4,18, yıllık %32,37 ile beklentilerin üzerinde arttı. En yüksek ağırlığa sahip 3 harcama grubunda yer alan gıdada %3,70, ulaştırmada %4,29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaysa %7,99 aylık artış kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu ve dezenflasyonun devam etmesini öngördüklerini kaydetti. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Nisan'da %4,66 artarak 71,3 değerini aldı. Nisan ayında tüketicinin mevcut durum algısında, geleceğe ilişkin beklentilerinde ve tüketim eğiliminde görece toparlama görüldü. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi Nisan'da %5,65 artarak 71,5 değerini alırken tüketim eğilimi endeksi ise %5 artışla 73,82 seviyesine çıktı. Mart ayında 47,9 seviyesinde olan İstanbul Sanayi Odası İmalat PMI Endeksi, Nisan ayında 45,7'ye gerileyerek imalat sanayi faaliyet koşullarında yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti. İmalat performansındaki bozulma Eylül 2024'ten bu yana en yüksek oranda gerçekleşirken, ISO Türkiye İmalat PMI anket katılımcılarının önemli bir bölümü son düşüşün Orta Doğu'daki savaştan kaynaklandığını bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu tasarıyı incelediğini belirterek "benim için kabul edilemez" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Amerika'nın 14 maddelik teklifine yanıtının Pakistan aracılığıyla iletildiğini ve yanıtların değerlendirildiğini açıkladı. Öte yandan İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili gerilimi artıracak yeni bir hamle yaparak Boğaz'da kontrol bölgesini yeniden tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği menşeili otomobil ve kamyonlara yönelik gümrük vergilerini %15'ten %25'e çıkarma kararına karşılık veren AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, "tehditleri ilk kez görmüyoruz" dedi. Regnier, Avrupa Birliği'nin ABD'ye olası karşılığı için spekülasyon yapmayacağını vurgulayarak, "tüm seçenekler masada dediğimizde gerçekten bütün seçenekler masada" anlamına gelir ifadelerini kullandı.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Hızlıca piyasalardaki rakamlarla, verilerle devam edelim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim bugün piyasa üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle İran'ın bir Amerikan savaş gemisini vurduğuna dair haber akışı. Daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri bunu yalanlamış olsa da müzakerelerin daha uzun süreceği varsayımı üzerinden piyasa üzerine negatif etki yaratıyor. Hemen hemen tüm piyasaları net bir şekilde aşağı çekti bu haber akışı. Biz Borsa İstanbul'da da bunun etkisini gördük. Şu an itibariyle 14.384 puandayız ama gün içinde 14.320'lere kadar endeksin geri çekildiğini gözlemledik. Aynı zamanda bizde elbette bu geri çekilmenin önemli unsurlarından bir tanesi bankalar üzerinden geldi. Enflasyon verisinin beklentilerin çok üzerine gelmesinin ardından Nisan ayındaki faiz kararının pas geçilmesini müteakip önümüzdeki dönemde hakikaten faiz indirimlerinin daha da ötelenebileceği fiyatlaması daha net şu anda değerlemelere dahil edilmeye başlanmış oldu. Önümüzdeki sürece ilişkin eğer bir enflasyon yumuşaması olmayacak olursa ki hani Nisan enflasyonu böyle geldi, Mayıs'ta da enflasyonun kuvvetli gelme potansiyelini konuşuyor şu an itibariyle piyasa. Faiz indirimlerinin yılın ikinci yarısına kalma potansiyeli üzerinden net bir bankacılık fiyatlaması gözlemliyoruz. Endeks üzerinde baktığımızda zaman şu an itibariyle bankalar %2.6 aşağıda, sanayi endeksi ise %0.5 kadar yukarıda görüyoruz. Kurlar tarafına dönüp bakalım, orada şu an itibariyle özellikle euro dolar çaprazı yine 1.17'lerin hafif üzerinde kalmaya çalışıyor. Diğer tarafıyla biz dolar TL'de 45 lira 20 kuruş, euro TL'de 52 lira 93 kuruşluk fiyatlamalar görüyoruz. Aynı zamanda Avrupa borsalarına dönüp baktığımızda da İngiltere'de bugün işlem yok ama onun dışındaki diğer piyasalarda satıcılı seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz. %1 kadar Paris'te Kakaran endeksinde, yine Frankfurt'ta %0.3, Milano'da %0.6 kadar aşağı yönlü hareket var. Özellikle Amerikan Dışişleri Bakanı'nın İtalya'ya gitmesi, Meloni ile birlikte İtalya İran Savaşı'na karşı gösterdiği tepkiyle çok tartışılmıştı. Özellikle Trump'la Meloni arasındaki yakın ilişkinin bozulmasını engelleyebilmek adına önemli bir süreçte orada yaşanıyor. Onu da belki notlar arasına eklemekte fayda var. Amerikan vadelerine bakalım. S&P 500 vadelerini şu anda %0.1, Dow Jones vadelerini ise %0.3 kadar aşağıda görüyoruz. Nasdaq vadeleri sınırlı artıda. Orada biraz daha bilanço bazlı hareketler belirleyici olmaya devam ediyor gibi görünüyor. Son olarak emtia piyasasına göz attığımızda petrol fiyatlarının yukarı gittiğini gözlemliyoruz. 110 dolara yaklaştı, hatta şu anda üstünde Brent petrol. Diğer taraftan Amerikan tipi ham petrol de 102 dolar 30 sentler civarında. Altına bakıyoruz, altın cephesinde 4569 dolar seviyesindeyiz. %1 kadar aşağı yönlü harekette orada söz konusu. Gümüşte onun iki katı kadar düşüş var. Dolayısıyla genel anlamda piyasa aslında daha riske biraz daha yatkın, risk almaya daha meyilli başladığı bir hafta başlangıcında şu an itibariyle Amerika-İran gerginliği üzerinden fiyatlamayı negatife çevirmiş durumda. Ne kadar kalıcı olacak bakacağız. Detayları konuşmak üzere geçelim şimdi araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Mehmet Özdemir ile birlikteyiz. Mehmet, biraz önce fiyatlamaların üzerinden gitmeye çalıştık ama bildiğimiz ezber, savaşın tansiyonu yükseldiği anlarda net bir şekilde petrol fiyatı yukarı, risk iştahı nispeten daha aşağı, özellikle doların biraz değer kazanımı ve emtia üzerinden belirgin bir fiyatlamayla karşımıza çıkıyor. Ancak tansiyon düştüğü zaman da bunun tam tersini görüyoruz. Bugünkü gerginlik üzerinden biraz değerlendirme yapalım istersen.
1: Evet, özellikle haftaya daha yüksek bir risk iştahıyla başlayalım. Başladığını gördük piyasaların, özellikle açık Asya işlemlerinde SK Hynix gibi çip hisseleri başta olmak üzere Tayvan'ın %5 civarında yukarıda gördük. Güney Kore endeksleri de yukarıdaydı. Bu haber akışıyla birlikte, ki özellikle Trump'ın açıklamaları burada Hürmüz'ü geçmeye çalışan gemilere yardımcı olabileceğine ilişkin haber akışlarıyla birlikte bir miktar daha yumuşayan ve yükselen risk iştahı bugün özellikle İran'ın bir miktar daha, bu eğer böyle haber akışlarını görürsek, bu tarz bir çıkış görürsek misilleme gerçekleştiririz ve özellikle ABD savaş gemilerine dair saldırılara bir miktar daha yoğunlaştırabiliriz ve saldırı başlattığına ilişkin haber akışları bir miktar daha ilk etapta petrol fiyatlarında bir miktar daha bizi yukarı doğru taşıdı. VIX tarafında biz 19, ki VIX endişe endeksini 16-17 seviyelerinde görüyorduk. Orada 19 seviyelerine kadar çıktığını gördük bu haber akışıyla birlikte. Altın ve özellikle S&P 500 vadelerinde bir aşağı doğru hareket gördük. Fakat özellikle ABD donanmasından gelen haber akışlarına göre iki geminin güvenli bir şekilde geçişi tekrar risk iştahında bir miktar daha yumuşamayı beraberinde getirdi. Brent petrol bugün en yüksek $114.30 seviyelerini gördü. Buralardan bir miktar daha en azından gevşiyor. S&P 500 vadelerindeki bir miktar daha aşağı doğru alt kırılımlara baktığımız zaman ise savaşın en başında gördüğümüz enerji sektörü bir miktar daha yukarıda geliyor gibi gözüküyor. Orada %1'e varan kazançları görüyoruz. Tabii ki de gayrimenkul ve temel tüketim sektörlerinde de bir miktar daha kayıpların sertleştiğini gördük. Ama en azından biraz daha toparlayan piyasalar var. Açılış ve haber akışlarını bir miktar daha izliyor olacağız.
0: Mehmet, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Elif Cansever'in yanına. Onunla bir miktar daha özellikle Amerika tarafındaki faiz cephesinde tablo nereden nereye geldi, onun üzerine yorum yapmaya çalışacağız. Elif, tabii bir yandan dönüp baktığın zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde hala 4.30'ların üzerinde kalan, normal koşullar altında faiz indirimi talebinde bulunan bir siyasi iradenin çok da istemeyeceği bir tabloyla karşı karşıyayız. Faizler yüksek kalıp enflasyon da geçici ya da kalıcı ama beklentilerde bozulma ile beraber yüksekte seyretmeye devam edince, Amerikan hazinesi, ki çok borçlu bir hazine, bu kadar borç yapısını yönetirken uzun vadeye gidip o faiz maliyetini ileri vadelere taşımak yerine daha kısa vadeli 2-3 yıla biraz daha yaygınlaşmış bir faiz patikasıyla borçlanmayı tercih ediyor.
2: Aslında savaş başından beri iki FED toplantısına şahitlik yaptık ve 2026 başında konuşulan 2026 yılı için faiz indirim beklentilerinin bir miktar daha jeopolitik risklerle beraber bunu sabit bırakmaya ve faiz artırılacak mı yönündeki sorularla karşılık bulduğunu söyleyebiliriz açın. Ama bunun da ötesinde senin de az önce bahsettiğin gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu FED'in faiz indirimi, yani şu an yaşadığımız jeopolitik riskten ziyade öncesinden gelen çok büyük bir dış borçlanması var. Bununla beraber de iç tarafta aslında hazinenin kendi borç yükünü, yani bütçe açığını kapamak için yaptığı hamlelere birazcık bakıyoruz. Çünkü çarşamba günü bizden hazine tarafından, ABD'nin hazine tarafından refinansman verileri gelecek. Bunları konuşuyor olacağız. Bu akşam da saat 10 gibi aslında öncü verileri, tahmin veri setini alıyor olacağız. Burada piyasa aslında piyasanın dikkat ettiği şey birazcık söylem, birazcık da veriler olacak diyebiliriz. Çünkü ABD'deki piyasa birazcık da ABD'deki sessiz riskin büyüdüğünü öngörüyor diyebiliriz. Meselenin borçlanma olmadığını zaten söylemiştik. Borçlanmanın ne şekilde yapıldığına daha çok vurgu yapacağını söyleyebiliriz. Eski hazine bakanı Janet Yellen'ın zamanından beri aslında kısa vadeli borçlanmada bir artış gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yani piyasa daha çok 20-30 yıllık tahvillerden ziyade daha kısa aylık ve yıllık olan bonolara ve tahvillere gidiyor. Orta vadeli tahvillere kayıyor diyebiliriz. Bu ilk bakışta daha düşük maliyet anlamına geliyor olsa da burada sürekli yer değiştiren bir maliyet ve faizlerin yükselme kırılganlıkları olduğunu burada söylememiz gerekir. Çünkü faizler yükseldikçe maliyetler artıyor. Maliyetler arttıkça da talep kısmı

0: zayıflıyor. Yine çarşamba günü gelecek verilere göre de bir miktar daha gidişatını kontrol ediyor, takip ediyor olacağız.
1: Elif, çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın notlar için. Şimdi geçiyoruz araştırma müdürümüz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına. Onunla biraz daha Türkiye verilerine geçiş yapmış olacağız. Bugün gelen PMI rakamlarına baktığımızda oldukça kuvvetli bir geri çekilme var. Savaş etkisini PMI verisi imalat tarafında bize çok net hissettirmiş görünüyor.
2: Öyle, bu veriyi yanılmıyorsam bir önceki ayda geldiğinde de ben anlatmıştım. Orada döngülerden bahsetmiştik. Burada tabii biz de haberleştirirken web sitemizde özellikle salgın döneminde o COVID'e oranla gelen rakamın, daha doğrusu tablonun özetine değiniyoruz ama burada tabii 2022'den itibaren başlıyor. Veriyi son anlatışımda da bilhassa 50 eşik değerin üzerine geldikten sonra bir miktarda hareketliliği göstermesi anlamında çıktığı zirveleri gerileyen bir modda olduğunu söylemiştik. Aslında onu 2026'ya geçişte kırmıştık. Lakin tabii ki olağan dışı ve olağanüstü bir durumdan geçtiğimiz bu sürecin içerisinde düşüşün bir miktar daha derin 2020 yılıyla kıyaslamamıza neden olur şeklinde karşımıza çıktığını görüyoruz. Özellikle üretimde Açıl Sezen'in bahsettiği üzere COVID-19'dan bu yana en yüksek hızda düşüşüne tanıklık ettik. Bununla beraber son 6 yılın en şiddetli girdi stokları ile ilgili düşüşe tanıklık ettik. Tedarikçi gecikmelerinde Şubat 2023'ten bu yana en kötü tablo karşımızda ve özellikle nihai ürün fiyatlarında 2 yıldan sonraki en sert artışa tanıklık ediyoruz ki sektörel bazda baktığımızda tahmin edilebileceği üzere aslında kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe bilhassa büyümenin tersine döndüğünü görüyoruz. Bununla beraber yeni ihracat siparişlerinin tekstil öncülüğünde tüm sektörlerde düştüğüne tanık ettik. Şöyle bir olumlu bakış açısı geliştirilebilir belki. Çalışan sayısında giyim ve deri ürünleriyle elektrik ve elektronik ürünler sektörlerinde artış var. En belirgin düşüş de yine aslında tahmin edilebileceği üzere metal sanayi tarafında, istihdam tarafında karşımıza çıkmış.
1: Yani malın hem bulunabilirliği üzerine hem fiyatı üzerine çok fazla etki üretmiş gibi görünüyor. Teşekkür ediyoruz sana Çağlar. Şimdi geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına. Aslı, genel anlamıyla baktığımız zaman hakikaten savaş etkisini net olarak hem imalat tarafında hissettik hem de enflasyon tarafında hissetmeye başladık gibi görünüyor. Hala tam olarak da hissetmiş olmayabiliriz. Önümüzdeki dönemde, bir sonraki ayda da büyük ihtimalle bir miktar daha bunun artçı etkisini gözlemleyeceğiz. Yani aylık enflasyonun %4'ün üzerine gelmiş olması, bunun üzerine de eklediğimiz bir şekilde trend enflasyonu da bozan tablo, önümüzdeki döneme dair hani faiz tartışmasını, programın denge bulduğu denge noktasını biraz daha farklılaştırmış gibi görünüyor.
3: Evet, zaten aslında bu PMI verilerinin biraz önce bahsettiğimiz altında da bir süredir biz girdi maliyetlerindeki artışı görüyorduk. Aslında 5 aydır neredeyse görüyorduk. Ve Ocak 2024'ten beri aslında PMI verileri de satış, yani girdi maliyeti anlamında en yüksek seviyeyi göstermişti. Şimdi burada da yine enflasyondaki yükselişin özellikle enerji fiyatı kaynaklı olarak yukarı doğru çıktığını söylemek mümkün. Gıda enflasyonu da manşeti yukarı çeken etkilerden biri ama yıllık enerji enflasyonu %47'ye kadar gelmiş durumda. Yine de buna rağmen çekirdekteki artışı da tamamen göz ardı etmemek lazım. Son iki aydır orada da bir kötüleşme var. %29,5'tan %29,8'e doğru bir artış söz konusu. Enerji maliyetlerinde özellikle elektrik, doğalgaz ve diğer enerji kalemlerinin, işte onotorin vesaire gibi kalemlerin de etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönemde de ikinci etkileri açısından takip edilmeye devam edecek. Ama senin de dediğin gibi belki bir sonraki grafiğe geçersek böyle biraz para politikası açısından bunun etkilerine bakmak gerekir. Bu Şubat ayındaki enflasyon raporu da belirtilen Merkez Bankası'nın enflasyon tahmin patikası. Şu anda gördüğümüz gidişat Şubat ayından sonra Mart ayından itibaren aslında burada tahmin aralığının üst bandında gidiyor. Nisan'dan itibaren de tahmin aralığının üstüne gidiyor. Ve Mayıs ve Haziran'da da önümüzdeki dönemde yıllık enflasyonun yukarıya doğru hareket etmesi bekleniyor. Çünkü geçen seneki aylık rakamlar bunun oldukça altındaydı. Yani aylık rakamlar %1,5, %1,4 civarında. Bundan sonraki önümüzdeki ayki Mayıs ve Haziran aylarında aylık enflasyonlar daha yukarıda olacak. Dolayısıyla yıllık enflasyonu yukarıya doğru çekmeye devam edecek. 14 Mayıs'ta yeni enflasyon raporu açıklanacak.
1: Sonrası bence bayağı önemli olacak. Yani orada Merkez Bankası revizyonunu ne şekilde yapacak? Çünkü revizyon gerektiriyor ister istemez. Hani normal koşullarda içsel faktörler biraz daha belirgin olduğunda Merkez Bankası revizyonunu geciktirmeyi tercih edebiliyor. Fakat bu kadar baskın bir dış faktör söz konusuyken

0: Büyük olasılıkla bir revizyon görmeyi bekleriz buralarda.
1: Evet, özellikle yani petrol fiyatı ortalama 60.9'du. Zaten bunun otomatik olarak revize edileceğini herhalde düşünebiliriz. 80-85 dolarlar civarına. Aynı zamanda da gıda enflasyonu %19 olarak arılmıştı. Şu anda işte %30'un üzerinde hala gitmeye devam ediyoruz. Burada da bir revizyon gerekecek gibi gözüküyor. Ama bunun dışında da senin de bahsettiğin yani trend olarak da yukarıya doğru giden bir yani çekirdek enflasyondaki trendine tekrar yukarı dönmüş olması hem burada bir enflasyonda bir revizyon hem de belki duruşta da bir miktar daha sıkı ve şu ana kadar gördüğümüz o geçici ayarlamanın belki de kalıcı hale getirilmesi de söz konusu olabilir bir sonraki Haziran toplantısı itibariyle.
0: Özellikle tabii üretici enflasyonundan bir geçişkenlik beklentisi de önümüzdeki dönemde söz konusu olacak. O kısmına da bakmak lazım. Çünkü biraz önce Çağlar'ın aktardığı girdi maliyetlerindeki artışı biz 3 aşağı 5 yukarı iktisadi yönelim anketinin alt tarafında da görüyoruz. Hani aynen. Buradan önümüzdeki döneme ilişkin fiyat beklentisinin yukarı kaymış olması üfeden bir ekstra geçişkenliğinde enflasyon üzerinde zorlayıcı olma potansiyelini barındırıyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani biraz önce de hem Çağlar da bahsetti, ben de bahsetmeye çalıştım. Yani aslında savaş öncesinde de burada girdi maliyetlerinde yukarı yönlü bir trend vardı. Ve petrol fiyatı aşağı gelse de aslında diğer metal, diğer emtia fiyatlarındaki baskı yukarıda kalmaya devam ediyor. Ve tedarik zincirindeki sıkıntı da devam ediyor. Dolayısıyla girdi maliyetleri tarafından gelecek olan baskının hepsini görmediğimiz ve ikinci etkilerin biraz daha belirgin olmaya başladığını görebiliriz önümüzdeki aylarda.
0: Çok teşekkür ediyoruz Aslı, sana da aktardığım bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına ve onunla biraz daha bilançolar üzerine konuşacağız. Ama bilançolar geliyor, bir yandan da aslında daha belirgin şekilde sistemik olarak hem yurt dışında hem yurt içinde kötüleşmiş alanlar var. Bunlardan bir tanesi beyaz eşya. Son olarak aslında önce Arçelik'in bilançosunu gördük. Orada bir miktar problem vardı. Şimdi Vestel beyaz eşyaya baktığımız zaman orada bayağı sorunlu bir bilançoyla karşı karşıyayız. Tabii tablo şirketler kıyaslanabilir durumda değil. Eskiden çok kıyaslanabilirdi Arçelik, Vestel, bu ikisi. Ama tabii borç yükünden dolayı Vestel'de daha farklı bir tablo var.
2: Biz sektör olarak bakıyoruz. Burada Avrupa'dan bazı şirketleri de aldık. Bunlar arasında da farklılıklar var. Birbirleriyle direkt olarak karşılaştırmak çok doğru olmamakla birlikte aslında sektörün yani beyaz eşya ve ev eşyası sektöründeki problemi
3: daha fazla baskı oluşturacak. Daha da önemlisi, eğer bu adım hayata geçerse Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasını fiilen ortadan kaldırabilir ve transatlantik ilişkilerde yeni bir belirsizlik dönemini başlatabilir. Tabii önlemlerin şu anda yürürlüğe girip girmeyeceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor ki burada Avrupalı liderlerin nasıl bir açıklama yapacağı merak konusuydu. İlk olarak Washington ile gerilimi azaltmaya odaklanacağını anlıyoruz gelen açıklamalardan. Tabi burada Haziran ayına kadar erken bir tarihte tamamlanabilecek ticaret anlaşmasının nihai onayına doğru ilerleme kaydedildiğine ilişkin mesajlar gelmeye başladı Avrupalı liderler cephesinden. Diğer tarafta 2025 baharından bu yana ABD ülkeye ithal edilen tüm otomobil ve parçalarına ek %25 tarife uyguluyor. Fakat bu durum Ağustos ayında değişmişti. Avrupa Birliği otomotiv ihracatı transatlantik ticaret anlaşması kapsamında tercihli muamele elde etmişti ve blok ABD sanayi ürünlerine uygulanan tarifeleri kaldırması karşılığında vergiler %15 ile sınırlanmıştı Aşıl Sezen.
0: Ceren, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlarla birlikte. Biz de Finans Merkezi'nin ilk bölümünü sonlandırmış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Daha sonrasında Gedik Yatırım CEO'su Onur Topaç'la birlikte karşınızdayız.
4: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
5: Öncelikli yayın.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gedik Yatırım CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç bizlerle birlikte. Onur Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Açıl Bey.
1: Şimdi üzerine konuşacak çok fazla mesele var. Bir taraftan zaten normalde savaş nedeniyle piyasaların geldiği yer, işte bu noktadan sonra işin gidebileceği boyut, yatırımcıların buradaki davranış biçimi, bunlar hakikaten üzerine konuşulmaya değer şeyler. Fakat tabii sermaye piyasasının kendi dinamikleri üzerine de konuşulmayı çok hak eden bir dönemden geçiyoruz. Zira Türkiye'de son dönemlerde, son 4-5 yıl içerisinde diyelim, ilk etapta yabancı yatırımcı eksikliğinden kaynaklanan yerli kurumsal yatırımcıların çok büyüdüğü, bu büyük kurumsal yapıların belki yatırım fonları, daha sonrasında serbest fonlar üzerinden piyasa üzerindeki hakimiyetlerinin farklı boyutlara ulaştığı, daha sonra yabancı yatırımcı girişiyle, buradaki hareketlenmeyle, özellikle biraz daha büyük blue chip dediğimiz hisselerde daha fazla hareketin yaşandığı, ama sonuçta piyasanın belli bir noktada güç dengesinin belki kilitlendiği bir yapıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biraz sermaye piyasasının genel gidişatını, genel yapısını değerlendirmekte fayda olabilir. Bir de Türkiye'de yatırım evreni de değişiyor. Yani çok sayıda yatırım bankası kuruluyor, çok sayıda portföy şirketi oluştu, çok sayıda aracı kurum var. Dolayısıyla bunların kendi aralarındaki etkileşim üzerinden de tartışılacak çok fazla boyut söz konusu oldu. Bence bir genel çerçevede geldiğimiz boyutu bu anlamda nasıl görüyorsunuz deyip başlayayım.
2: Tabii benim adıma da önemli bir konu. Neden diyecek olursanız, ben aslında hani bildiğiniz üzere sermaye piyasalarının aşığı bir ailede doğdum. Hani uzun süredir de bu işin içindeyiz. Hani bu Erhan Bey babam zaten bu şirketin kurucusu. Ben de küçüklüğümden beri Tophane'deydi eskiden genel müdürlüğümüz. Oradan beri aslında sektörün bütün o cycle'larını, sinüs ritmi şeklinde ilerleyen büyümesini yaşadık. 20 yıl boyunca neredeyse 2000'den 2020'ye kadar aslında sektörün yatay gittiğini gördük ve pandemiyle birlikte 1 milyonun civarında olan bireysel yatırımcının 8,5'a çıktı. Şu an herhalde 6,5 milyon civarında. Yatırım fonunda sadece likit fon bilen bir ülkeydik. Artık herkes mevzuata kadar hakim oldu. 6 milyon civarına yaklaştı yatırım fonlarının büyüklüğü. Aslında bir dönüşümden geçiyor sermaye piyasaları ve bu bugüne kadar gördüğümüz en büyük dönüşüm. Bu da aslında bizi mutlu ediyor. Bu her türlü dönüşüm ve büyüme sizin de bildiğiniz üzere sancılı olabilir. Yabancı yatırımcıların uzak kaldığı bir dönemden geçtik. Bireysel yatırımcılara çok yüklendiğimiz bir pandemi dönemi geçirdik. Sonra buna yerli kurumsalların eşlik ettiği bir dönem gördük. Son yeni ekonomi programı ile birlikte de yabancı yatırımcıların tekrar döndüğü bir dönem gördük. Biz aslında bu çerçeveyi şöyle okuyoruz ve değerlendiriyoruz ve ona göre kararlarımızı veriyoruz. Türkiye sermaye piyasaları artık bankacılıkla rekabet edebilir. Uzun vadede stratejik olarak Türkiye için daha önemli bir pozisyona geldi. Burada tabii ki düzenlenmesi gerekenler var. Bu kadar büyümenin peşinden bazı düzenlemelerin gelmesi gerektiği de aşikar. Dünyada olduğu gibi bazen büyüme önden gider, regülasyon arkasından gelir. Biz belki bu konuda biraz gecikmiş olabiliriz. Ama bu gecikmenin yarattığı bir etki var mı şu an baktığımız zaman? Yani çok büyük bir etkisi olduğunu görmüyoruz ama düzenleme

0: Gelmelerin nitelikli gelmesi de gelmesinden daha önemli olabilir. O yüzden de zaman harcanıyor olması bu konuda bizim de değer verdiğimiz bir olgu. Ama Kasım 2025'te belli özellikle serbest fonlara atıfta bulundunuz. Bakan Mehmet Şimşek'in ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanımız Ömer Bey'in bir açıklamaları olmuştu. Biz de o konuyu yakından takip ediyoruz. Çünkü hem portföy yönetim şirketi olan hem sektörde önemli bir oyuncu olarak o regülasyonların sermaye piyasalarına olabilecek etkilerini de önemsiyoruz. Kaliteli ve nitelikli çıkacağından hiç şüphemiz yok. İstişarenin detayı da yapılıyor. O yüzden de hani oradan iyi bir sonuç çıkacağını ve sermaye piyasalarımızı daha ileriye taşıyan bir düzenleme gelmesini önemsiyoruz. Son yıllarda halka arzlar özellikle çok yoğunlaşmıştı. Orada da geçen sene faizlerin yüksek olmasıyla bir frene basıldı. Bu yılda sınırlı halka arz yapılabildi ve biz bu yılın geri kalanında da açıkçası çok halka arz beklemiyoruz. Olabilir ama geçen seneye paralel bir veri olur.
1: Şu anda başkan ataması olmadığı için yeni halka arz gelmesi de zor görünüyor kuruldan. Yani başkan atamasının da gelmesini bekliyoruz SPK'ya hala.
0: Tabii ya, şöyle bir şey söyleyeyim. Bildiğimiz kadarıyla matematiksel olarak karar alınabilir ama ancak hani orada bir başkan eksikliği varken böyle bir karar alınabilir mi? Alınır mı daha doğrusu? Onu değerlendirmek bize düşmez. Onu ilgili otorite değerlendiriyordur ama bugün bizim de Gedik Yatırım olarak sektörde birçok kuruluşunda halka arz bekleyen şirketler var. O kararın da çok gecikmemesi şirketlerin, yani bizim halka arzı yapmak istediğimiz şirketler için de önem arz ediyor. Bu konuda da zaten gerekli istişareler yapılıyordur.
1: Şimdi elbette sektörün yapısı Türkiye'de genel anlamıyla bakıldığında sermaye piyasası daha geride kalmış. Hani daha çok mevduat ve bankacılık sistemi üzerine büyüyen bir ekonomik yapı var. Öyle olunca finansman koşulları konuşulurken sadece kredi maliyeti üzerinden konuşulan, aynı zamanda sermaye piyasası enstrümanları geçmişte yeterince gelişmediği için bunun şirketler tarafında farkındalığının da düşük olduğu bir dönemden gelindi. Şimdi şirketler daha fazla biliyor sermaye piyasasını kullanmayı. Faizin bu kadar belirgin yükselişte olduğu bir ortam tabii şirket değerlemelerini de etkilediği için bugün teminatlı borçlanma yapmak isteyen şirket içinde ya da halka açılmak isteyen şirket içinde ortam biraz daha ister istemez bozulmuş oluyor. Ama sonuç itibariyle hala sermaye piyasası araçlarını kullanarak bono ihracından tut başka yöntemlere kadar birçok yolla kendi finansman ihtiyacını kullanma şansı var gibi görünüyor. Ne kadar farkındalık görüyorsunuz oralarda?
0: Ya burada aslında genel olarak verilerle bazen konuşmakta önem arz ediyor. Hani ben kendi tarafımda bazı verileri toparlayarak ekibimizle bir çalışma yaptım. 6 yıl önce, yani 2019 yılı bittiğinde sermaye piyasalarını büyüklük olarak baktığımızda bankacılıktaki mevduatın yaklaşık %30'u kadar olduğunu hesap ediyoruz. Bunun içerisinde yerli hisse senedi, yatırım fonları, BES ve borçlanma araçlarını dahil ederek söylüyorum. 2025 sonu itibariyle baktığımızda bunun %67'ye geldiğini görüyoruz.
1: TL mevduata karşı mı bakıyorsunuz?
0: TL, yabancı mevduat dahil baktık. Şimdi böyle bir büyüme, ciddi bir büyüme açılıyor. Çünkü sermaye piyasaları artık bankacılıkla rekabet edebilir bir büyüklüğe demin geldi dememin en önemli etkeni bu. Yatırım fonları %850 büyümüş. Yani 6 yılda. Bu verileri tabii biz yakından sizlerle birlikte günlük yaşıyoruz bu hayatı ama verilere böyle uzun vadeli bakmakta da fayda var. Çok hızlı bir büyüme ve artık şirketlerin de halka açılmayı önemli derecede değerlendirdikleri, borçlanma araçları ihraç ettikleri, varlığa dayalı menkul kıymet olsun, diğer kira sertifikaları tarafı da çok ciddi büyüyor. Son yıllarda özellikle İslami finansman tarafı da açıkçası sermaye piyasaları tarafında ciddi bir önem arz ediyor. Ama buna genel çerçevede baktığımızda mevduat kredi ilişkisi bu ülkenin içinden çıkamadığı bir olguydu. Sermaye piyasaları bunu çıkartabilecek potansiyelde. Yani şirketlerin son verilerde %30'ların da altına inmiş bir öz sermaye verisi var aslında sanayi şirketlerine baktığımızda. Yani şirketler aslında bir varlığı varken 3 birim borçlanıyor. Bu denklemde tabii ki faiz çok önemli. Ama siz bir birim varlık var ve bir birim borçlanıyor deseniz faizin belki önemi, seviyesi daha az kritik hale gelecek. Şirketlerin işletme sermayesi kuvvetlenirken son dönemlerde de çokça yaşanan işçiler seviyesinde sıkıntılar yaşanıyor ülkede. Bunun da nedeni şirketlerin sermaye eksikliği. Şirketlerin sermayelerini artırmanın en önemli yolu sermaye piyasalarını büyütmekten, burayı geliştirmekten geçiyor. ciddi bir büyümeden geçiyoruz. Bunun önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyoruz. Bugün tabii ki enflasyon ve faiz bunun önündeki en önemli engel ama en önemli de fırsat. Bugün şirketler bunun şu an çok farkında. Bizim öz sermayemiz gelişmesi lazım. Biz halka açılırsak sermayelenebiliriz ve bunun maliyeti sadece hisselerimizin bir kısmından feragat etmek. Ama diğer türlü şu an bütün sanayi firmaları neredeyse banka faizlerine çalışıyor ve bundan da herkes eleştiriyor. O zaman herkese hani genel bir mesaj olsun diye söyleyebiliriz. Sermaye piyasalarını ve bizleri daha fazla arayın, daha fazla faydalanın.
1: Burada da tabii hani aslında bunun sadece bir finansman metodu olarak değil, bir şirket anlayışı, şirket yönetim anlayışı, kurumsal yönetişimin artışı vesaire gibi bir yapıyla birlikte de değerlendirmek lazım. Yani sadece dönemsel benim finansman ihtiyacım var, bu dönemde faiz çok yüksek, halka açılayım dediğinde zaten en az 9 ay sürdüğü için halka açılmak.
0: Keşke.
1: O öyle olmuyor, eğer olabiliyorsa bile en kısası öyle, ama sonuçta gelip baktığımızda yani bu aslında şirketlerde bir zihniyet dönüşümü, hem yönetsel olarak kalibrenin artması, kurumsallığın artması, şeffaflığın artması, karar mekanizmalarının netleşmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin gerçek anlamda şirkete katkı sağlayabilir boyutta olması, hani hepsini bir arada içinde barındıran bir şey ya halka açılmak. Mevcut halka açılan, son dönemde halka açılan şirketlerin ölçeklerine, büyüklüklerine, yönetsel kapasitelerine baktığımız zaman geçmişte gördüğümüz büyüklükte halka arz da çok fazla göremiyoruz. Piyasa bunu kaldırabilir mi? Onu da çok fazla göremiyoruz. Ne dersiniz?
0: Ya şöyle, bu eskiden 2013, yani 2008'den alabiliriz, 2015'e kadar yabancı halka arzların, yani yabancıların katılımıyla olan büyük halka arzları gördük. Hatta mevzuatlar ona göre de değişti.
1: Yani %70 olan yabancıya tahsis evet. olurdu eskiden.
0: Yani ben o süreçlerin içinde de bulunduğum dönemler oldu. %10'a kadar yabancı yatırımcı büyüklüğün indiği, hatta sıfırlandığı dönemler de yaşadık. Ama biz yabancı yatırımcının bu ülke için önem arz ettiğini, çünkü cari açık veren bir ülkeyiz. Sonuçta yabancı sermaye gelmesi lazım. Ama bu sermayenin borç yönüyle değil, sermayelendirme yoluyla gelmesinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bunu yaparken de tabii demin söylediğiniz çok önemli bir konu var. Türkiye'de ikinci, üçüncü, dördüncü jenerasyona şirketlerin geçişlerinde sıkıntılar var. Bazen ikinci, üçüncü jenerasyon benim gibi davranmayıp tercih etmeyebiliyor bu sektörde çalışmayı. Başka bir sektöre geçmek istiyor. O zaman şirket halka açık olmadığı için, halka açılmak için kurumsallaşmadığı için tabii ki sorun oluşuyor. Ve bazen de şirketlerin devrolduğunu, belki kapandığını ya da yabancı sermayeye devrolduğunu görüyoruz. Bunların Türkiye'nin önemli varlıkları olduğunu unutmamak lazım. O yüzden de hani halka açılmanın böyle yan faydaları da şirketler açısından var. 10 yıl önceye göre çok daha iyi bir noktadayız. Onu açılmayı söyleyebilirim. Çünkü biz artık eskiden şirketler halka açılmaya ikna etmeye çalışırken, şirketler artık bizleri ikna eder noktasına geldik. Halka açılmalıyız ama ne zaman olsa daha iyi noktasına geldik. Bir sonraki evrede de artık yabancı kurumsalların daha fazla gelmesiyle daha büyük blue chip'e benzer şirketlerin halka arzlarını da bence göreceğiz. Bugün öyle bir ortam yok. %40 faizin olduğu, işte bugün açıklandı %32 civarında bir tüfenin olduğu ortamda da yabancı sermayenin uzun vadeli bu kadar büyük yatırım yapmasını beklemek de çok doğru gelmiyor. Ama oraya çok uzak değiliz. Yani bence bir sene sonra ortam ona müsait hale gelecek gibi gözüküyor. Onu söyleyebilirim.
1: Peki bir virgül koyalım, kısa bir araya gidelim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
1: Kamu spotu.
2: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
3: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
4: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Onur Topaç'la sohbetimizin de son bölümündeyiz. Biraz bu bölümde istersen gene hem Gedik Yatırım'ı hem biraz Inveo tarafındaki gelişmeleri değerlendirerek tabii. Sizin kendi tarafınızda neler var onları konuşalım. Sizin de halka açık iki tane şirketiniz var CEO.
2: Tabii ki. Bugün tabii Gedik Yatırım özelinde bazı konulardan bahsetmek gerekirse 35 yılımızı kutluyoruz. Yarın da Borsa İstanbul'da bir gong törenimiz olacak.
1: Neredeyse aslında sermaye piyasası ile yaşıt.
2: Tabii yani çok önemli kısmında bulunduk diyebilirim. En önemli gelişim alanlarında içinde bulunduk. Çok sayıda konuya öncülük ettik Eren Bey'in liderliği döneminde. Son yıllarda özellikle ilk günümüzden bugüne insan kaynağımızla övündük. Teknolojiye çok ciddi yatırımlar yaptık. Ve aslında 2020 yılına kadar baktığımızda sektördeki birçok konuda yer aldık. Orada artık bir stratejik karar verildi ve bu stratejik kararla birlikte sadece bir aracı kurum değil, bir finansal ekosistem oluşturmaya karar vermiştik. Bugün baktığımızda Gedik Yatırım artık sadece bir aracı kurum değil, yatırım bankası ortaklığı olan, kripto varlıklar yatırımları olan, borsa SPK'dan onay aldık. Onun dışında girişim sermayesi ve tabii ki İslami finansman tarafında da yakın zamanda kira sertifikası ihracıyla geçen hafta ilk ihracımızı yaptık. O alanda adım attık. Ve bununla birlikte 2019 yılı sonu itibariyle öz sermayemize oranla %20'lerde olan iştiraklerimizin payı bugün %46'lara kadar geldi. Yani yaklaşık 6 yılda ciddi bir dönüşüm geçirdik. Ve bunu yaparken tabii ki pandemi ve birçok ülkede ve dünyada birçok olay yaşandı ve buna rağmen bunları yapabildik. Ve bugün baktığımızda hani gurur duyduğumuz bir tablo var. Sektörün en önemli şirketlerinden biri olarak kendimizi görüyoruz. Bunu sadece biz değil, yatırımcılarımız da bunu bizlere söylüyor. İnsan kaynağımız bizim için çok kıymetli. Bu başarılar için hepsini gönülden kutluyorum. Yatırımcılarımız da bize güven duydular ve bu güveni de hiçbir zaman boşa çıkartmayacak şekilde ilerledik.
1: Finansal taraf nasıl gidiyor?
2: Finansal olarak baktığımız zaman şirketimizin finansallarında 2019 yılında 6 milyon dolar civarında kar yaratırken geçtiğimiz yıl 35 milyon dolar civarına geldik. Toplamda 5 milyar TL öz varlık, 25 milyar TL civarında bir aktif büyüklüğe geldik Gedik Yatırım. Artık piyasanın en önemli oyuncularından biri halinde. Biz büyümeye de devam edeceğiz. Misyon Yatırım Bankası'nı 2022 yılında kurduk. Bugün baktığımız zaman istediğimiz gibi giden bir süreç olmamıştı. Ama bu faizlerin yüksek ortamı bankacılığa başlamak için çok iyi bir dönem olmadı açıkçası. Ama son çeyrekle birlikte 2025 yılında faaliyet karı ve net kar elde eden bir yapıya geçtik. Geçtiğimiz günlerde finansallarımızı da açıkladık. Yatırım Bankası'nın ilk çeyrek sonu itibariyle 15 milyar TL'ye yakın bir aktif büyüklüğü bulunuyor. 12 milyar TL'ye yakın da finansman sağladık şirketlere, çoğunlukla ticari firmalara. Bu tarafta da büyümelerimiz aynen devam edecek. Bir tane daha bizim aracı kurumumuz var aslında, çok bilinmiyor. Marbaş Menkul Değerler. Onunla ilgili de 2 yıl önce bir halka arz sürecine başlamıştık, durdurduk o süreci. Yeniden değerlendirilen bir aşamadayız açıkçası.
1: Ne zaman planlıyorsunuz olursa?
2: Yani bugün başlasak 1,5 yıl gibi bir takvimi var aslında baktığımızda, ama hani daha net bir karar yok, ama olursa 2 yıl içerisinde olması herhalde çok sürpriz olmasa gerek. Onun dışında tabii İslami finansman tarafında da bir ufak parantez açmak istiyorum. Açıkçası sermaye piyasalarımızın en büyük potansiyel içeren ürünlerinden biri. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı programında da olan özellikle katılım finansmanın gelişimi çok kıymetli. Hem yatırımcı tarafında ürün eksikliği var, hem de şirketler tarafında bilinçlenme bu tarafta az. Biz burada açıkçası bu alanda önemli bir oyuncu olmayı arzu ediyoruz. Bu alanda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Onur Topaç, bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Finans Merkezi'nde bugün için böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.

0: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Beklentilerin bir hayli üstünde bir sonuçla geldi veriler saat 10 itibariyle. Öte yandan buna aslında piyasa çok fazla bir tepki vermedi. Ancak ardından İran'ın bir Amerikan gemisine saldırdığını duyurması haberi biraz oradaki beklentileri, o bardağın hep dolu tarafını görmeye çalışan piyasaları bu haber bozdu. Ardından da Amerika tarafından bir yalanlama geldi. Yani anlayacağınız İran-ABD arasındaki ateşkes ve de kalıcı bir barış süreciyle ilgili gelişmeler yine farklı haber akışlarıyla çok farklı fiyatlamalara yol açmaya devam ediyor. Bu arada Amerika'da fabrika siparişleri de geldi az önce. Mart'ta %1,5'luk bir artış var. Beklenti %0,6 idi. Yani fabrika siparişlerinin beklentilerin bir aylık üstünde geldiğini görüyoruz. Mart ayı verisi elbette bu. Biraz da geriden geliyor. Önceki de yine %0,6 idi. Dolayısıyla orada önemli bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Dayanıklı mal siparişleri de %0,8 artmış. Beklenti %0,8'lik bir artışmış. Önceki ise %1,2'lik düşüş. Yani bir miktar toparlama gözlemleniyor o tarafta. Öte yandan içeride de biz yine bugün imalat PMI'yi de karşıladık. Orada da sert bir düşüş olduğunu gözlemledik. Sabah saatlerinden itibaren bunları konuşuyoruz. Önümüzdeki 2 saat boyunca da yine birlikteyiz ve konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Gelsin rakamlar o halde. Şimdi bu dakikalarda içeride piyasanın kapanmasına takriben 1 saat varken ne oluyor ne bitiyor? BIST 100 endeksi %0,13 aşağıda, 14.422'de. Ama hemen şunu söyleyeyim, bunun 100 puan altını gördük o İran'dan gelen açıklamayla birlikte. 14.321 de en düşük. Yukarıda da en yüksek 14.544'e imza attık. Dolayısıyla kırmızıda daha ziyade işlem görüyor BIST 100. Bu arada tabii bakıyoruz, bankacılık endeksi şu anda %2'ye yakın ekside ki burada da satışlar bir ara %3'e kadar ulaşmıştı. Dolayısıyla biraz yine ayrışan, hem sektörel hem hisse bazlı ayrışan fiyatlamalar olduğunu takip ediyoruz piyasada. Gelelim dolar TL'ye. Dolar TL %0,05 artıda, 45.20-21'de. Euro TL tarafında %0,41'lik bir geri çekilme var. 52.98-98'deyiz. Euro dolar paritesi de 1.17 sınırına biraz daha yakın bir seyir içerisinde bu dakikalarda. %0,07'lik bir düşüş, 1.17-13'e işaret ediyor parite. Avrupa borsalarında da kırmızılar var. Londra'da %0,14, Frankfurt'ta %0,52, İtalya'da %0,94 ve Paris'te en çok değer kaybı %1,19 olarak sıralanabilir. ABD borsalarına bakalım. Burada Nasdaq çok ufak bir değişimle pozitif ayrışıyor. %0,04'lük bir artış var. Öte yandan S&P 500 bu oranda ekside, %0,04. Dow Jones'daki düşüş ise %0,40'a işaret ediyor. Ve ABD tahvilleri, ABD tahvillerinde de satıcılı bir seyir olduğunu gözlemliyoruz bugün bu dakikalarda. ABD 10 yıllık tahvilin getirisi 4.41.90'a yükseliyor. 5 yıllığınki 4.06.18, 2 yıllık tahvil getirisi de 3.92.72'ye ulaşmış durumda. Son ekranımız emtia ve Bitcoin tarafı, ki Bitcoin'i birazdan Elif Canseven bize detaylarıyla anlatacak. Bugün bir ara 80 bin doların üstünü görmüştük. Hadi onu söyleyeyim öncelikle. %0,37'lik bir geri çekilme var. 78.616 dolardayız. Öte yandan Brent petrol ve ABD tipi ham petrolde yükselişler olduğunu gözlemliyoruz. Daha çok yükseliş Brent'ten bahsedebiliriz. %2,45'lik bir artış var Brent tarafında. $110.82'deyiz. ABD tipi ham petrolde de %0,23'lük bir prim, $102.17'e getiriyor bizi. Altına bakalım hemen. Burada bir düşüş olduğunu görüyoruz. %1,17 oranından 4.559 dolar seviyesindeyiz. Ancak yine burada 4.500'ler önemli bir destek seviyesi olarak takip ediliyor. Gümüşe baktığımızda orada da %2,1'lik bir geri çekilme var. $73.79'den geçiyor işlemler. Rakamlar böyle. En azından bu dakikalarda tabii takibi sürdürüyor olacağız ama şimdi araştırma masasına gidelim. Araştırma analistimiz Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

0: Elif'le birlikteyiz. Elif hoş geldin. İyi haftalar diliyorum öncelikle sana. Şimdi ben girişte biraz bahsetmeye çalıştım. Yani özellikle bugünün gündeminde piyasaları etkileyen, hareketlendiren temel unsur yurt dışında, küreselde İran ve ardından ABD'den gelen farklı açıklamalar oldu. O gemiyi vurdun, vurmadın şeklinde. Ama şimdilik onu bir kenara koymuş oluyoruz da bu 80 bin doları gören Bitcoin'in bugünkü hareketi neye dayanıyor? Şu anda 78 bin doların üstünde bir seyir var. Söz sende, detaylar da sende.
1: Didem, aslında sabah saatlerinde küresel piyasalarda biraz daha ABD ve İran arasındaki müzakerelerin fiyatlandığını, fakat öğlen gelen İran tarafından gelen haber akışıyla beraber, ABD gemisine vurduğuna dair olan haber akışıyla beraber volatilitenin arttığını söyleyebiliriz. Aslında bizim Bitcoin tarafında da 80 bin doları görüşümüz sabah saatlerine dayanıyor. Daha sonra geri çekilmelerine şahit olduk. Sabah saatlerinde özellikle Amerikan vadelerinde yukarı yönlü ivmelerle açıldığını gördük. Asya piyasasının keza özellikle yapay zeka ve teknoloji hisseleriyle yukarı yönlü gittiğine şahit olduk. Fakat burada gün içinde en dikkat çekici olanlardan biri Bitcoin'di. Bitcoin Ocak ayından bu yana ilk kez 80 bin doların üstünü gördü. Önemli bir eşiği geride bıraktı. Gün içinde 80.594 dolara kadar yükselirken daha sonra geri çekilmeleriyle 78.800 bandına kadar geriledi. Burada önemli olan klasik bir kripto para hikayesi olarak değil de jeopolitik belirsizlik sürerken yaptığı ivmelenmeydi. Bitcoin savaşın başından beri yaklaşık %20'lik bir yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Burada asıl detay aslında kurumsal taraftan gelen Bitcoin ETF tarafına hareketti. Çünkü bugün içinde 630 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Burada önemli bir hatırlatma yapmam gerekiyor ki Bitcoin tarafında 2025 Ekim ayında 126 bin dolarlar bandına çıkmıştık. Fakat daha sonra çıkışlarla beraber Şubat ayında 60 bin dolar seviyesi bir Bitcoin görmüştük. Yani savaş öncesi seviyemiz 60 bin dolar bandındaydı. Fakat sonra savaş döneminde Mart ayı içinde 1.3 milyar dolarlık ETF tarafına girişlere şahit olduk. Önceki aylara kıyasla önceki aylardaki çıkışları konuşurken Mart döneminde diğer riskli varlıkların tersi yönde hareket alarak 1.3 milyar dolarlık net giriş olduğunu söyleyebiliriz burada Bitcoin'de. Bitcoin tarafında ise bir diğer önemli gelişme bunun hisse senedi piyasalarıyla aynı yönde hareket ediyor oluşu bu sabah itibariyle. Sabah saatlerindeki MSCI Asya Pasifik Endeksine baktığımızda da o da %4'lerle beraber rekor seviyelere ulaştığını söyleyebiliriz. Keza Bitcoin'de de 80 bin dolar üstü rekor seviyeleri konuşuyor olmuştuk. Oldukça hareketli bir günü geride bıraktık. Haftanın geri kalanında da artık savaşın 3. ayına da girmiş bulunuyoruz. Haftanın geri kalanında da hareketliliği takip ediyor olacağız Didem.
0: Elif, çok teşekkür ediyoruz. Paylaştığın tüm bu notlar için tekrar görüşmek üzere diyelim. Yarın aynı saatte.

0: Kapanışa doğru da şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte fazla uzaklaşmayın. Sparta Portföy Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan stüdyoda konuğum olacak. Varsa sizlerin de sorularını istiyor olacağız. Görüşmek üzere birazdan.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
4: lazım. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam. Kamu spotu.
9: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
10: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
9: bak, televizyon hazır.
10: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
9: Kahraman!
10: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
9: Kahraman, kahraman bak televizyon hazır, uyan artık.
10: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor efendim. Taner Özarslan o arada geldi stüdyoda, yerine aldı Sparta Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı. Hatta selfie'mizi de çekti. Hatta X'e paylaşımda da bulunduk. Ve dolayısıyla izleyicilerimiz olarak sizlerin de sorularınızı ve katılımınızı bekliyoruz, rica ediyoruz. Taner hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın, iyi haftalar?
2: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkürler. Yine bugün böyle bir heyecan yaşattı bize İran-Amerika haber akışı. Yani nasıl davranmak lazım bu haber akışlarını, nasıl absorbe etmek lazım konusunu ben sorarak başlamak istiyorum. Çünkü hani bir noktadan sonra biraz hani kabak tadı veriyor gibi bir durum oluyor ya. Şimdi burada da öyle ama piyasalarda hep daha bardağın dolu tarafından bakmak istiyor. Buradaki risk nedir? Yani her şeyin hani şu ana kadarki ateşkesin, işte görüşme gayretlerinin, çabalarının tersine dönme ihtimalini yüzde kaç olarak ele almamız lazım sence?
2: Bence piyasa bunu artık bir sorun değil, çözülecek bir olay olarak görüyor. Bu hafta çözülmese öbür ay çözülecek. Ama
1: zaman
2: çözülecek
1: meselesi olarak mı bakıyor?
2: Kesinlikle. Kriz olabilir. Dönem dönem ateşkes kesilebilir. Tekrar ateşkes yapılabilir. Bu da bence masada. Çünkü sonuçta bunlar kumda oyun oynamıyorlar. Bayağı
1: tabii,
2: savaş yapıyorlar.
1: Doğru.
2: İnsanlar var. Birçok can yanıyor. O yüzden bir de tabii kazanan olmak istiyorlar. Bu kadar bir süreç sonrası Amerika oradan bir şeyle çıkmaya çalışıyor. Karşılığında da İran'da ben kaybetmedim demek istiyor. Bunun da tabii süreç yönetimi var. Ama iki tarafta aslında yeni bir çatışmaya girmek istemiyor gibi görünüyor. Temel olarak ateşkesin devamlılığını sürdürmek istiyorlar. Burada daha kısa vadede İran kaybediyor. Sonuçta önemli bir petrol akışı var. Bununla aslında ülke ayakta ve bundan da geri durmak istemiyor. Ama Amerika'da daha stratejik bir hamle yaptı. Boğaz'ın daha ilerisinde bir abluka yaparak buradaki akışı kesti. Burada yani iki taraf da birbirinden hamle bekliyor veya iki taraftan birisinin hata yapmasını bekliyor. Ama piyasalar artık aynı Ukrayna Savaşı'ndaki gibi burası yerine, yani biz buraya bakıyorduk, işte günlük 8-10 milyon varil petrolün aksadığı bir piyasadan bahsediyoruz deniyor. Önemli mi? Evet, dünyada petrol fiyatlarını yükseltiyor veya spekülasyon sayesinde işteyse yüksek oluyor. Kontratlarda daha panik olanlar veya insanların panik olmasını isteyenler tarafından fiyatlar yukarıda tutulmaya devam ediliyor. Aslında toplam talep veya arz içerisindeki payı düşük, işte maksimum %20'lerde olan, kimi zaman %10'lara kadar düşen bir seviye. Ama bunun piyasalardaki etkisi daha yüksek. 60 dolardan 2'ye katlamış olan bir petrol fiyatı var.
1: Bu da sahada onun da üstünde olduğu söyleniyor ama. Yani iş yapar fiyat, bizlerin takip ettiği kontratların da üstünde olduğunu
2: tabii ki
1: ifade ediyorlar.
2: Toplam ana rakam sonuçta,
1: evet.
2: Reel bir tarafı da var, ihtiyaç da var.

0: kontratlar bunun çok altındadır işlem gören, ama fiyatlamayı etkiliyor ve o da spot fiyatı da etkiliyor. Tüm dünya şu anda Hürmüz'e bakıyor, aslında savaşa değil. Ama bir taraftan da bunun etkisinin orta uzun vadede aynı şekilde hissedilmeyeceği beklentisiyle bu sefer pozitif taraflar. Teknoloji firmalarına bakılıyor, bankacılık sektörüne bakılıyor ve yani ayrışan şirketlerin borsalardaki yarattığı yeni rekorlara bakılıyor. Hı hı. Kimi zaman işte içinde kalınıyor ama bir pozitife döndüğü zaman çok fazla prim yapma ihtimalinde kimse göz ardı etmediği için fon yöneticileri bu kadar hızlı yükselen bir piyasada geri kalmamak için pozisyonları azaltmıyorlar. Bu da piyasaların genel olarak iyimser tarafta olduğunu bize gösteriyor. Türkiye borsası henüz buna tam birebir yansıtamadı. Aynı şekilde bakamıyor. Evet, bazı şirketlerimiz, savunma şirketleri olur, bazı enerji şirketleri bundan biraz daha yani biz buradayız diyerek endeks evet. üzerinde bir olumlu sinyal aslında veriyorlar, ama bankacılık sektörü veya diğer şirketler oldukça değer kaybediyor.
1: Şimdi gelen izleyici yorumları ve soruları da var. Çok teşekkür ediyorum öncelikle hepinize. Selim Saygılı izliyor, Murat Keskin, Temel Reis ve Çetin Bey de, Çetin Uzun Bey de. Şimdi şunu söylüyoruz zaten ki, bu arada Temel Reis Rumuzlu izleyicimiz şunu da söylemiş. Ya, faiz indirimi beklentisi Haziran veya Temmuz ayına mı ötelenmiş oldu bugünkü enflasyon verisine binaen diye. Şimdi bankacılık endeksindeki satışı görüyoruz. Tabii ki oradan enflasyon sonuç itibariyle faiz kararına nasıl yansır? Bundan en olumsuz etkilenecek olanlar bankalar gibi duruyor. Yani ama bu fiyatlamalarda hala bu geçerli mi? Yani ne kadarı girdi o beklentinin fiyatlara bankacılık endeksinde? Onlar olmadan da çünkü bu endeksin hakikaten layığıyla yükseldiğinden bahsetmek biraz güç oluyor.
0: Şimdi bence burada bugünkü düşüşün sebebi tabii ki enflasyon gibi görünmekle beraber satıcı olduğu için düşüyor. Yani burada bugün daha çok yabancı robot emirlerinin oldukça güçlü bir satış yaptığını görüyoruz. Yarın da belki alış yapabilirler. Bu enflasyon ortadan kalktığı anlamına gelmeyecek. Sadece satıcıların alıcı olduğu durumunu ortaya çıkartacak. Yani biz arkasında bir kılıf bulmaya çalışıyoruz düşüş veya yükselişin. Aslında alıcılar veya satıcılar var piyasanın genelinde gün itibariyle bakarsak.
1: Arz talep diyorsun gerisi.
0: Günün evet. özelliği bu. Hı hı. Enflasyon yüksek mi geldi? Evet. Bekleniyor muydu? Zaten bekliyorduk.
1: Ama beklentinin de çok üstünde yüksek gelmedi mi?
0: Bence gelmedi.
1: Öyle mi?
0: Sonuçta zaten kamu tarafından yapılan zamlarla %1,5 ile %2 arasında bir zam geleceği bekleniyordu. Ulaştırma Doğru. ve konut üzerinden işte enerji ve diğer aslında her türlü elektrik vesairenin olduğu konut fiyatları ve ulaştırma fiyatları zaten enflasyonun yarısını oluşturuyor hemen hemen. O yüzden bir de üzerine standart bir gıdamız ekleniyor. Çünkü gıda her şeyden etkileniyor. Nakliye vesaire anında fiyatlara yansıyor ve gıda fiyatlarına mümkün olduğundan en hızlı şekilde yansıttıklarını görüyoruz. Halkın da şu anda bir fiyat seçme özelliği yok hala. Çünkü enflasyon o tek hanelere gerilemeden halk reyonda ne bulursa almayı, onu işte ihtiyaç malzemesini gidermeye ortaya koyuyor. Muhtemelen talebinde azalmalar oluyordur ama bu fiyatlara tam olarak yansımıyor.
1: Hemen bir parantez açıp Bloomberg HT'nin anketinin sonuçlarını paylaşayım mı izleyicilerimizle? Şimdi tüketici güven endeksi %4,66 arttı. 71,30. Tüketici beklenti endeksi de %5,65 arttı. 71,5 oldu. Tüketim eğilimi endeksi de Nisan'da %5,02 arttı. O da 73,82 oldu. Bir yandan da ISO imalat PMI geldi bugün. O da 45,7'ye geriledi. Önceki de 47,9 bu. Sert bir düşüş oldu orada imalat PMI'da. Şimdi bu iki farklı bacağı aslında baktığımız zaman, tüketicinin yaklaşımı, imalat tarafının performansı. Bunu da biraz enflasyon değerlendirmesiyle birlikte okur musun bizim için?
0: Yani tüketiyoruz ama üretmek istemiyoruz veya üretmenin çok yani karlı tarafı gittikçe azalıyor. Yani sanayiciye duyduğunuzda buradan üretirsem zarar ederim diyor. Hı hı. Mümkün olduğunca minimum maliyetle bu dönemi geçirmeye çalışıyor. Herkes de bir kur artsın beklentisi hakim. Bunu dönem dönem her yerde dile getirmeye çalışıyor sanayiciler. Hiç değilse önünü tutmayın kurun, maliyetlerimiz kadar kur artsın diyorlar. Ama ekonomi yönetimi de bunu yaparsak daha yüksek enflasyon, daha yüksek faiz anlamına gelir. Biraz sabırlı olun deniyor. Ama halk şunu söylüyor aslında, ben tüketmek zorundayım ve ne bulursam alayım diyor. Biraz da aslında savaş etkisi, belki kısa vadede olumsuzlukları öngörerek fiyatlar artabilir beklentisiyle taleplerini öne çekmiş olan bir halk var. Döviz düşükken ben almam gerekeni alayım diyen bir halk var. Yani tüketim yerine aslında üretimi tercih eden bir model şu anda daha kısa vadede hiç değilse insanların hoşuna giderdi. Ama doğru muydu derseniz o tartışılır. Bana göre ekonomik programın aynı kararlılıkla devam edebilmesi çok daha önemli. Hı hı. Enflasyon ana sebeptir ve ana neden olarak belirlediğimiz enflasyonu hala biz merkezimizde tutalım. Evet, dönem dönem fiyat artışlarına karşı maliye politikalarında daha öncesinde de eleştirdiğimiz oldu. Yani bu kadar sıkmaya gerek yok maliye politikasını. Çünkü işte görüyorsunuz daha yüksek bir enflasyon görüyorsunuz karşılığında ve bekleyişler bozuluyor. Yani aslında işte elektrik, doğalgaz zamları bu kadar yüksek yapılmasaydı, biraz daha bu ötelenseydi. Bu kadar yüksek enflasyon görmeyecektik.
1: Veya eşel mobil sistemi
0: devam ettirilebilse,
1: o %100 olsaydı.
0: %100'e çıkartabilirdi.
1: Tabii bütçe etkisi var orada,
0: var ama işte burada bekleyişi bozmamak lazım. Hı. Çünkü ana hedefimiz ne? Enflasyonu dizginlemek.
1: Taner, sence bozuldu mu mesela? Yani hani şöyle hadi, olmasaydı böyle olsaydı
0: olmaz.
1: Diyoruz ya.
0: Bir anda olmaz. Ama halkın mesela gıda enflasyonunun yüksek olması, halkın az önce söylediğin göstergelerde tüketim eğiliminin artması. Hı-hı. Bunlar uzun vade açısından iyi gösterge değil.
1: Tabii. Tetikleyici.
0: Tetikleyici
1: aslında
0: olabilir. Ya yani burada kamunun daha bekle görü biraz daha iyi yönetmesi lazım. Ancak şunu da altını çizmek lazım. Biz de döviz artışı olmadan, ben Merkez Bankası'nın böyle çok panik yapacağını zannetmiyorum faizle ilgili. Burada tabii ki dövizin ne kadar kaybedildiği, rezervlerin ne kadar kaybedildiği önemli ama hı hı. Hızlı bir kaybetme sonrası hızlı bir geri alma oldu. Yani yarısını kaybettiysek onun bir yarısı kadar yukarıya doğru bir eğilim oldu. Dövizin çok böyle panik olmadığı sürece piyasalar faiz konusunda da panik olmazlar. O yüzden hala yönetilebilir bir süreç. Tabii olumlu haber akışları piyasalarda çok iyi bir rahatlama getirebilir. Belirli anlarda geliyor bu sinyaller, belirli anlarda kaybediliyor, tersine dönüyor.
1: Evet.
0: Ama sonuçta Türkiye cari açık tarafında dış ticaret açığının artmasından kaynaklanan bir ödemeler dengesinde bozulma görüyor. Ve bu beklentiyle zaten bizim piyasalarımızdaki bu değişimler oluyor. Döviz gitmiyor ama dövize karşı bu sefer piyasada neyi fiyatlayalım diyorlar. İşte borsada satışlar geliyor ama bunları ben böyle uzun vadeli olarak görmüyorum. Bunların hepsi bana göre, yani borsadaki için söylüyorum, alım fırsatı temel olarak baktığımda. Çünkü yabancı yatırımcının böyle net bir satışı yok Türkiye borsasında. Yani yıldan yıla baktığımızda hala net artıdalar. Yani dünya piyasaları iyi. Faizler konusunda da zaten çok yukarıdayız. Daha bundan sonra daha ne yapılabilir? Yani 40'ı nereye çıkartırsak piyasa rahatlayacak ki diyebiliriz. Hani enflasyonun temel sorunu şu anda Sayın Şimşek'in de açıkladığı gibi uluslararası kaynaklı. Sonuçta bir enerji maliyeti artışından kaynaklanıyor. Evet. O yüzden dönüşü de tam tersi olabilir. Olumlu da olabilir. Genel bekleyişler bence bozulmuyor.
1: Bu da bir zaman meselesi dedin sonuçta.
0: Dedim.
1: Bak şimdi hazır tekrar bu konuyu böyle biraz da küresel tarafından ele almışken hemen izleyicilerimizden de gelen bazı yorumlar var, onları söyleyeyim. Doğu Dede diyor ki merhaba, dünya bir daha güçlü bir şekilde barışla birlikte büyüme sürecine girer mi sizce? Fuat Bey demiş ki iyi yayınlar diliyor, öncelikle teşekkür ediyoruz. Tüm dünyada olumlu olarak sayabileceğimiz çok şey yokken bütün değerlerin yükselmek için bu kadar çok çaba sarf etmesi konusunda bir değerlendirme yapabiliriz.

0: yapabilir misiniz demiş çok kıymetli konuğunuz Sayın Özarslan ile.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve Murat Bey de, Murat Keskin de, petrol Türkiye ekonomisini doğrudan etkileyen dışsal şoklardan biridir. %10'luk artış 12 ay içinde, enflasyon %1 arttırıyor. Kısaca işimiz doğrudan öte çok çok zor diye bir yorumda bulunmuş. Şimdi evet, aslında bütün

0: yani. Birçok varlıkta böyle bir hani yarınlar yokmuşçasına bir heyecan var ama çok da hikaye pozitif bir hikaye değil dünyada. Yani trade savaşları var. Çin, ABD ne olacak bilmiyoruz. Şimdi Amerika Avrupa'ya %25 daha tehdidinde bulunuyor araçlar için. Doğru düzgün böyle elle tutulur çok güçlü bir hikaye olmamasına rağmen bu fiyatlamayı nasıl açıklamak lazım? Bu bir tek bizi ilgilendiren bir şey değil.
1: Aslında var. Yani özellikle yapay zekanın evvelden sadece belirli şirketler, belirli sektörlerin kullandığı yapay zekayı artık günlük hayatta da bireyler de daha fazla kullanıyor ve işte işten çıkarmaların sebebi olarak görülüyor. Çünkü verimliliği arttırıyor, karlılığı arttırıyor, hızı arttırıyor. Bu büyük bir değişim yaratıyor aslında bütün sektörlerde. Bunun olduğu halde bir de işte havacılık sektörünün, havacılık deyince ben uçak sektöründen bahsetmiyorum. İşte dronlar, uçan araçlar, uçan taksiler, bunları daha çok göreceğiz ve buraya yönelik ciddi bir endüstri gelişiyor. Bu endüstrinin yaratacağı o rüzgarın veya işte böyle garantili sözleşmeler diyoruz biz, backlog dediğimiz, bunların artışı bütün sektörlerde olumlu bir sinyal yaratma beklentisi var ve bunu birçok sektör önden satın alıyor. İşte yapay zeka hızlanacak diye çipler üretiliyor, Nvidia yükseliyor, Nvidia'nın rakibi geliyor deniyor, Google yükseliyor. Hem yazılım hem donanım, bu sektörler, havacılık sektörleri bütün dünyada ciddi bir değişim, bir gelişme rüzgarı ortaya çıkartıyor. Bunun etkileri de ilk önce borsalardaki şirketler üzerinde etkili oluyor. Bizim borsamızda çok böyle daha işte 500-600 tane şirketten bahsediyoruz. Yani 600 daha bulamadık bile işlem göre. Yani bu çok daha dar. Çok az şirket. Evet. Ve bunların hani 100 tanesi, 150 tanesi büyük şirket statüsünde. Biz henüz bunu böyle arkadan gelen rüzgarı net olarak göremiyoruz. Ama dünyada çok fazla şirket var. Sadece halka açıklardan da bahsetmiyorum. İşte bu özel sermaye fonlarında olan şirketler, bunların birbirlerine satın almaları çok hızlı boyutta büyüyor. Yani biz sadece borsalardaki fiyat artışlarından değil, dışarıdaki satın alma birleşmelerden de görüyoruz o fiyat artış potansiyelini.
0: O zannediyorum önemli de bir tema olarak devam edecek önümüzdeki günlerde. Çünkü burada verimlilik bir problem, finansman tarafı bir problem, şirketlerin büyüme sınırıyla ilgili problemler de var. Dolayısıyla hani büyümeyi yeni sermaye ekleyerek, öz sermayeyi arttırarak değil, satın alma birleşmelerle biraz da sağlamaya gayret edecek olan firmaların çok olduğunu duyuyoruz. Hangi sektörlerde daha çok bunlar
1: teknoloji,
0: olacak diye?
1: Teknoloji, savunma,
0: AI,
1: sağlık. İşte bununla beraber insan hayatına dokunan aslında birçok nokta, yani perakendeye dokunan noktalar, hizmet sektörleri, eğlence, turizm. Bunların hepsi...
0: E-ticaret mesela, o da
1: yani
0: yine perakende.
1: Yani tabii o zaten hızlı büyüyor. Yani oradan bir büyük bir değerleme değil. Orada büyük şirketlerin satın almalarını görüyoruz. İşte Trendyol'un işte büyümesi, ilk satın alma orada gelmişti. Sonra hepsi burada geldi. Yani bizi ilgilendiren taraflar en net gördüklerimiz. Buradaki tabii çarpanlar, hızlı büyüme etkili oluyor. Bunların uluslararası operasyonları etkili oluyor ama genel olarak şimdi... Faizden ne kazanıyorsunuz? İşte diyelim ki 4-5 dolar bazında. Şirketler bunun çok daha üzerinde büyüme potansiyeline sahipse, yatırımcılar bu şirketlere ilgi gösteriyor. Bu şirketlere yatırım yapan fonlara önem gösteriyor. Ben bulamıyorum bu şirketleri, mini mini birleşmeleri, satın almaları, büyüyecek şirketleri diyor. Borsa dışında genelde bunlar fonlar kanalıyla yapılıyor. Tüm dünyada bunu 50 senedir yapıyorlar. Hani
0: doğru.
1: Biz daha yeni 3-5 senedir girişim sermayesi yatırım fonlarımız dikkat çekmeye başladı. Bu gittikçe artacak ama 4-5 değil yani insanların hedeflediği dünyada. Bunu hem kurumsal yatırımcılar hem bireysel yatırımcılar için çok daha yüksek getiri potansiyeline sahip şirketler olabileceği düşünülüyor. Bu da yatırım iştahını arttırıyor, borsalarda hareket yaratıyor. Yatırımcının daha iyi bir getiri sağlaması için de fırsat tanıyor.
0: Küçük yatırımcı için uygun mu?
1: Tabii ki uygun. Yani
0: biraz
1: parasının %5'ini onunla belki yatırım yapacak.
0: Hatice Hanım'ın bir sorusu var. Hatice Hanım, bunu sizin için özellikle soruyorum. Diyor ki sanki piyasalar bir kısır döngünün içine girmiş gibi. Enflasyon artıyor, patron üretmiyor, insanlar mecbur harcıyor, savaş da cabası. Peki bu durumda Merkez Bankası'nın faiz arttırması gerekmez mi? Bu durumda küçük yatırımcı ne yapmalı? Şimdi faiz arttırımı veya indirimi veya...

0: Vazgeçmesiyle ilgili senin bir sonraki toplantı için beklentini alayım. Ama daha önemlisi girişim sermayesi fonlarıyla ilgili küçük yatırımcı için bir pozitif bir alan var mı? Bunu görüyor musun? Nasıl faydalanabilirler?
1: Yani geçen seneye göre bir puan daha yukarıda bir enflasyon görüyoruz. Bu Merkez Bankası'nın kararını çok hızlı etkileyeceğini zannetmiyorum. Bir, dövize olan talep. İki, uluslararası piyasalarda işte petrolün durumu, bence onlar daha önemli. Hı hı. Ama yani bir savaşın çıkıp 150 dolara çıkması halinde tabii ki Merkez Bankası faiz arttırımına gider. Yani çok gerekli mi olur? Dünya arttırmadığı sürece Merkez Bankası'nın böyle ayrışması çok doğru gelmez bana. Ama dövize olan bir ekstra talep olmaksızın. Girişim sermayesi yatırım fonları deyince de doğru şirketleri seçmek, doğru kompozisyonlara yatırım yapan girişim sermayesi yatırım fonlarını seçmek uzun vadede çok iyi bir getiri potansiyeline sahip olmalarını sağlayabilir yatırımcıların. Bir net garanti yoktur. Çünkü daha uzun fonlar. İstediğiniz zaman çıkamıyorsunuz girdikten sonra. Evet. O biraz unutacağınız. Ya ben 10 liramın 1 lirasını bu işe yatırayım. Çünkü yüksek bir getiri sağlayabilir diyen daha cesur yatırımcıların aslında yatırım yapacağı bir yer. Ama cesaretin nedeni para kaybetme özelliği değil. O parayı anında çekemeyeceğim. Likitte ile ilgili bir şey esasen. Ama şimdi savunma sektöründe, sağlık sektöründe, eğlence sektöründe, yapay zekanın dokunduğu teknoloji sektöründe çok iyi fırsatlar olacak önümüzdeki dönemde de. Burada çok iyi şirketlerimiz Türkiye'de, dünyada hızlı atak yapan şirketler olacak. Bunların tabii doğru değerlemeyle alınması lazım. Yani ben alayım da ne olursa olsun bir savunma şirketi alayım değil.
0: Mesela Koray Bey, son soru da bu olsun hızlı çünkü bir dakikam var. İyi yayınlar demiş. Aselsan nereye kadar? Şimdi hikaye yeni başlıyorsa o zaman nereye kadar konusunda?
1: Aselsan tabii değerlemesi işte ne bileyim birçok insana göre çok yüksek gelebilir. İşte 40 EV EBITDA dediğimiz o FDFA ve koronu. Hatta net rakamına baksak belki 50'lerin üzerindedir. İşte aktifleştirilen Ar-Ge'ler sonrası çok yüksek geliyor birçok analiste göre. Ama cirosunun yaklaşık 6-7 katı kesinleşmiş siparişi olan bir şirket. Savunma sanayinin tüm olanaklarından aslında yararlanıyor. Biz şöyle bir analiz yaptık. İşte bir savunma sanayi fonumuz bizim devreye girecek. 2002'de millilik oranı yani... Türkiye'deki üretim %20'lerdeymiş, şimdi %80'lerin üzerine geçmiş. Sektör hızlı büyüyor. Belki bu önümüzdeki birkaç yılda %100'ün de üzerine geçecek. Net ihracatçı olacağız. Yani Türkiye'de ilk 10 arasında net ihracatta, aslında savunma sanayinde, yani ihracatta daha doğrusu. Savunma sanayi ilerlerken bunu besleyen alt yükleniciler de çok ciddi bir büyüme kaydedecekler. Hatta orada bile yatırımcıların kafası karışıyor, işte bu kadar ciro yapıyor. Önümüzdeki dönemde gerçekten siz bunun 6-7'ye katlayacağına inanıyor musunuz diyor. Biz de bakıyoruz. Kesinleşmiş siparişler diyoruz. Sonuçta karşı taraflar bunları vermiş. Buralar çok hızlı ilerleyecek. İlerlemek zorunda. Bu illa savunma deyince de böyle bomba vesaire gelmesin aklımıza. Evet. Savunma sanayine hizmet veren birçok alt yüklenici var. Burada bunların hepsinin tamamlayıcıları.
0: Farklı sektörlerden var üstelik.
1: Yani savunma sanayinde de işlem yapıyor, havacılığa da yapıyor, aynen, denize de yapıyor. Aynen. Ne bileyim beyaz eşyayı yapabiliyor aynı sektör. Ama bunun sayesinde buradan elde ettiği nakit akımları sayesinde hızlı büyüme gösterebiliyorlar. Çok iyi örnekler var. Hatta bazıları
0: son
1: dünyada iş yapıyorlar. Yani girişim sermayesi yatırım fonlarına inansın yatırımcılar. Uzun vadede buradaki getir potansiyelleri diğerlerine göre tabii ki çok fazla. Ama biraz hani likit pozisyonlarından ayıracakları uzun vadeli para olarak görmeleri lazım.
0: Yani alacak, kenara koyacak, unutacak. Evet. Ama tabii bunun da biraz daha araştırmasını yapmak, doğru yerlerle, doğru kişilerle konuşup bilgi edinmek son derece önemli. Taner Özarslan, çok teşekkür ediyorum katılımın için. İzleyicilerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yetişemediğimiz olduysa, ki olmuş olabilir, özür diliyorum, bir dahakine diyelim. Kapanışa doğru noktalayalım. Bir aranın ardından seans notlarında tekrar görüşelim.

0: GT Radyo.
1: Reklam.
2: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, birebin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
1: sizin. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans notlarıyla devam ediyor yayınımız. Tekrar hoş geldiniz efendim. Ben Didem Arslanoğlu. Gelin rakamlara hızlıca bir göz atalım bu saat diliminde. Bir farklılık var mı? Bakalım 17'den bu yana. BIST 100'de satışlar birazcık daha hızlanmış görünüyor. 14.379'dayız. %0.44'lük bir geri çekilme var. Kapanmamızı aşının şurasında 10-15 dakika kaldı. Ama dolar TL'ye bakıyoruz. Orada bir değişim yok. %0.05 yukarıda. 45-20-30'dayız. Öte yandan euro dolar paritesi de 1.17'ye biraz daha yakınsadı. %0.12'lik geri çekilmeyle 1.17.07'de. Euro TL tarafında ise %0.49'luk bir geri çekilme var. 52.94.44'ü görüyoruz. Gelsin Avrupa borsaları. Burada da aslında satıcılı bir seyirden bahsediyorduk zaten. Görüntü aynen devam ediyor. Londra'da %0.14, Frankfurt'ta %0.38, İtalya'da %0.98 ve son olarak Paris'te %1.08'lik değer kayıpları var. ABD borsalarında Nasdaq pozitif ayrışıyor demiştik. Buna S&P 500'ü de şimdi katabiliriz. Nasdaq %0.35'e ulaştı. S&P 500'de de %0.16'ya geldi yükselişler. Dow Jones'da ise

0: %0,34'lük bir değer kaybı devam ediyor. ABD tahvillerinde de satıcılı bir seyir var diyorduk. Bununla birlikte faizlerin de yukarı yönlü hareketini takip etmiştik. Burada önemli bir değişiklik yok. Aslında 10 yıllık tahvil getirisi 4.41.40, 5 yıllık 4.06 ve 2 yıllık tahvil getirisi de 3.92.72'de. Ve imtia ile Bitcoin tarafında da Bitcoin özellikle dikkat çekiyor. Çünkü saat 17'de 79 bin doların altında bir seyir vardı. Gün içinde 80 bin doların üstünü gördük demiştik. İşte bu dakikalarda yeniden 80 bin doların üstündeyiz. %1,5'u aşıyor primler. 80 bin 120 dolara geldi Bitcoin'in fiyatı. Brent petrolde %2,63'lük bir artış var. 111 doların altındaydık. Alışlar devam edince 111 dolar 11 sente kadar geldik. ABD tipi ham petrolde de değişim daha sınırlıydı yukarı yönlü olarak. Şimdi %0,65'e geldi prim. 102 dolar 58 sentten geçiyor işlemler. Son olarak altınla gümüşe de bakalım. Her ikisinin de spot piyasadaki değerleri satışlara daha çok işaret ediyor. %0,94'lük bir değer kaybı var altında. Spot şu dakikalarda 4570 dolardan fiyatlanıyor ve gümüş tarafında da %1,54'lük bir düşüş var. Orada da 74 dolar 18 sentteyiz. Rakamlar böyle. Tabii elbette her seans notlarında olduğu gibi sizler için derlediğimiz şirket haberlerimiz var. Şimdi sırada Gen İlaç'la başlayacağız. Gen İlaç Kırklareli Baba Eski'de 2.3 megawatt kurulu güce sahip GES projesini tamamladı. Gübre fabrikalarıyla devam edelim. Gübre fabrikalarının bağlı ortaklığı Razı Petrochemical'da daha önce hasar nedeniyle ara verilen ünitelerde üretim yeniden başladı. Ve Katılım Evi'nden bir haber. Katılım Evim Tasarruf Finansman 2026 yılı Nisan ayında toplam 31.36 milyar lira tutarında sözleşme büyüklüğüne ulaştığını kamuya aydınlatma platformu üzerinden duyurdu. Şirket haberlerimiz de böyle efendim. Seans notlarında şimdi bir reklam arası. Dönüşte de Mehmet Özdemir stüdyoda bana eşlik ediyor ve seans notları kaldığı yerden devam ediyor olacak.
1: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
2: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.

0: numara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Seans notlarında Mehmet Özdemir'le yola devam ediyoruz. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk,
0: İyi haftalar olsun.
1: İyi haftalar.
0: Pazartesi günü bütün heyecanıyla aslında piyasaları bir o yana bir bu yana çekti sanki. Şimdi sen o heyecanın kaynağı neydi? Ne kadar sürdü? Bundan sonrası için de piyasada neler konuşuluyor? Çünkü bu hafta da yine önemli. Başka veriler de takip edeceğiz. Bugün enflasyon da vardı içeride. İmalat PMI da geldi. Bir toparlayalım istersen. Ya, kapanışa da az bir zaman kaldı.
1: Bugün piyasaların özellikle jeopolitik yine tansiyonla birlikte gidip geldiği, haber akışlarının ciddi anlamda etkili olduğu bir gündü. İçerideki enflasyon verisine vesaire bunlara biraz daha değinebiliriz Didem. Ama küresel tarafta özellikle sabah Asya'da çok kuvvetli alımlar gördük. İşte Japonya'nın, Çin'in kapalı olduğu ortamda Güney Kore tarafında, Tayvan tarafında bu %5'ler, 6'lar endeksler bazında. Çip hisselerinde yine çok kuvvetli hareket. Geçtiğimiz hafta ABD endekslerinden yine pozitif hafta kapanışının ardından 5 haftaya çıktı yükseliş serisi o tarafta. Yeni zirveler görme isteği devam ediyor. Bu sabahın haber akışında özellikle Trump'ın tarafsız gemilerden Hürmüz'ü geçmek isteyen eşlik edeceğine ilişkin haber akışları bu risk iştahını besleyen ana unsurlardı. İşte İran'ın bu 14 maddelik teklife yanıt verdiğini, düşüneceği vesaire buna ilişkin birçok haber akışı gördük. Müzakerelerin arka planda bir miktar daha devam ettiği. Petrol falan gayet biraz daha 105'lere doğru bir açılış yaptı haftaya. Ama özellikle öğleden sonra İran'ın misilleme yapabileceğine ilişkin haber akışları ve hatta bir savaş gemisini vurduğuna ilişkin bir haber akışı. İlk etapta biz petrol tarafını şu an 111 dolar 40 sente gördüğüm Brent'e 114 dolar 30 sente bugünün gördüğü en yüksek seviyeyi fırlattı. VIX'i biz 19'un üzerine gelirken, 19'un kıyısına gelirken gördük. Bugün %11 civarında o da yukarı doğru geldi. Altın, gümüş hepsi aşağı geldi. Dolayısıyla şöyle bir gittili geldili bir seans yaşadık. Ardından ABD'nin bu iddiaları yalanlaması, Axios'a verdiği ABD'li yetkililerin bu haberi yalanlaması bir miktar daha risk iştahında en azından bir dipten alımları gördük V şeklinde. Gün içi fiyatlamalardan bahsediyorum ama ardından ABD donanması der ki biz iki tane daha gemi geçirdik Hürmüz'den. Güvenli şekilde gemiler geçiş yaptı. Orada artık biraz daha işte açılışları görüyoruz.
0: Tarafsız gemilerin geçişine izin vereceğiz. Onlar için açılacak gibi bir Truth Social'da aslında Trump'ın kendi sosyal medya platformunda dün gece saatlerinde gelen haber. Olumluydu aslında yani hani iyiye doğru gidiyor gibiydi. Bu İran'ın vurduk haberi biraz karıştırdı.
1: Evet orada ilk tansiyon orada yükseldi ama bu yani sabahtan bu yana bu anlattığım hikayelerle birlikte piyasalarda ciddi bir dalgalanma gördük. Doğru. Ama şu anda gördüğümüz senaryo biraz daha en azından hala Brent'i %3 yukarıda görüyorsun. Bu biraz daha en tepeden tansiyonun düşme fiyatlaması.
0: Ama o da yine son bir saat içinde biraz yukarı hareketlendi tekrar. Evet. Yani seans içi dalgalanmanın da devam ettiğini söyleyebiliriz aslında.
1: Kesinlikle. Yani Avrupa endekslerinde şu an Stoxx 600'ü 1000'de 5 civarında aşağıda görüyorsun ama %1'ler civarındaydı. DAX mesela bugün iyiydi. %1'e varan orayı yukarıda görmüştük. Orası da eksiye doğru geçti. Almanya, Fransa hala yılbaşından bu yana ekside. Şu anda ABD endekslerinde Didem hala çok ciddi bir tansiyon yüksekliği fiyatlaması yok. Bu akşam oranın da işte bu hafta oranın da önemli bilançoları gelecek. ABD tarafı jeopolitik gelişmelerden bağımsız bilançolarını fiyatlamaya bir miktar daha devam ediyor. Oradaki yukarı doğru karlar güncellenmeye devam ediyor. Bu hafta oraya şimdi içerideki bilançolara geleceğim ama bu hafta özellikle McDonald's gibi Burger King'in çatısı şirketi Brands International gibi şirketlerin bilançoları var. ABD tüketici güvenini hissettiğimiz, bunların nabzını ölçtüğümüz bilançoları da oradan alacağız. Orası biraz daha önemli. Palantir'in bilançosu bu akşam açıklanacak. AMD'nin bilançosu var. Dolayısıyla hem teknoloji şirketleri hem de biraz daha tüketici güvenine bağlı o sektörlerin şirketlerin bilançolarını göreceğiz. Dolayısıyla orayı biraz daha ayrı tutmakta fayda var. Ama çok ciddi ciddi bir yukarı risk iştahının olmadığını en azından söyleyelim. Dönelim içeri. Bizim sabah itibariyle saat 10 itibariyle gelen enflasyon rakamlarıyla birlikte beklentiler 3.2'lerdeydi Bloomberg HT anketimize göre. Bunun çok üzerine 4.2'ye yakın bir enflasyon rakamı.
0: 4.18'di değil mi?
1: Evet, 4.18 geldi rakam. Bunun ardından biz tabii ki de ilk fiyatlamayı işte endekste çok BIST 100'den bahsediyorum. Doğru. Çok ciddi bir fiyatlama görmesek de ilk tepkiyi bankacılık endeksinde evet. gördük. %2 civarında bankacılık endeksi ilk işlemlerde böyle aşağı doğru gelmeye başladı. Bu jeopolitik gelişmelerle birlikte bankacılık %3. Buraları da gördük bu
0: Doğru.
1: arada.
0: Şu anda da yine %2.73.
1: Evet,
0: 2.73. Tabii burada yine uzunca bir zamandır hep konuştuğumuz bir olgu var ya, yani endeksin seviyesi bankacılık endeksi mesela daha makro gerekçelerle hareket ediyor. Öte yandan endeks ağırlığı çok yüksek olan mesela Aselsan. Bugün %11. Yine baksana yani %11'lik paya sahip, 45 puan sırf zaten Aselsan'ın katkısı var pozitif tarafta. Astor'un 13 puana yakın var, 12 puan. Ereğli Demirçelik'in 7 puan. Sonra daha da azalarak diğerleri de devam ediyor.
1: Evet.
0: Ama bankacılık tarafında da Akbank mesela 21 puanlık bir olumsuz katkı yapıyor endekse. Ya bunu da biraz aslında yatırımcı soruyor. Hani
1: yani şöyle aslında biraz
0: fiyatlama gerekçelerini daha iyi anlamak istiyor yatırımcılar.
1: Evet, yani biz bu hisselerin yukarı doğru momentumunu ya da aşağı doğru gelirken saydığımız genelde hep aynı hisseler diyelim. İşte Astor yılbaşından bu yana çok ciddi bir hikaye. Alınan siparişler, ABD'de büyüme hamlesi, bunun hikayesi derken hisse nereden baksan 300 liraya doğru yaklaşıyor. 292 lira. Bugün yine %3 primli. Aselsan tarafı yani 430.
0: O başlı
1: bugün,
0: başına
1: bugün
0: bir
1: yeni
0: hikaye
1: bir zirve
0: zaten.
1: Var orada. Evet. Bugün yeni bir zirve var orada. Onu söylemek lazım. Aselsan tarafı. Dolayısıyla seninle konuştuğumuz temalar aslında Şubat'ın son gününden bu yana 3 aşağı 5 yukarı aynı.
0: Aynı.
1: Geri gelmeye devam eden biraz daha bankacılık endeksi, sanayi alt kırılımların üstü söyleyeyim. Savunma ve enerjiyle yukarı doğru gitmeye çalışan ama endeksin de bu 14.300-14.230'lara bir iki kere bir temasımız var ama
0: evet.
1: oraları da çok kabul etmeyen yaklaşık 10-12 işlem günüdür dar bir bantta gidip gelen bir fiyatlama var. 14.500'ü geçemiyoruz. Oralarda kalıcı olamıyoruz. Bankacılık endeksi yardım etmiyor. Çünkü enflasyon beklentileri işte bugünkü enflasyon rakamıyla birlikte önümüzdeki sürece sirayet edecek mi? Biraz sonra işte Türk Hava Yolları'nın toplantı notlarını okuyacağım. Jet yakıtı maliyetleri yukarıda. İşte Spirit Airlines'ın tasfiyesini konuşuyoruz burada. Yani özellikle bu jet yakıtı maliyetleri tüm hava yolu şirketlerini tasfiyeye, hani şirketleri batırmaya kadar geliyor.
0: Amerika'da
1: yani.
0: Spirit.
1: Evet, evet, evet. Spirit Airlines'tan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bizde şu anda böyle bir risk asla yok ama ciddi anlamda zaten mali yükü yüksek havayolu şirketleri için ABD tarafı özellikle biraz daha riskli kalmaya devam ediyor. Bu da enflasyon beklentilerini yukarıda tutuyor Didem. Evet. Dolayısıyla biz biraz daha endekste seninle sürekli aynı noktalara konuştuğumuz işte demir çelik tarafı var. Ereğli'yi 2 hafta önce biz burada anlatmıştık. Oradan biridir hisse çok da durmaya niyeti yok.
0: Peki gözüküyor. Günün sonunda şunu söyleyebilir miyiz? Yani dünyada devam eden önemli iki tane tema var başlı başına. Bir tanesi savunma sanayi evet. ve ona hizmet eden tüm alt sektörler. Diğeri de yapay zeka.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani buradan ve buradaki hikayeden beslenen hisseler ve bu anlamda yoğunluğu da varsa özellikle endekslerin yukarı yönlü gitmesinde katkı sağlıyor. Evet. Ama bir handikap, jeopolitik riskleri bir kenara koyuyorum, o çok önemli bir handikap ama bir handikap da merkez bankalarının elbette bu yaşanan belirsizlikler dolayısıyla faiz adımlarını nasıl şekillendireceği, bundan etkilenen sektörlerde maalesef biraz daha bekle görde kalmak zorunda oluyor.
1: Evet, kesinlikle yani burada işte yatırım harcamalarının en azından bu biraz daha hane halkının ilgilendiği sektörlerde hisse senetlerinden bahsediyorum.
0: Hı hı.
1: Çok da yukarı gitmediği, hatta bazılarının aşağı doğru revize edildiği bir ortam. Senin de bahsettiğin üzere burada yazılım şirketlerinin yani 750 milyar dolarlar işte muhteşem yedili için bahsedilen
0: tabii,
1: rakamlar, sermaye
0: tabii.
1: harcamaları bu söylediğinin üzerine yukarı doğru revize edilmeye devam ediyor. Orada ciddi anlamda bir keskin uçurum var o tarafta. Bu yılın teması böyle devam eder mi? Yani biz işte Mayıs'a geldik Didem. 5 ayı bitireceğiz. İşte 4 ayı bitirdik. Bu tema şu anda kadar işledi. Yılın sonuna kadar böyle olur mu? Bunun tek cevabı biraz daha belki bir avuç insanın bildiği jeopolitik risklerin nereye doğru evrileceğine bağlı. Evet. Piyasalar da bunu fiyatlamaya çalışıyor. Onu söyleyebiliriz.
0: Pekala. Şimdi süremiz daralıyor. Tabii sohbet konusu çok olunca vakit de hızlı geçiyor ama hemen Tacirler Yatırım'ın Türk Traktör'ün bilanço değerlendirmesini paylaşalım.
1: Mesela otomotiv sektöründeki zayıflamayı yılın ilk zamanlarında görmüştük. O zamandan bu zamana bu devam ediyor. Traktör pazarına ilişkinde hemen önemli notları aktaralım. Tacirler Yatırımı Türk Traktör analizinde. Şimdi bilançoya odaklandığımız zaman bu tarafta biraz daha ilk çeyrek sonuçlarını iç pazardaki sert daralma ve operasyonel karlılıkta belirgin zayıflamanın devam etmesi nedeniyle negatif olarak değerlendiriyoruz demişler. Türk Traktör'ün bilançosunu diye. İlk çeyrekte 1.3 milyar TL net zarar Türk Traktör açıklarken kurum beklentileri 654 milyon TL net zarar açıklamasıymış. Piyasanın medyan beklentisi ise yaklaşık 1.2 milyar TL net zarar açıklaması yönündeymiş. Net satışlar ve operasyonel performans beklentilerine paralel gerçekleşmekle birlikte Tacirler Yatırım analistlerinin yıllık bazda zayıf seyrini sürdürdüğünün altında çizmişler burada. İlk çeyrek finansal sonuçlarının ardından zayıf iç talep, burayı belki biraz daha altını çizmek lazım. Operasyonel marj baskısı ve aşağı yönlü revize edilen 2026 yılı beklentilerini dikkate alarak Türk Traktör için 12 aylık pay başına hedef fiyatlarını 680 TL'den Didem 595 TL'ye indiriyor. Sınırlı getiri potansiyeli beraberinde de tut tavsiyelerini burada koruyorlar. O yüzde yaklaşık 30 ila 35 arasında bir potansiyeli işaret ediyor bu rakam. Tacirler Yatırım'ın özellikle cuma günkü kapanış rakamına göre.
0: Evet.
1: İç pazara baktığımız zaman ise genel şöyle bir toparlarsak, birinci çeyrekte net satışlar yıllık bazda %40 azalarak 10,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yurt içi satış gelirleri %58 düşüşle 7,3 milyar TL'ye gerilerken yurt dışı satış gelirleri bu tarafta Didem ihracat adetlerindeki toparlanmanın desteğiyle %26 artarak 4,8 milyar TL'ye yükseldi. Toplam traktör satış adetlerine baktığımızda ise yıllık bazda %42 civarında bir azalışla 4.471 adede gerilerken bu zayıflıkta yurt içi yerli traktör satışlarının %68 düşüşle 1.637 adede, yurt içi ithal traktör satışlarının ise %52 düşüşle 34 adede inmesi belirleyici oldu derler. İhracat tarafında satış adetleri %14 civarında.

0: oranlı artışla 2800'e ulaşmış. Biraz daha görece dirençli bir görünüm sürdüğünü söylemişler. Brüt kâra baktığımız zaman zayıf hacim ve sınırlı fiyatlamanın etkisiyle yıllık %68 civarında azalmış ve 663 milyon TL'ye gerilemiş. Brüt kâr marjında da 106 puanlık bir düşüş görüyoruz. 6,6 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Operasyonel karlılık da bu tarafta zayıf görünüm sürerken finansman giderleri de net zarar üzerindeki baskıyı sürdürdüğüne ilişkin bir değerlendirmede bulunmuşlar diyelim.
1: Nokta. İş Yatırım Türk Hava Yolları toplantı notları için kalan süren 50 saniye.
0: Bunu yarın ben biraz daha aktarayım. Çünkü süremiz biraz daha kısıtlı olacak. Kesinlikle güzel işlenmesi gereken bir şey.
1: Kesinlikle
0: katma
1: öyle.
0: Değerli.
1: Bugün Türk Hava Yolları'nda bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. %2. Kaç? Sana daha yakın 43
0: Türk
1: değil mi?
0: Türk Hava Yolları şu anda %2.43 eksi.
1: Evet, 2.43 eksi.
0: Evet, 16 puan aşağı çekiyor. 17
1: 16 puan aşağıya çekiyor. Pekala, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yarın iş yatırımın Türk Hava Yolları toplantı notlarıyla başlıyoruz.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Müsaadenle borsayı kapatmaya gidiyorum. Buyurunuz.

0: BIST 100 haftanın ilk işlem gününü %0,51'lik düşüşle 14.369 puan seviyesinden noktaladı. İşlem hacmi 195 milyarda kaldı. Bugün cuma gününün %3,5'un üstünde bir gerilemesinde, yani %4'e yakın altında cumaya kıyasla. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı hazır karşımda. Sadrettin, hoş geldin, iyi haftalar.
1: Çok teşekkürler Didem, hoş bulduk, sana da iyi haftalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün biraz hakikaten yine haber akışları, içeride enflasyon, imalat PMI, tüketici güven endeksi verileri, yani Bloomberg HT'nin anketini de paylaştık bugün. Bir toparlama yapmak gerekiyor. Hayli yoğun bir gündü çünkü, hem veri hem de haber akışı ve de fiyatlamalar bazında.
1: Yani Didem, günü aslında enflasyonla başladık desek yeridir. Yani rakam biraz piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. 4.18 rakamı. Bence bu faiz üzerinde de etkili ve haliyle piyasa üzerinde de etkili olmuş oluyor. Yani şöyle bir bakıldığında senenin başından bu yana 4 aylık dönemde neredeyse %14 civarında bir enflasyon var gibi görünüyor. Ve tabii bunun aslında faiz üzerine yansımalarını da görüyoruz ki mesela 10 yıllıklara baktığımızda 34 seviyesinde üzerinde şekilleniyor. 2 yıllıklara baktığımızda 41 seviyesinde ve hani verinin açıklanmasının akabinde ne oldu diye baktığımızda piyasada, yani bankalarda biraz daha fazlaca satış olduğunu gözlemledik. Şu anda eğer yanlış görmüyor isem %3'e yakın bir geri çekilme var bankacılık endeksinde. Sanayiler tabii biraz daha iyi duruyorlar bankalara kıyasla. Çünkü burada özellikle faiz hassasiyeti yüksek olduğu için mesela GEO'larda da benzer bir durum söz konusu. O tarafa biraz daha fazlaca verinin yüksek gelmesinin negatif etkisi olduğunu söylemek mümkün. Peki hani şöyle bir durum var aslında. Mesela geçtiğimiz haftanın cumasından Amerika, ya da daha doğrusu perşembeden itibaren aldığımızda Amerika tarafında daha iyi bir hava vardı ve ben açıkçası bugün sabaha başlarken enflasyonun da %3'ler civarında gelebileceği varsayımı altında hani daha iyi bir piyasa olabileceğini tahmin ediyordum. Onu çok fazla gözlemleyemedik. Hani veri akışı da bu anlamda da çok destekleyici nitelik de gelmedi gibi görünüyor. Çekirdek enflasyonu mesela 3,5'lar civarında görüyoruz. Mayıs ayında geriler mi, buna bakıyor olacağız ama şu andaki görüntü Didem sanki biz biraz daha böyle senenin sonuna doğru giderken %30 civarında bir enflasyon olabileceği noktasına doğru ilerliyoruz sanki. Ve bu bağlamda bakıldığında da hani politika faizini de %35'in üzerinde bir yerde şekillenme olasılığı sanki biraz daha fazlaca fiyatlanıyor gibi hissediyor ve yani en azından veriler bana o şekilde bir görüntü aksettiriyor, onu söyleyebilirim.
0: Sadrettin, şimdi bugün özellikle tabii enflasyonu takip ettik ve enflasyon verisine, sürpriz olumsuz veriye bankacılık endeksinin de verdiği olumsuz etkiyi zaten gördük. Ama şimdi piyasada herkes şunu merak ediyor, yani bu tablo Merkez Bankası'nı faiz arttırımına zorlar mı? Mehmet Şimşek bu enflasyon verisinin geçici olduğunu söylüyor, Hazine ve Maliye Bakanı. Nedir piyasada konuşulan? Var mı hakikaten böyle bir hani faiz arttırımı beklentisi ve o olasılığı siz nasıl görüyorsunuz?
1: Yani açıkçası Didem, bence o noktadan bir çıt daha uzaktayız. Yani halen bir faiz artırımı olur mu noktasından bir çıt daha uzaktayız. Bunun sebebini de şöyle izah etmek istiyorum. Hani petrol fiyatlarına baktığımız zaman, hani benim Matrix ekranında gördüğüm şu anda önümde $111 civarında görüyorum. Şimdi $111 civarında bir rakama biz zaten daha önceden geldik ve bu fiyatlama bence yapıldı gibi duruyor. Bu nedenle hani bunun üzerine çıkarsa petrol fiyatları, evet o zaman belki gerekebilir ama şu aşamada sanki hani 90 ile $110 civarında bir bant içerisinde kaldığımız sürece, biraz geniş bir aralığı verdim ama sanki çok fazla faizi yukarıya doğru çekmenin bir gereksizliliği olmayabilir diye düşünüyorum kendi adıma. Piyasada böyle bir konuşma var mı? Açıkçası hani çok yüksek sesle dile getirilmiyor. Bence burada çekirdek enflasyon da önemli Didem. Hani onu da söyledim ya, 3,5 civarında geldi. 3,5'ti yanlış hatırlamıyorsam. Yani o nedenle hani o en azından beklentilere daha yakın ve her halükarda mevsimsellik cephesinden bakıldığında da Nisan ayı enflasyonları Mart ayının genelde üzerinde olurdu. Ve bunu biraz daha böyle şiddetli olarak gördük. Mayıs'ta muhtemelen daha düşük bir okuması olacak olacaktır diye düşünüyorum. Ama yine de sene sonuna giderken %30'u görüyor oluruz diye tahmin ediyorum. O nedenle bence bir değişikliğe gitmeyebilir Merkez Bankası. Yani şu andaki seviye yeterli gibi duruyor.
0: Filip Köpte Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Baycı, çok teşekkür ediyorum. Sadrettin, hepinize selamlar, sevgiler.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi.
0: Çok mersi. Ve efendim, evet, seans notlarının da sonuna gelmişiz. Ben bir ara rica edeceğim. Sonunda da günden kalanlarda tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Varsa sorularınız gönderin. Çünkü Vedat Özdan hocamızla birlikteyiz. Günden kalanlarda görüşmek üzere.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden, mobilden kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
2: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz
1: sizin. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla...

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günden kalanlarda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Bir son dakikayla başlıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'ndan geliyor. 3 füze başarıyla etkisiz hale getirildi diyor BAE Savunma Bakanlığı. Şimdi bu son dakika ile birlikte rakamlara da bir göz atalım. Biraz önce borsayı birlikte kapattık ama %0.51'lik bir düşüş vardı gün sonunda. 14.369'dan noktaladık günü. Diğer piyasalarda bir reaksiyon var mıya bakacağız bu son dakika ile birlikte. Dolar TL'de yok şimdilik, %0.05 yukarıda. 45.20-31'deyiz. Euro TL'de %0.57 oldu düşüş. 52.90-26'ya geldik. Euro dolar paritesinde de 1.17'nin altına gelindiğini söyleyebiliriz. %0.19'luk bir düşüş. 1.16.99'dayız. ABD borsalarına bakalım. Avrupa ile devam edelim. Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir vardı zaten. Özellikle de son 20 dakikalık dilim içerisinde biraz daha hızlandığını gözlemliyorum. Londra aynı kaldı diyebilirim. %0.14'lük bir düşüş var ama zannediyorum orası bugün zaten kapalı. Paris, Frankfurt, İtalya tarafında %1'in üzerine çıktı satışlar. Birazdan Ceren Dilekçi Köseoğlu bize zaten Avrupa detaylarını veriyor olacak. Gelelim ABD borsalarına. Şimdi ABD borsalarında da bir miktar karışık bir tablo vardı. S&P ile Nasdaq pozitif ayrışıyordu en son 17.45'te. Bu durum değişti. Satışların hızlandığını görüyoruz. Dow Jones'da %0.71 oldu. S&P 500 %0.30'luk bir değer kaybına ulaştı. Nasdaq'ta da %0.37'lik bir gerileme var. Şimdi bunu özellikle tabii takip etmek lazım. Önümüzdeki dakikalarda ne olacağını göreceğiz. Tahvillere gelelim.

0: ABD tahvillerinde de satıcılı bir seyir var. Bunu görüyoruz. 10 yıllık tahvil getirisi 4.43.51'e yükseldi. 5 yıllık tahvilde getiri 4.08.28'e çıktı. Ve 2 yıllık tahvilde de getiri 3.94.79'a yükseldi. Yani tamamında satışların hızlandığını gördük. Buradan son ekranımıza bakacağız. Emtia ve Bitcoin ekranı. İşte bakınız, Brent petrol %4.38'e ulaştı primi. 113 dolardayız tekrar. ABD tipi ham petrolde de %3.80 oldu prim. 105 dolar 74 sentten geçiyor işlemler. Bitcoin yeniden 80 bin doların altına geldi. 17.45'te 80'i aşmıştık bir kez daha. Şimdi yeniden altındayız. %0.91'lik bir prim var ama 79.624 dolardan geçiyor işlemler. Ve efendim altınla gümüşte de satışlar hızlandı. 4.520 dolara kadar geriledi altın. %2.03'lük bir kayıp var bu dakikalarda. Gümüşte de %3.15'lik bir düşüş var. 73 dolar seviyesi aşağı yönlü olarak test ediliyor. Şu anda 72 dolar 97 sentteyiz. Rakamlar böyle. Kolendi Menkul Değerli Araştırma Analisti İbrahim Şişman telefon hattımızda hazır. Alalım hemen. İbrahim, hoş geldin. İyi haftalar.
1: İyi haftalar. Teşekkür ederim.
0: Yine bir son dakika ile başladık ve hani oldukça da etkili olduğunu gözlemliyoruz. ABD tahvillerinde 30 yıllık tahvil faizi mesela Temmuz'dan bu yana ilk kez %5'i aştı. Biraz önce S&P ve Nasdaq'ın artıdan eksiye döndüğünü paylaştık. Avrupa borsalarında satışlar hızlandı. Biz kapanmıştık haber öncesinde. Bizdeki kapanışta 14.370'den gerçekleşti ki sadece %0.51'lik bir geri çekilme. Üstelik biz içeride enflasyonu karşıladık bugün. Şimdi bu haber akışlarının yarattığı bu fiyatlamalar üzerinden elindeki notlar ve yorumlarını rica edelim.
1: Tabii ki, yani özellikle baktığımızda Amerika tarafında da gelen enflasyon verileri ve petrol fiyatlarının bulunduğu bu durum hem petrol fiyatları üzerinden hem de dolaylı olarak aslında ciddi bir enflasyon baskısını da beraberinde getiriyor. Ve bütün bunlarla beraber yatırımcılar özellikle uzun vadede %5 gibi bir tahvil getirisini de aslında tabiri caizse beğenmediği için buradaki varlıklarını satmaya devam ediyor. Diğer taraftan Amerika'daki borsa endekslere baktığımızda orada ağırlıklı temanın yapay zeka üzerine kurgulanıyor olması ve buradaki talebe yönelik, tüketici talebine yönelik de endişelerin artabilme ihtimalleri, her ne kadar ilk çeyrek finansallarında biz bunu görmesek de aslında bu tarafta önümüzdeki döneme dair de haliyle resesyonla beraber bu endişeler de gün yüzüne getiriyor. Geçtiğimiz yıl 68 dolarla ortalamayla biraz petrol kapatmıştık ve yılın ilk 3'te 1'ini, ilk 4 ayını aslında oldukça yüksek seviyelere çıkarttığını görüyoruz. 82,5 dolarlara kadar yükseldi bu ortalama ve içinde bulunduğumuz bu güncel fiyatlarla tabii bunun ortalamaları çok aşağı gelme ihtimali de haliyle rafa kalkmış gibi gözüküyor. Tabii bütün bunlarla beraber yurt içi tarafa dönecek olursak burada da zayıf sinyaller almaya devam ediyoruz. Ne kadar çekirdek tüfe tarafında nispeten yıllıkta %30'u henüz geçmemiş olsak da arz yönlü şokların etkisiyle beraber aylık %4'lere gelen bir enflasyon verisi karşıladık ve bu da tabii ki bankacılık endeksinde ciddi bir baskı oluşturdu. Her ne kadar burada manşet endeks diyebiliriz belki, BIST 100'de bunu görmüyoruz ancak diğer şirketlerin pozitif katkısıyla beraber ancak bankacılık endeksinin 16.500 seviyesine kadar da gerilediğini görüyoruz. Bu da aslında genel anlamda ekonominin şu anda bir miktar daha bekle gör tarafına yatırımcılar nezdinde de geçmeye başladığını takip ediyoruz. Tabii bunlarla beraber aslında PMI verisi de oldukça önemliydi ve burada son 3 aydır ana metal sanayi tarafındaki 45'in altına yaklaşan datalar da aslında bir yandan ağır sanayinin de soğumaya aday olduğunu da bizlere gösteriyor. Tabii bu tarz durumlarda da baktığımızda Merkez Bankası halihazırda zaten sıkı duruşunu koruyor. Burada üretimi de çok fazla daraltmadan sıkı durarak talepteki bu artışı da önlemek kaydıyla aslında mevcut pozisyonunu koruyacaktır. Ancak bu borsalar için elbette bir baskı unsuru olacaktır. Dışarıdan gelebilecek petrol fiyatları ve diğer krizlerin aslında etkileriyle beraber dışarıdan gelebilecek şoklar tabii ki iç piyasada da bir o kadar da yansıyacaktır diyebiliriz.

Pekala, bu arada çok teşekkür ediyorum İbrahim Şişman sana. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Efendim İran'ın İHA saldırısı Fujairah'daki petrol sanayi bölgesinde yangına yol açtı deniyor. Biraz önce paylaştığımız o son dakikanın detayı bu. Ve bunun doğrulanmasıyla birlikte Brent petrolde de 114'ün üstünü görmüştük. Şimdi bu dakika...

0: Petrolde de 114'ün üstünü görmüştük. Şimdi bu dakikalarda biraz toparladı. 113 dolar 18 centteyiz ama %4.59'luk bir artış var orada da. ABD tipi ham petrolde de %3.12 oldu. Şimdi ateşkes zaten çok hassas dengeler üzerine kuruluydu. Bu gelişmelerle birlikte ben herhalde ABD tarafından da bir açıklama, bir şey olur veya Trump bir mesaj yayınlar diye tahmin ediyorum. Bakacağız, ben buradayken bir şey gelirse paylaşıyor olacağım elbette. Şimdi isterseniz bir Londra'ya gidelim. Bloomberg KT Avrupa Piyasaları Analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu karşımızda. Ceren, hoş geldin.
1: Merhabalar Didem, hoş bulduk.
0: Ceren, şimdi hareketli bir hafta başlangıcı yaptık. İşte biraz önce paylaştığımız son dakika ile birlikte gerek Brent petrolde, gerek hisse senedi piyasalarında, gerek ABD tahvillerinde, gerek Avrupa borsalarında, altında, gümüşte tamamının etkilendiğini ve fiyatladığını gördük bu haberi. Avrupa tarafıyla ilgili detaylarsa sende.
1: Evet Didem, İran'dan gelen İHA saldırısı haber akışıyla birlikte petrol fiyatlarında yükseliş yeniden hız kazandı. Brent petrolün varili yeniden 114 dolar seviyesini test etti. Zaten sabah saatlerinden bu yana Trump'ın özellikle ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilere çıkış için rehberlik edeceğini söylemesinin ardından gerilimin artına dair işaretlerle petrol fiyatları yükselişteydi. Fakat 114 dolar seviyesini görmesinin ardından yeniden 110 dolar seviyelerine gerilemişti. Şimdi son gelen haber akışı ile birlikte biz yeniden piyasalarda tansiyonun arttığını görüyoruz. İşte ABD'de 30 yıllık tahvil faizi Temmuz ayından bu yana ilk kez %5 seviyesinin üzerine çıktı. Euro bölgesi tahvil faizlerinde de yükselişin hızlandığını takip ettik. Bugün İngiltere borsası kapalı. Avrupa'nın diğer endekslerinde İspanya borsası %2'yi aşan kayıpla başı çekiyor düşüşlerde. Onu Fransa borsası takip ediyor. %2'ye yakın düşüşte. Tabii bugün petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra aynı zamanda Trump'tan gelen tarife tehdidi de Avrupa borsaları üzerindeki aşağı yönlük seyirde etkili oldu. Çünkü otomotiv hisseleri üzerinde biz bugün baskının arttığını gözlemliyoruz. Diğer tarafta tabii geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası toplantısı sonrası gözler bugün üyelerden gelen açıklamalardaydı. Avrupa Merkez Bankası üyesi Kazimir'e göre banka İran savaşı nedeniyle Haziran ayındaki bir sonraki toplantısında büyük olasılıkla faizleri artıracak. Çünkü Euro bölgesi genelinde uzun süreli ve geniş tabanlı fiyat artışları ile daha zayıf büyüme ihtimali nedeniyle Haziran'da para politikasını sıkılaştırmasının neredeyse kaçınılmaz olduğunu belirtti. Tabii ECB'nin kararının verilere bağlı olacağını da eklemiş durumda. Bazı yetkililer Orta Doğu'daki çatışmanın çözülmesi haline bunun faiz oranları konusunda farklı bir karar alınmasına imkan tanıyabileceğini ifade ediyor. Bundesbank Başkanı Nigel Lang'in açıklamalar da vardı. Enflasyon ve büyüme görünümünde belirgin bir iyileşme olmaması halinde Haziran ayına kadar böyle bir adımın gerekli olacağını ifade etti. Yani aslında geçen hafta her ne kadar faizleri sabit bırakmış olsa da Avrupa Merkez Bankası piyasada yeniden faiz artırım beklentilerinin güçlendiğini görmekteyiz. Piyasalar yıl sonuna kadar Haziran toplantısı sonrasında 2 faiz artışı daha fiyatlamaya devam ediyor. Diğer tarafta tabii bugün Avrupa borsaları üzerinde baskı yaratan bir konu da Trump'tan gelen tarife açıklamasıydı. Mesela verilere baktığımız zaman Euro bölgesine yatırımcı güven endeksi Mayıs ayında çok sert bir yükseliş gösterdi. Fakat Almanya genel trendin aksine zayıf bir performans sergiledi. Zaten otomotiv sektöründe güven hali hazırda çok sert biçimde düşmüş durumda. Nisan ayında -27,7 seviyesinden -30,9 puana kadar geriledi. Çünkü tarife baskısının yanı sıra şu anda aslında otomotiv sektörünün içinde bulunduğu durum helyum gibi kritik girdilerdeki kıtlığın etkisini göstermeye başladığını biz görüyoruz. Bu nedenle Nisan ayında çok sert bir düşüş yaşandı güvende. Tedarik zincirindeki aksaklıklar sektörleri derinden etkilemeye başlamış gibi gözüküyor. İFO tarafından yapılan anket bunu ortaya koydu. İş beklentileri göstergesi Mart ayında -15,3 seviyesinden Nisan Nisan'da -30,7 seviyesine geriledi. Nisan ayında şirketlerin %9'undan fazlası temel girdilerde kıtlık yaşadıklarını açıkladılar. Bu oran Mart ayında yaklaşık %1 seviyesindeydi. Yani son bir ayda çok hızlı bir artış var. Çip üretimi, hava yastıkları, metal işleme ve batarya sızıntı tespitinde kullanılıyor helyum ve daha kıt hale gelmiş durumda. Çünkü

0: Avrupa Birliği helyum arzının yaklaşık %40'ını Katar'dan sağlıyordu. Ve şu anda Hürmüz'ün kapanması, burada akışların kesintiye uğraması fiyatlarda da çok sert yükselişi beraberinde getirdi. Diğer tarafta şimdiye kadar tabii otomotiv sektörü üretim kesintilerinden kaçınmış durumda. Fakat Trump'ın %25'lik tarifesini uygulaması halinde otomotiv sektörü üzerindeki baskının daha da artması bekleniyor. Şimdi Avrupa'nın buna nasıl cevap vereceği merak konusu. %25'lik tarife Avrupa otomobil üreticilerini ABD pazarında Japonya ve Meksika gibi sektöre yönelik daha elverişli ticaret düzenlemelerinden yararlanan ülkelerdeki rakiplerinden daha yüksek engellerle karşı karşıya bırakma riskini beraberinde getiriyor. Bu da özellikle Çinli rakiplerin güç kazandığı elektrikli araçlarda rekabet baskılarının daha da artacağı anlamına geliyor diyebiliriz Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum sana. Emeğine sağlık ve hemen stüdyoya dönüyoruz efendim. Şimdi ekonomist Vedat Özdan'la birlikteyiz. Her pazartesi olduğu gibi. Vedat Bey, hoş geldiniz. İyi haftalar.
2: İyi haftalar.
1: Tam sizin gününüz. Yani her şey var bugün içeride, dışarıda. Biz ama dışarıdan başlayalım mı?
2: Nasıl istersiniz?
1: Çünkü baksanıza işte son dakikaları paylaşıyoruz. Biraz önce arkadaşlarımız da verdiler. Şimdi bugün ne dendi? İşte İran bir gemi vurdum dedi. ABD vurmadın dedi. Zaten dünden bugüne devrettiğimiz Trump'ın açıklamaları vardı. Tarafsız gemilerin geçişine Hürmüz'de izin vereceğiz, eşlik edeceğiz gibi. Bugün çok hareketliydi ve son olarak da İHA'ların Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurduğu ve orada bir yangına sebep olduğu haberini takip ediyoruz. Bununla birlikte petrol çıktı 114'e, işte ABD tahvillerini gördünüz, 30 yıllık 5'in üstüne geldi vesaire. Bayağı hararetli. Ne oluyor şimdi Hürmüz'de ve etrafında?
2: Bilmiyorum ya, gördüğümüz şeyin ötesinde bir şey de olabilir. Yani taraflar gerçekten anlaşmış da olabilir. Yani iki tarafta şeyi oynuyor olabilir, iyi polis kötü polis. Yani sanki müzakereciler iki tarafta uzlaşmak istiyor gibi ama arkalarında Trump savaşmak istiyor. Öbür tarafta da İran devrim muhafızları sert duruyormuş gibi. İki tarafta müzakere taktiği olarak birbirlerinin kötü polislerini kullanıyor gibi de bir senaryo aklıma geliyor. Fakat yani bu özgürlük projesi tabii şeyi baltalamak üzere ortaya çıkarıldı. Şeyin bu yeni bir denizcilik, Körfez'de ve Boğaz'la ilgili yeni bir denizcilik çerçevesinden bahsetmişti Hamenei geçen hafta. Bunu inşa edilmekte olduğunu, artık bölgeye yani İsrail tankerlerin kesinlikle girmeyeceğini, düşman şeylerinde para ödeyerek, ücret ödeyerek gireceğini söylemişti. Komşu ülkelerle, Körfez ülkelerle görüştüklerini söylemişlerdi. Onu sabote etmek amacıyla işte bu içeride mahsur kalan 400 tane tanker var. Bunların bir kısmı şey, bu ihtilafta taraf değil. Dolayısıyla onları ben kurtarmak istiyorum, bir barış misyonu gibi. Onlara yardım edeceğim dedi. İşte o geçen hafta korktuk biraz, aşırı şey kargo, askeri kargo uçağı taşındı şeye. Abluka merkezine doğru, bir de Körfez'deki üstlere. Şimdi anladık ki CENTCOM açıklamalarından 15 bin yeni asker gelmiş, güdümlü füzeler gelmiş, 100 tane de kara ve deniz uçağı gelmiş. İlk başta Trump şey gibi açıkladı, biraz piyasayı da o manipüle etti aslında. Sanki eskortluk yapacakmış fırkateynler, oradan geçmek isteyen, yani dışarıya çıkmak isteyenlere, içeriye girmek isteyenlere İran kesinlikle izin vereceğini sanmıyorum. İçeridekileri dışarıda para vermeden İran'ın şeyinden karşı ABD'nin işte yığdığı güce güvenerek çıkmaya cesaret edecek gemileri kurtaracaktı. Fakat sonradan CENTCOM'dan şeyden Pentagon'dan açıklama geldi. Eskortluk yok, sadece biz mayın olmayan bölgeden geçişi kolaylaştıracak istihbarat sağlayacağız diye. Yani bu sigorta şirketleriyle, o gemilerin sahibi şirketlerle ve ülkeleriyle bir koordinasyon işi aslında falan diye biraz düşürdüler şeyi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi parlamentoda bu konseyin başkanı Azizi var. O da dedi ki Hürmüz'e girmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Bu bizim için kırmızı ışıktır. Çok sert karşılık veririz diye. Sonra öğle saatlerinde bir ABD

0: gemisini, fırkateynini iki füzeyle vurduk diye İran'dan açıklama geldi. O da doğru mu yanlış mı belli değil. Axios yanlış dedi Pentagon kaynaklarına göre. O malum İsrail istihbarat kökenli gazeteci yine haberi. Fakat daha sonra Fox News Pentagon muhabiri Pentagon'dan yalanlama geçti. Sonra CENTCOM yok dedi, gemimiz vurulmadı diye. Sonra İran görüntü yayınladı. İşte uyarı ateşi dendi falan, yumuşatıldı o bir şekilde. Sonra dendi ki iki tane ABD bayraklı ticari gemi geçti. Sonra Besant dedi ki şeyler, CENTCOM açıklama yaptı. Dedi ki bizimkiler şeye girdi. Körfez'den, Körfez'deler iki tane güdümlü füze fırkateyni. Gemiler geçebilir. Fakat gemi trafiğini izleyen radar şeylerinden hiç geçme yok. O da bir yalan haber. Sanki işte o en başta söylediğim gibi, yani Trump'a mı bir yandan duymak istediklerini söylüyorlar. Sanki gerçek sahadaki durumu bilse savaş açacak, bunu önlemeye çalışıyor gibi bir CENTCOM bir hava da var. Besant kontrol tamamen bizde diyor. Yani tırmandırma istiyorsa hazırız gibi, o da Şahin açıklamalar yapıyor. Sanki bu Şahin görüntünün arkasında gizli bir pazarlıkta yürüyor gibi bir hava var. Çünkü tırmandırma işiyle ilgili hakikaten, yani Hürmüz Boğazı'nın bugün bir şey okudum da 20 knot bu deniz tekne hızı diyelim. Aynen. Gemi hızı. 20 knotla geçse bile 8 saatin geçiyormuş, yani o boğazı geçmiş. Yani o kadar kolay iş değil. Yani 8 saat istediği kadar hızlı ve caydırıcı bir eskortluk bile olsa hiçbir gemi oradan çıkmayı, İran'ın izni olmadan çıkmayı cesaret edemez. Dolayısıyla bu piyasaları, bu Hürmüz piyasa haberleri çok fazla yoruyor. Yani riskli varlıklardan kaçış oluyor. Petrol yükseliyor. Petrol yükseldiği zaman her yerde moral
1: bozuluyor. Korku endeksi yükselmeye devam ediyor. Evet. 18.5'a doğru yaklaştı.
0: İşte, evet, riskten kaçınma oluyor. Her şey satılıyor doğal olarak.
1: Evet. Bu arada şimdi bugün de yani altın tarafı, gümüş tarafı da satışların biraz daha hızlandığını gördük bu son haberle birlikte. Ama 4513'tü zannediyorum altının gün içinde gördüğü en düşük seviye. Vedat Bey, şunu merak ediyorum. Şimdi bu ateşkes vardı. Öyle değil mi? Peki bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin teyit ettiği bu İHA saldırısı efektif olarak bu ateşkesi ortadan kaldırmış olmuyor mu?
0: Olmuyor. Zaten efektif olarak ateşkes yoktu. Yani bunu Arakçı söylemişti. Yani abluka varken bu savaş durumu. Yani ateş etmiyoruz ama ateşkes olduğu anlamına geliyor. Fiili savaş durumu, abluka var diyordu. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırısının arkasında yatan neden şu: Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan'da Çin malı 4 tane savaş uçağı var. Aynı marka. İran'ın bombalanmasında kullanılan uçaklardan bir ya da birkaçının bunlardan kaynaklandığını İran tespit etti. Fakat bunun Suudi Arabistan tarafından mı, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapıldığını tespit edememişlerdi. Onu anladılar. Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu anladılar. Artık Birleşik Arap yeni kontrol alanı ilan etti bugün İran devrim muhafızları. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hürmüz'ü bypass ederek işte şey yapacağı, petrol ihraç edeceği o limanı ve rafineriyi de içeriyor. Orada bir Güney Kore mandıralı bayraklı bir tankere ateş açıldı diye sabah öğleden sonra haber gelmişti. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri 3 füzeyi durdurduk dedi ama sonra işte yayına girmeden önce rafineride de yangın var diye, yangını söndürmeye çalışıyorlar diye. Yani İran ABD, İsrail'den sonra en hedefi, yani bundan getireceği ülke Birleşik Arap Emirlikleri oldu.
1: İfşa oldu çünkü. Çıkma kararının da herhalde burada etkisi var. Amerika'ya daha bir yaklaştığından bahsetmiştik.
0: Ya zaten bu Dubai'nin birdenbire böyle popüler olması, böyle birdenbire roketlemesinin arkasında bir güç olması lazım. Yani bir izin verilmiş olması lazım. Durduk yere olacak iş değil bunlar yani. Yani Londra'yı, Washington'ı geç. Burada böyle bir hani Çin'e mal satma. Hani Rusya'yı şey yapmak için, genişlemesini durdurmak için Asya kaplanları yaratılmış diye 20 sene falan önce hatırlarsınız diyeceğim ama yaşımız çıkacak ortaya.
1: Yok, hatırlıyorum. Şimdi de burada dün gibi hatırlıyorum.
0: Körfez kaplanları gibi bir şey uydurup evet, çıkarmaya çalıştılar. İzin verildi biraz. İsrail Yahudi sermayesi de ona izin verdi diye düşünüyorum.
1: Bir bilanço paylaşayım. Çünkü tabii bu ara bilanço dönemi. Coca-Cola içeceğin birinci çeyrekte 5.2 milyar lira kar ettiğini öğrendik az önce. Beklenti 4.2 milyar idi. Dolayısıyla 1 milyarlık bir beklenti üstü kar var Coca-Cola içecek birinci çeyrek verilerinde. Kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun.
0: Ramazan etkisi herhalde değil mi?
1: Bir, olabilir. Olabilir. Evet, şuna Çin demişken aslında siz o cümleyi tamamlayın ama özellikle Çin tarafıyla ilgili işte Amerika'nın 5 Çinli rafineriye uygulayacağı yaptırım kararları, bunlar önemli. Xi ile Trump'ın görüşmesi zaten iki kere ötelenmişti. Yine geçen hafta başka bir takım temaslar olduğunu biliyoruz Dışişleri Bakanlığı düzeyinde vesaire. Ama hani Hürmüz ve o bölgedeki gelişmelerle Çin-ABD görüşmesi arasındaki ilişkiyi tam anlayamadık hala. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Yani İran'ın ihraç ettiği petrolün %80'ini Çin alıyor. Yani Çin'in toplam ithalatının içerisinde İran'dan yaptığı ithalat %10-11 gibi bir şey. Hı hı. İran'dan ithalat yapmaksızın da Çin şey yapabilir yani enerji stokları da var.
1: Özellikle yenilenebilir enerjiye yani yaptığı yatırımların da çok geri dönüşü
0: yani dolayısıyla var. İran işi, Hürmüz işi, hani Çin'i baskılama şeyine çok ben böyle o kadar büyük anlam atfetmiyorum. Yok. Yani orası daha çok finansal biraz bana göre. Ya petrodoların tekrar ABD'ye gelmesi, biraz silah satma falan. Yani hı hı. Trump içeride bu Epstein şeyinden dolayı sıkıştı. Bir de bir teknoloji ekibi var, bir de petro askeri kompleks var. İkisi hangisi devleti yöneteceğiz? Tabii. Kavgası içerisinde bir ona gidiyor, bir ona gidiyor. Konsomasyon yapıyor. Şimdi burada iki tarafı da mutlu edecek bir şey yapıyordu. Karıştı iş yani. Bence kendi bacağına da sıkıyor. Şimdi 24-25 Nisan'da açıkladılar ABD. 5 tane rafineri. Bunlara bir tanesi Hengdi. Özel sektörün toplam rafineri kapasitesinin 1/3'ünü yapıyor. 5'i birden de yani 1/4'ünü Çin'in. Yani önemli rafineriler. Bunlara yaptırım açıklaması, işte İran'dan petrol alınması işini. Cumartesi günü ABD Ticaret Bakanlığı dedi ki biz bu yaptırımları tanımıyoruz. Bunlar 2021 yılında bir kanun çıkarmışlardı. Çin.
1: Evet. Çin tarafı tanımıyoruz dedi.
0: Yok, tanımıyoruz dedi. 2021 yılında bir kanun çıkarmışlardı. Aksi yaptırımlar etkisiz hale getirecek, getirmeye izin veren bir kanun. Dedi, açıklama yaptı. Yaptırımlara uymayacağız. Uymuyoruz, uymayacağız, uydurmayacağız. Bizim topraklarımızda geçerli değil. Bir de ilaveten açıklama yaptı. Bildiğiniz gibi davranın rafinerilere. Bu yani ABD yaptırımları peşinize takılırsa arkanızda ben varım diye. Hatta bu yaptırımlara dayanarak bu rafinerilerle iş yapmayı kesenlere de kesmek de yasak. Onlara da ceza uygulayacağım dedi.
1: Bu da karşı hamlesi oldu.
0: Şimdi bu ne anlama geliyor? Birincisi, ilk defa bu kadar agresif bir karşılık verdi Çin. Ve bundan sonraki şeylerde mütekabiliyet esasında eşiğini bayağı aşağı indirmiş oldu. Ve ABD ya benim pazarıma mal satarsın ya da dediklerimi yaparsın. Dış politikada hep bu tarife sopasını bu amaçla kullanıyordu. Şimdi aynı sopayı Çin göstermeye başladı. Yani benim iç pazarım var, bir teknoloji üstüyüm ben. Nadir elementlerle ilgili her şeyde bana bağımlısın. Eğer işi uzatırsan senin yaptırımlarının tamamını ülkem içerisinde nötralize edebilirim. Tamamı uygulanmaz hale gelir ve dünya ya senin pazarın ya benim pazarım ya benden ithal edilecek zorunlu şeylere mahkum kalır. Ve bunda da yenilirsin mesajı verdi. Şimdi burada soru şu. Şimdi bu Çin'in rafinerilerle ilgili nötralize eden adımına ABD bir karşılık verecek mi yoksa yatacak mı üstüne? Eğer yatırım karşılık verir.

0: Birisi işte bu demin söylediğim senaryoyu gerçekleşir. Bu ABD'nin hiç işine yaramaz. İş tırmanır. Xi Jinping Trump görüşmesinde hakikaten görüşme raydan çıkabilir. Hiç Trump
1: görüşme
0: olmayabilir. Yani o da çok piyasaları çok moralini bozar, onu da söyleyeyim. Yani Hürmüz'den sonra ikinci bir
1: ticaret savaşı ortamına dönüşebilir yani.
0: Yani bir de şu da çok kötü olmaya başladı. Yani sen demin bacağına sıkıyor dedim yani, evet. Ukrayna eşinde yani sen kuzey akımı bombaladın, Avrupa'yı tamamen senin LNG pazarını haline getirdin, Rusları dışladın oradan yaptırımlarla falan filan, Ukrayna savaşı uzadı, Çin'e ucuz enerji sağlıyor 4 yıldır Rusya,
1: evet.
0: Senin bypass ederek senin şeyden, Avrupa Birliği ülkeleri de bypass ediyor, Hindistan da etti, herkes etti, biz de alıyoruz, bypass değil, açık açık alıyoruz Rusya'dan enerji yaptırımlara rağmen. Şimdi İran'dan gene ucuz enerji alıyor. Rusya para kazanıyor. İki düşmanı da mutlu etti. Peki burada da aynı şekilde sen şimdi yani Çin'i tam olarak karşına alırsan ve Çin pazarı dediğin anda bu sefer de yani Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa ülkeleri yani bir Rusya'dan dolayı şey olduk. Bir tarife şeyini tekrar bize gösteriyorsun. Şimdi yani aşağıdan da İsmet'ten çekildin, TANAP'ı etkisiz hale getirdin, İslam boru hattını şeyini Katar'dan etkisiz hale getirdin, Hindistan, Suudi Arabistan, Avrupa koridorunu etkisiz hale getirdi. Yani Çin'i durduracağım, tek yol tek kuşak projesini durduracağım derken bizim de bütün enerji yollarımızı tıkadın ve tamamen ortada bıraktın bizi. İhracat pazarımızı da orada yani senin yaptırımlarına uyarsak hem ithalat bakımından bağımlıyız hem de ihracat pazarımız Çin büyük bir pazar netice itibariyle. Orayı da kaybedeceğiz. Bu çok büyük kırılmalara yol açar. Dediğim gibi onu da izlemek lazım. Onun için o şeyin Çin'in hamlesi ciddi alınması gereken bir hamle ve ABD'nin ne yapacağını da izlemek lazım. Yani burada tamamen Trump çıkmaz sokakta. Bu işten bir an önce elini eteğini çekmesi lazım. Ve nasıl toparlayacaklar bilmiyorum. Trump'la toparlanacağını da hiç sanmıyorum artık.
1: Şimdi iki dakikam kaldı, hatta bir buçuk. Çok hızlıca yine konuşuruz, daha var Merkez Bankası toplantısında da, ama içerideki enflasyon, buradaki sapma nasıl okunmalı?
0: Ya 33 aydır bir program uyguluyor. 33-34 ay oldu neredeyse. İşte 2023 Temmuz'dan bu yana 33 ay bitti. 33 ayda yani 32.4 enflasyonu yüksek yani. Çok yüksek. Yani bir ay, son bu Nisan ayında %44 küsür doğalgaza zam gelmiş. 19 küsür, %19 küsür, 19.6 elektriğe zam gelmiş. 16.90 elektriğe zam geliyor. %19 yurt içi uçak biletleri. %16'ya yakın yurt dışı uçak bilet fiyatlarında uçuş var. Ya ben şeye baktım. Yani 16-17 hani şey hafta sonu bir Urfa'ya gitsem, bir yemek yesem, gidip gelsem 22 bin lira, o da en low budget, en düşük bütçeli uçuş fiyatı. Ben o fiyatla Avrupa'da tura gidebiliyorum 3-4 gün. Yani yeme içme, otel, rehberlik hizmetleri her şey dahil olmak üzere. Yani burada gerçekten bir anormallik var. Yani tamam petrol şeyi, doğalgaz fiyatları yükseldi, elektrik yükseldi. Yeme hizmetlerine ne oluyor? Konut niye bu kadar? Ama o da işte yakıttan dolayı.
1: Yakıttan.
0: Eğitim niye %51 abi? Bir yıllık enflasyon %51, eğitim niye böyle? Yani daha şeyin Hürmüz'ün şeyi gelmedi ki, gübre bilmem ne şey, mazot fiyatları daha ürünlerin içerisine girmedi yani.
1: Evet. Peki Vedat Özden çok teşekkür ediyorum. Haftaya biraz daha detaylı konuşalım bunu, ardından da Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsunuz, ne yapmalı onu da soruyor olacağım. Efendim günden kalanları noktalıyoruz. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşçakalın.

0: reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 ay...

0: ara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
2: Reklam.
5: Siyami Ersek Hastanesi'nde ameliyat olacak bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0538 074 24 67 nolu telefonu aramaları rica olunur. Tekrar ediyorum. Siyami Ersek Hastanesi'nde ameliyat olacak bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0538 074 24 67 nolu telefonu aramaları rica olunur.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın. Bloomberg TT Televizyonu.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Haftaya kritik enflasyon verisini alarak başladık ki beklentinin bir hayli üzerinde 4.18 olarak geldi. Aylık enflasyon verisi, içeride enflasyon verisi, dışarıda jeopolitik riskler derken haftaya risk iştahı güzel bir şekilde başlamadık. Detayları konuşacağız ki burada aslında geçtiğimiz ayı risk iştahı açısından iyi kapattığımızın da altını çizmek lazım. İlk bölümde yatırım danışmanı Info Yatırım Serdar Karakaş bizimle birlikte olacak. Ardından sanayi diyeceğiz efendim. Bugün aldığımız bir kritik diğer veri ise İSO İmalat PMI verisiydi ki burada da veri 2024'ten beri en düşük seviyede geldi. Bu önemliydi. Bir yandan sanayici, ihracatçıyı önceliklendiren adımlar atılmaya çalışılıyor ama sanayici nezdinde çok da yeterli olmuşa benzemiyor. Bir yandan döviz dönüşümü, bir yandan finansman tarafı, bir yandan kura dair beklentileri var. Hepsini detaylandırmaya çalışacağız. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı, Derneği Başkanı Osman Uğurlu bizimle birlikte olacak. Ve son bölümde sağlık turizmi diyeceğiz. Estoworld CEO'su ve Medikal Direktörü Doktor Burak Tuncer bizimle birlikte olacak. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. TÜİK verilerine göre Nisan'da tüketici fiyatları aylık %4,18 ve yıllık %32,37 arttı. Bloomberg ET anketinde ekonomistlerin beklentisi Nisan'da aylık enflasyonun %3,20 ve yıllık enflasyonun %31,17 olması yönündeydi. Barclays stratejistleri liradaki uzun pozisyonların kapatılması tavsiyesinde bulunduğu raporda petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye'nin cari açığını genişletme ve para biriminin görünümünü zedeleme riskine işaret edildi. Mart ayında 47,9 olan İSO İmalat PMI Nisan ayında 45,7'ye gerileyerek ikinci çeyreğin imalat sanayi faaliyet koşullarında kayda değer bir yavaşlamayla başladığına işaret etti. Sektörün performansındaki bozulma Eylül 2024'ten bu yana en yüksek oranda gerçekleşirken İSO Türkiye İmalat PMI anket katılımcılarının önemli bir bölümü son düşüşün Orta Doğu'daki savaştan kaynaklandığını bildirdi. İran, küresel petrol sevkiyatının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda stratejik bir hamle yaparak kontrol bölgesini genişlettiğini ve yeniden tanımladığını duyurdu. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir, Euro bölgesinde geniş tabanlı fiyat artışlarının ve daha zayıf büyümenin uzun süre devam etmesi olasılığı nedeniyle Haziran'da faiz artırımının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

0: Enflasyon verisini bugün karşıladık demiştik. Detayları hatırlayarak devam edelim.
1: Nisan'da aylık ve yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %4,18 arttı. Mart ayında aylık enflasyon %1,94 olarak gerçekleşmişti. Aynı dönemde yıllık enflasyon %32,37 oldu. Yıllık çekirdek enflasyon Nisan'da %29,83 seviyesine yükseldi. Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi, Nisan'da aylık enflasyonun %3,20, yıllık enflasyonun ise %31,17 seviyesinde olması yönündeydi. Yıllık üretici fiyatları da Nisan'da hızlanma gösterdi. Mart ayında %2,30 olan aylık üretici enflasyonu Nisan'da %3,17'ye çıktı. Yıllık üretici enflasyonu ise %28,08'den %28,59'a yükseldi. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,70 artış, ulaştırmada %4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7,99 artış olarak gerçekleşti. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan Nisan ayı itibarıyla 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti. Öte yandan TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle birlikte Nisan'da kira ve iş yerlerinde uygulanacak tavan zam oranı ise %32,43 olarak hesaplandı.
0: Info Yatırım Yatırım Danışmanı Serdar Karakaş bizimle birlikte, hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar canım.
0: Şimdi az önce de detayları izledik, enflasyon verisini aldık ki beklentiye bakınca bir hayli farklılaşma görüyoruz. Zaten aslında hem ekonomi yönetimi hem Merkez Bankası ciddi şekilde altını çizmişti yüksek geleceğini, ama hani bu farklılık, bu kopukluk nereden kaynaklanıyor diyeceğim. Yani o mesajları doğru okuyamıyor muyuz? Fazla mı iyimseriz? Nereden kaynaklanıyor bu farklılaşma?
2: Şöyle biraz daha zaten anormal günlerden geçiyoruz maalesef. Hani neyin fiyatlamasına bakarsak bakalım, hani ham maddede, yurt dışında da, yurt içinde de, hatta biz borsayı bile konuşurken biraz da anormal fiyatlamalardan bahsediyoruz. Hı hı. Ama evet, yüksek geleceğini bekliyorduk ama bu özellikle enerji maliyetlerinin bu denli her şeyin içine girmesiyle beraber her kalemin içerisinde oynatmasıyla bu tarafı da anormal olaraktan maalesef karşıladık bugün.
0: Şimdi böyle bir ortamda geçen haftaya döndüğümüzde aslında küresel merkez bankalarından gelen mesajlarda şu yöndeydi. Enflasyonda yukarı yönlü risklerin oldu. İşte büyümede aşağı yönlü risklerin oldu. Ama böyle bir konjonktürde hepsinin biz neye gördük? İşte ikinci etkileri takip etmek istedikleri ve işte Fed'inden Avrupa Merkez Bankası'nda, İngiltere Merkez Bankası'ndan burcuna kadar bütün merkez bankalarının aslında faizleri sabit bıraktığını takip ettik. Dolayısıyla şunu soracağım. Yani verilerde işte biz içeride de gördük. Bunu artık hani teyit eder nitelikte gelmeye başlamışken ve biz savaşın 3. ayına girmişken artık daha somut adımlar görür müyüz merkez bankalarından?
2: Evet, yani şöyle bir şey var. Zaten her şeyde dediğimiz gibi dalga boylarını üst seviyeye almış durumdayız. İşte petrolde, altında endeksleri konuştuğumuz yerde bundan sonraki süreç için zaten hani kısa vadede hep tepkilerle hareket ediyoruz. Birçok şeyde yatay pozisyonda bir haberi bekleyen nedir? Zaten beklediğimiz haberin iki ucu da belli. Yani %50 %50. Ya evet, bu savaş şiddetlenerek bundan sonra devam edecek. İşte Hürmüz'ün daha kötü kapanma durumu, tedarik süreçlerinin ve petrolün daha kısıtlanma konularının konuşulacağı bir dünya ve bununla fiyatlanacak tüm piyasalar veyahut da burada bitirip İşte bundan sonraki süreçte piyasaların soğuma dönemi, kesinlikle soğuma dönemi. Çünkü biz Şubat'taki 28 Şubat öncesine, savaşın başladığı döneme geri gelemeyeceğiz çünkü dünyada. Ha, bittiği zaman da merkez bankaları oturacak şuna bakacak. Diyecek ki evet soğuma dönemine geçiyoruz biz. Bundan sonra işte petrol kuyuları veyahut da petrol arzı nasıl eski dönemine gelebilir? 70-80 dolarların altını tekrardan konuşabilecek miyiz? Soğuma döneminde 70-80 dolarda olabileceğini düşünüyoruz. Birdenbire evet. inemeyecek sonuçta. Biz bununla beraber enflasyonu hangi yöne doğru, nasıl hızda tekrardan düşürebileceğiz ona bakacağız artık. Zaten bizim Merkez Bankamız da aynı yurt dışındaki şu an için bekle gör politikasıyla beraber izlemeye geçmiş durumda. Çünkü o kadar veri akışları dağınık geliyor ki işte tam savaşın işte boğazın açıldığını konuştuk geçtiğimiz haftalarda. Ertesi sabah uyandığımızda tekrardan kapandığını, her şeyin bozulduğu. Çünkü yani saatlik bile hesaplamaların değiştiği bir ortam içerisindeyiz. O yüzden sağlıklı karar alınabilmesi için de maalesef bir ortam yok şu an için. İşte o %50'yi şu an için tüm piyasaların beklediğini söyleyebiliriz. İşte ya çok kötü bir senaryo bizi bekliyor, petrol fiyatlarının çok daha yukarı gittiği, işte tamamıyla arz veyahut da o tedarik sürecinin tıkandığı nokta, ona göre bir fiyatlamaya dönen piyasalar veyahut da dediğimiz gibi soğumaya doğru geçtiğimiz ve tekrardan yeni projeksiyonlara en azından Şubat yani Ocak Şubat'ta konuştuğumuz evreye tekrardan geri dönüşü hesapladığımız bir gündeme geçeceğiz.
0: Peki orada piyasalar tarafına birazdan döneceğim ama bizim içeride de mesela Merkez Bankası'na dair beklentiler artık işte ikinci yarıda, yılın ikinci yarısında biraz daha indirim olabilir diye konuşuluyordu. Bugün gelen enflasyon verisinden sonra artık hani o beklentiler biraz rafa kalkmaya başladı mı? Yine de bir beklenti var mı? Yoksa belki faiz artışını konuşmanın zamanı geldi mi?
2: Şu an için zaten hani ciddi rakamları konuşuyoruz biz Türkiye'de evet. faizleri. Bunun daha yukarısında ne kadar da önemli olan burada zaten hani faizi çekip de biz de burada talepte nasıl değişiklik yaratabiliriz söz konusu olması gerekiyor zaten burada. Daha yukarısı burada talebe yeterince etki edebilecek mi? Bence hani asıl buna bakmamız gerekecek.
0: Arz yönlü olduğu için diyorsunuz
2: Kesinlikle.
0: Değil mi?
2: Kesinlikle. Hali hazırda zaten yüksek geliyor rakamlarımız baktığımızda. Bu da enflasyonun çünkü tüketici şuna bakıyor. Çünkü şu anki talep ettiği ürün bir sonraki talebinde daha yüksek fiyata kavuşacak. O yüzden şu anki koşullarda o talebi biraz daha hızlandırmış durumda aslında bakarsanız. Bizim hani bunu daha değişik politikalarla Merkez Bankası da zaten sunumlarında söylediği üzerine daha farklı politikalara evrileceği veyahut da yönetecekleri konusundaki kısımda ben bunu anlıyorum daha açıkçası. Hani burayı daha çok nasıl geriye çekebiliriz? Çünkü dövizde de özellikle herhangi bir hareketlenme yaşanmadığı sürece bence biraz daha bu politikalarla yürütmeye çalışacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki gelelim piyasalar tarafına. Şimdi aslında küreselden başlayacak olursak konuşmaya bugün biraz daha tabii risk iştahı düşük ama orada işte yine farklı bir hikaye. İşte ABD gemisi vuruldu dendi. İran tarafından ABD'den yalana mı geldi? İşte orada bir dalgalanma gördük ama net nete baktığımızda biz hani şöyle bir geçen aya baktığımızda risk iştahının savaş gündemine rağmen çok yerinde olduğunu görüyoruz. Öyle ki hani ABD borsalarında aşağı yukarı işte Nisan ayı 2020'lerden beri en iyi ay olarak geçmiş durumda. İşte S&P'ye de baksanız öyle, Nasdaq tarafına da baksanız öyle. Tamam, bilançolara bakıyoruz. Teknoloji hisselerinde yani bilançolar çok iyi geldi ama teknoloji hisselerindeki fiyatlamalar sanki hani bir savaş ortamı yokmuşçasına ralliler görüyoruz. Dolayısıyla bunun bozulma ihtimali olup olmadığını soracağım. Yani savaşa dair böyle gittiyse bundan sonrasında bozulabilir mi? Çünkü bir yandan da işte resesyon senaryoları ve hani ciddi düzeltme hareketleri olabileceği de konuşuluyor. Ne düşünürsünüz?
2: Şimdi şöyle bir şey var. Orada geçen hafta mesela havayolu şirketleri hükümetle bir görüşme yaptılar. Hı hı. Acil destek paketi istediler. Yani bu savaşın etkileri ve alt pozisyonda en çok konuştuğumuz nokta enerji, işte jet yakıtı maliyetlerinin çok yükseldiği ve oraya da sirayet ettiği yani enflasyonun içerisine girdiği noktaları konuşmaya başlıyoruz. Bunun önümüzdeki süreçte çok daha konuşacağımız günlerin geldiğini düşünüyorum. Yani burada aslına bakarsanız piyasalar evet biraz daha belli bir noktadan sonra özellikle tamamıyla hiç savaş yokmuş gibi bardağın dolu tarafını fiyatlar vaziyette devam etti. İşte Asya Diyarı ile etkenleri konuştuk. Dediğiniz gibi Amerika'da yapay zeka konuştuk. Finans tarafında da bilançolar aynı şekilde iyi bir şekilde, çünkü çok fazla oynak piyasa olduğu için trade gelirleri de iyi yazdıklarını gördük. Ama önümüzdeki süreçte bence biraz daha dediğim gibi soğumaya gitsek dahi bizim hali hazırda geçireceğimiz bir süreç var. Yani bir günde düzelecek bir piyasa, tekrardan eskiye hızlıca dönebileceğimiz bir süreç yok. Ki piyasaların bu denli özellikle mesela yapay zeka şirketlerine de baktığımızda ciddi çarpanlara ulaşmış durumdayız. Ve her zaman...
0: Evet, onu savaş öncesinde bile konuşuyorduk. Evet. Yani savaşa rağmen yükselişler görüyoruz. O zaman bir kırılma olması durumunda...

0: sert olmaz mı geri çekilme?
1: Kesinlikle çok daha sert olur. Yani bunu işte daha önceki işte dotcom özellikle yakın zamanda geçirdiğimiz onunla biraz daha eşleştirmeye çalışıyoruz. Nedir? Evet, orada ciddi boş şirketler vardı ama şöyle de bir şey var. Bugün hali hazırda işte hatta bu muhteşem yedili içerisinde dahi konuştuğumuz şirketler vardı dotcom'un içinden çıkan. Hı-hı. Nedir? Bunun en azından arka planı kuvvetli olan şirketlerin hali hazırda yoluna devam edebileceği ama bununla beraber arkadan daha sınırlı olan şirketlerin biraz daha sarsıntı yaşamasıyla beraber bu geri çekilmeleri görebileceğimiz ve ilk başta tüm dünyayı özellikle etkileyebilecek bir sürece sokabilir bizi bu durum. Ama daha sonrasında en azından şunu diyorduk, hatta bizim senaryomuzda şu şekildeydi. Gelişmekte olan ülkelere doğru fonların bir yer aramasıyla devam edebileceği söz konusuydu. Hı hı. Hatta o yönde de ilerliyorduk ama bu ortam tamamen işte tahvil fiyatlarını, faiz fiyatlarını değiştirdiği için hatta gelişmekte olan ülkelerden çıkan fonların tamamıyla bu daha değişik enstrümanlara yönelmesiyle gerçekleştiğini biz gördük. O yüzden böyle bir senaryoyu tekrardan gelebiliriz, düzeltmesini yaşayabiliriz. Çünkü hiçbir piyasa sürekli gidebilecek bir kapasiteye sahip değil.
0: Borsa İstanbul için ne beklersiniz? Şimdi bugün baktığımızda orada da bu arada geçen ay %10 üzerinde bir prim olduğunu görüyoruz ama biraz daha hikaye şey açısından farklı. Belli başlı hisselerin Borsa İstanbul'u taşıdığı da bir durum var. Bugünkü fiyat hareketine baktığımızda mesela bankacılık hissesinde ciddi bir geri çekilme görüyoruz. Bu biz haber akışının negatif olduğunda bankacılık tarafını daha çok baskılamasını izlemeye devam mı edeceğiz?
1: Şu an şu senaryoya göre değerlendirdiğimizde, hı hı, mesela biz bu seneki yani bu dönemki bilançolara baktığımızda henüz savaşın etkilerinin tam içinde olduğu bir bilanço almadık. Tamam, 1/3'ünü geçirdik ama son özellikle 15 gün itibariyle fiyatların içine girdiği bir süreç yaşadık. Ama ikinci çeyrekler tamamıyla içerisinde olduğu net faiz marjlarının veyahut da gelirlerin veyahut da zorunlu karşılık oranlarını burada incelemeye başlayacağız. Çünkü bir taraftan PMI oranlarının düştüğünü konuştuğumuz bir süreçten geçiyoruz. Geçen PMI de aynı şekildeydi. Tamam, üzerindeydik ama bir ivmenin aşağı yönlü olduğu süreci konuşmuştuk. O yüzden biz bundan sonraki süreçte bankacılığı biraz daha en azından yatayda görebileceğimiz, o performansını konuşamayacağımız bir noktayla ilerleyip daha sonrasında evet hani ne dedik en başında %50 taraflarla, hı-hı, beraber değerlendiriyor şu an için tüm piyasa. Bu %50 ihtimaller sonrasındaki süreçte tekrardan bankacılık tarafını alabiliriz. Çünkü çok uzun zamandan beri finansal yükle beraber sadece hani bankacılık değil diğer sektördeki şirketleri değerlendiğimizde, reel tarafa geldiğimizde bir yükten bahsediyorduk. Bu yükü de taşıyabilecek vaziyette değil henüz sonuçta firmalar. Burada bir şeyin gelmesi gerekiyor ki tekrardan bankacılığı biz önümüze koyabilelim. Bu da dediğimiz gibi bir gereklilik olarak da duruyor.
0: Peki o zaman ben bireysel yatırımcı olarak burada bir pozisyon değişikliğine gideceksem veya yeni bir portföy oluşturacaksam neyi baz alarak yapmam gerekiyor şu anda?
1: Şu anda biraz daha kenardan izleyip sadece şuna bakmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi en iyi senaryoda dahi biz birdenbire düzelmeyeceğiz. Güzel bir piyasaya kavuşamayacağız. Bununla beraber faiz etkilerinin hali hazırda piyasanın içinde olduğu bir durumla takip etmek gerekiyor. Ve biz hatta geçtiğimiz sene neye göre değerlendiriyorduk? İşte faiz yükünün olduğu, piyasalarda enflasyonun devam ettiği bir şekilde değerlendirmeye gidiyorduk piyasaları değerlendirirken. Şimdi de en azından o yükün üzerine devam edeceği bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. O zaman da ne çıkıyor işte önümüze? İşte perakendecilik tarafı çıkıyor. Çünkü neden? Hızlı bir şekilde kendisine ayak uydurabilen sektörler içerisinde yer alıyor. İşte nedir? Şirketlerin, sanayi şirketlerinin bankalardan sonuçta uygun bir şekilde çekemediği bir para var. Bu ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor. Tamam. Bu gerçi geçtiğimiz dönemden biraz daha farklı PMI dediğim gibi.
0: Evet. Peki sizi bölüyorum. Cumhurbaşkanı

0: Başkanı Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor, o tarafa dönüyoruz.
1: Yeni pazarları açılarak, ihracatı teşvik ederek, ihracatçılarımıza destek olarak daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Nisan ayı ihracat verilerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, geçen hafta bir başka sevindirici haberi turizm cephesinden aldık. Biliyorsunuz 2025 yılını turizmde 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmıştık. Sektörü olumsuz etkileyen çeşitli zorluklara rağmen hamdolsun 2026'ya çok güçlü bir giriş yaptık. Turizm gelirimiz yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %4,2 artarak 9 milyar 896 milyon dolara yükseldi. Yine bu dönemde turist sayımız %4,2 oranında artışla 9 milyon 219 bine ulaştı. İlk çeyrekte yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 116 dolardan 119 dolara çıktı. Ekonomimize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu sene Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü artıracak zirvelere ve etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Bunları da kısaca hatırlatmak istiyorum. 20 Mayıs Çarşamba günü 2026 UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi Ankara'da gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31.si çok büyük bir katılımla inşallah Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi de Türkiye'de tertiplenecek. Bunların dışında çok sayıda irili ufaklı organizasyona ev sahipliği yapacak dünyanın dört bir yanından üst düzey misafiri ülkemizde ağırlayacağız. Bu uluslararası etkinliklerin de Türk turizminin yıldızının parlamasına katkı sunacağına inanıyorum. Sadece ihracat ve turizmde değil, istihdam tarafında da istatistiklerin umut verici olduğunu görüyoruz. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,1'e geriledi. İstihdam sayımız aynı dönemde 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,3 puan artarak %48,5'a yükseldi. Keza iş gücü sayımız Mart ayında bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranımız ise 0,1 puan artışla %52,8'e çıktı. Böylece işsizlik oranımız tek haneli seyrini 35. ayında da korumuş oldu. Bununla birlikte atıl iş gücü oranındaki yükselişi de dikkatle takip ediyoruz. İhracat, istihdam ve turizmdeki bu olumlu tabloya rağmen maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Bugün Nisan ayı enflasyon oranı %4,18 olarak açıklandı. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede

0: Küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız. Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, son dönemde Türkiye'nin Avrupa'daki konumuna dair yine Avrupalı aktörlerin tetiklediği bazı yıpratıcı tartışmalara şahit oluyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından sanayi tarafını konuşacağız. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Osman Uğurlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Osman Bey.
2: Merhaba, hoş bulduk Ecehan.
1: Şimdi aslında bugün PMI rakamlarını aldık. Oradan başlamak istiyorum. Rakam kötü geldi. 45,7'ye gerilediğini görüyoruz. Kayda değer bir yavaşlamaya aslında işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta, daha doğrusu 2 gün önce ihracat rakamlarını almıştık. Orada aslında güzel rakamları konuşuyoruz ama orada da ihracatın aslında ithalatı karşılama oranına baktığımızda hani geçtiğimiz sene mesela Mart ayıyla orada 2025 Mart ayında %76,5 2026 Mart ayında %66,1'e gerilemiş. Şimdi veriler 3 aşağı 5 yukarı tabloyu gösteriyor ama sahada durum ne diye sizden dinleyelim.
2: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle tabii PMI verileri çok ciddi anlamda aşağı düştü. Bu da jeopolitik getiriler, jeopolitik konumdan kaynaklı olaraktan imalatçımızın, ihracatçımızın maliyetleri açısından ve Körfez bölgesindeki tedariğin, Körfez bölgesinde yapılacak olan ihracatın düşmesiyle beraber talep biraz orada daraldı. Cari açığın, dış ticaret açığın artmasının sebebi de ister istemez bildiğiniz üzere enflasyon ve kur arasındaki geçişkenliğin tam olarak sağlamamasından kaynaklı ithalatın daha avantajlı bir hale gelmesiyle ister istemez de ithalat verileri o kısımda bir artış gösteriyor. Tabii ihracat tarafına bakarsak yılbaşından beri son 4 ayda %3 civarında bir artışımız var. Aslında bu artışı Körfez bölgesindeki bu sıkıntılar yaşanmamış olsaydı daha fazla sürdürebilirdik. Orada yaklaşık 2 milyar dolar civarında bir ihracat düşüşümüz var. Türkiye'de özellikle Körfez bölgesinde yaptığımız 12 ülkeye yaptığımız ihracatta %20 bazında bir düşüş var.
1: Evet, peki bir yandan da bugün tabii enflasyon verisini aldık. O tarafı da yakından takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Bir orayı da soracağım şimdi. Beklentinin bir hayli üstünde gelen veri normalde evet sanayici açısından önemliydi. Bir erteleme sürecini konuşuyorduk. Şimdi yılın ikinci yarısında en azından faiz indirimi olur deniliyordu. Orada da olup olmayacağı soru işareti. Bekliyor mu sanayici bir faiz indirimi devamında yılın?
2: Tabii bildiğiniz üzere sanayicimiz, ihracatçımız yaklaşık bir yıldır bu faiz indirimlerinin başlamasını bekliyor. 37'ye kadar inen bir faiz indirim politikası başlamıştı. Tabii jeopolitik süreçte yaşanan sıkıntılardan kaynaklı bu faiz indirim süreci durdu. Hatta kredi büyüme süreçlerinde de %1'lik oran %0.5'a düşürdü. Bu da en büyük sanayicimizin, ihracatçımızın yaşadığı en büyük problemlerden biri. Tabii ki önümüzdeki dönemde faizlerin tekrardan aşağı düşürülmesini bekliyoruz. Ama jeopolitik süreçlerde yaşanan bu petrol fiyatlarının bugün 110 dolar seviyelerine gelmesinden kaynaklı merkez bankaların sıkılaştırma politikalarını arttırması hususunda bu beklentimizi tam olarak son 2 faiz döneminde karşılayamadık. Bunun tabii Mayıs ayını izlemek gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki politika faiz kararımız bildiğim kadarıyla Haziran ayı içerisinde.
1: Evet.
2: Haziran ayı içerisinde bir Mayıs açının içe bir barış ortamı oluşturulur ve petrol fiyatları bir kısım daha aşağı gelme eğilimi sürdürürse inşallah Haziran ayında tekrardan faiz indirimlerinin başlamasını bekliyoruz. Aslında faiz indirimlerinden çok büyüme oranlarının, kredi büyüme oranlarının da en azından ihracatçı açısından rahatlatılması bizim için daha faydalı olacaktır.
1: Şimdi finansman tarafına geleceğim ama şimdi sanayici ve ihracatçıyı önceliklendiren bir takım adımlar da atılmaya başlandı. Özellikle işte geçtiğimiz hafta birçok kez şeyi konuştuk sanayiciyle. Buradaki şeyin düşürülmesi, vergi teşviki politikalarını çok pardon, oradaki vergi tarafındaki kamu vergilerinin işte azaltılması, kurumlar vergisinin azaltılmasını konuştuk. Şimdi bunun ne kadar yeterli olup olmadığını soracağım. Bunun dışında beklentileriniz var mıdır?
2: Tabii ki kesin.

Kesinlikle. Öncelikle teşekkür ediyorum. Uluslararası yatırımcıyı da Türkiye'ye çekme açısından bu kurumlar vergisinin %9'a imalatçı ihracatçı için %9'a direkt net ihracatçı için de %14'e çekilmesi Türkiye'de bir sermaye birikiminin ve bu sayede bunun sektöre dağılmasının önünü açacaktır. Bu sayede ham madde fiyatlarının ve piyasa biliyorsunuz ciddi anlamda birbirini finanse ediyor. Bu açıdan baktığımız

0: sektörün içerisinde dağılmasını sağlayacaktır. O açıdan iyi bir gelişme oldu. Tabii burada bunun sebeplerinden biri de bildiğiniz üzere Türkiye'de finans merkezi üzerinde ticaret ve finans merkezi yapımı gibi bir proje var. Bu proje içerisinde yabancı uluslararası trade yapan firmaların Türkiye'de bunu sağladıklarında %0,1 vergiyle gelmesi planlanıyor. Bu da bizim açımızdan ve Merkez Bankası'nın belki döviz yeterliliğini sağlaması açısından da önemli bir kriter oldu. Fakat tabii bizim ihracatçılar açısından beklentimiz biliyorsunuz %3'lük bir döviz desteğimiz vardı. Bu döviz desteğimizi 3 ay boyunca tekrardan 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Bundan sonraki süreçte de bu uzatımın devam etmesini istiyoruz. Fakat bizim asıl taleplerimizden biri özellikle emek yoğun sektörlerde bu %3'ün %5'e çıkartılması. Bu husus gerçekten çok önemli. Fakat bunun da yanında bu ihracat teşviğini kullanabilen sayısı az. Burada bir değişikliğe gidilmesi yönünde taleplerimiz var. Mesela yatırım yapanların kredi ödemelerini sağlaması hususunda bir sıkıntı yaşanıyor. Döviz alamıyorsunuz. Bu açıda bir rahatlama ihtiyaç var. Ham madde ithalatında alacağınız dövizlerde aldığınız zaman da bu teşvikten faydalanıyor. O açıdan özellikle hem ham madde alımında ham madde için döviz alımı hem de yatırım kredileri ödemesindeki döviz alımı kısmında da bir serbestlik sağlanabilirse bu %3'ten yararlanma oranı çok daha artacaktır. Bakanımız açıkladı geçen gün ihracat verilerini açıklarken $3.4 milyar bir teşvik sağlanmış ihracatçımıza. Bu rakamın daha ileriye, daha yüksek seviyelere çıkıp bunun da pazarda ihracat artışını sağlayabilmemiz açısından özellikle bu önlemlerin, bu kriterlerin biraz daha gevşetilmesine ihtiyacımız var.
1: Yani şu anda o döviz dönüşüm desteğinden çok da yararlanılamayan bir konjonktürde miyiz?
0: Evet, kesinlikle.
1: Oranda.
0: Yani döviz dönüşüm desteğinden herhangi bir döviz almanız gerekiyorsa yararlanamıyorsunuz. Yatırım yapan firmalarımız var. Ham madde ithalatı yapan firmalarımız var. Burada bir kriter aranabilirse, yani biliyorsunuz bu kural daha önceden firmaların dövize kaçışının önüne geçmek için yapılmıştı. Fakat bugünkü geldiğimiz ortamda TL'ye güven arttı ve dövizi kasasında döviz biriktirmek için tutan bir firmalarımızın, ihracatçılarımızın olduğunu ben düşünmüyorum. O açıdan bunun daha erişilebilir olması açısından %3'ü en azından daha fazla ihracatçımızın yararlanabiliyor olması açısından mutlaka bu kriterlerin biraz daha rahatlatılması gerekiyor.
1: Peki son olarak bu Orta Doğu'daki durumun yansımalarına şöyle bir bakacak olursak eğer, sipariş açısından birçok sektöre de olumlu yansımasını bekliyorduk biz. Orada ne kadarlık bir pozitif katkı sağlayabildi?
0: Tabii belki son PMI verilerine bakma şansınız olduysa 45.7'ye genel PMI'miz düştü fakat giyim tarafında özellikle tekstil tarafında bir talep söz konusu 51.7'ye çıktı. Bu 50'nin altındaydı bir önceki aylarda. Petrol fiyatlarının artmasıyla beraber de jeopolitik anlamda bizim tekstil sektöründe özellikle bir talep Avrupa'dan bir talep artışı şu an gözlemliyoruz. Fakat tabii bu artışın ne kadar kalıcı olacağı kısmında bir fikir vermem çok mümkün değil. Bunu önümüzdeki ayları görmek gerekiyor. Fakat sipariş var ama fiyatlarımız işin doğrusu yeteri kadar maliyetlerimizi aşağı çekemediğimiz için fiyat tutturmakta zorlanıyoruz. Bu da yeni siparişleri bünyede uzun vadeli bir şekilde devam ettirmemizin de önüne geçiyor işin doğrusu. Bu tarafta bu şeyi izlemek lazım. Biraz daha önümüzdeki ayları izlemek lazım.
1: Peki o gelen talebi kalıcı hale getirmek için biraz daha aslında fiyat rekabetini sağlamamız gerekiyor.
0: Kesinlikle fiyat rekabetini düşürücü önlemlerin mutlaka önümüzdeki dönemde emek yoğun sektörlerde alınması lazım. Eğer alındığı takdirde bu ihracatımızın artmasını sağlayabiliriz. Geçen yıl baktığımızda %4 civarı bir düşüş olmuştu ihracatımızda. Şu an bu biraz daha 1.6 seviyelerine düştü. O açıdan daha iyi gidiyoruz. $6.8 milyar tekstil konfeksiyon ihracatımız var. Tekstil konfeksiyon sektörü biliyorsunuz bizim denizimiz için de çok önemli bir sektör. Türkiye'deki üçüncü sektörümüz otomotiv, kimyevi maddelerden sonra. O açıdan devamlılığı olacak ve hiçbir zaman bırakmayacağımız bir sektör. Bu taraftaki ciddi anlamda bir kapasitemiz var. Yaklaşık biliyorsunuz pandemiden sonra pandemide 133 milyar dolar gibi bir ihracatımız olmuştu. Fakat bundan sonra ciddi bir kapasitemiz

0: devreye girdi. Eğer gerçek bu tarafta üreticinin maliyetlerini azaltıcı teşvikler verildiğinde ben 40 milyar dolara kadar tekstil konfeksiyon ihracatının çıkabileceğine inanıyorum.
1: Peki, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Osman Uğurlu, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Kısa bir araya gideceğiz, arınlardan buradayız.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
5: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
6: sizin. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
10: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar.

0: Yüze varan vergi avantajı sağlayın.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
6: Yapılan operasyonlar ülkemizin başarısını ispatlamış durumda. Bunun yanı sıra bir takım merdiven altı yapılan yerlerdeki negatif örnekleri kullanan yabancı basın ülkemizde karalama çalışmaları yaptılar. Bu biraz bizi negatif etkiledi. Ama biz de yaptığımız reklam çalışmaları, tanıtım çalışmalarıyla ülkemizin doğru kurumlarının, kaliteli altyapısının, tecrübeli hekimlerinin farkındalığını gösterdik ve tekrardan bu durumu olumluya doğru çevirmeye başladık.
7: Peki merdiven altı bir problem değil mi mesela? O tarafta bir dönüşme ihtiyaç yok mudur?
6: Evet, merdiven altının bir problem olduğu son günlerde özellikle çok daha aşikar ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı da bu noktada çok ciddi denetimler yapıyor ve merdiven altının gittikçe azalmaya başladığını görüyoruz. Bu ülkemiz için çok önemli bir kazanç haline geliyor.
7: Peki şöyle bir dünyayla baktığımızda siz aslında altını çizdiniz, iyi işler yapıldığını Türkiye'de sağlık anlamında, ama orada nelerle öne çıkıyoruz, nasıl ayrışıyoruz?
6: Şu anda bu 3 milyar dolarlık girdinin 3'te 2'lik kısmından fazlasını saç ekimi ve estetik cerrahi operasyonları oluşturuyor. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da Türkiye saç ekimi ve estetik cerrahinin merkezi olarak adlandırılıyor. Ülkemizde yapılan kaliteli işlemler ve bu işlemlerin de uygun fiyatlarda yapılıyor oluşu tüm dünyada konuşulur durumda. Aslında şöyle bir algı vardır. Bir şey eğer kaliteli ise pahalıdır diye. Biz ekonominin bu kuralını tam tersine çevirdik. Ülke olarak hem kaliteli hizmet sunuyoruz hem de daha uygun fiyata sunuyoruz. İşte bu yüzden ülkemiz bu konuda bir çekim merkezi noktasında.
7: Saç ekimi ve medikal tarafta diğer ülkelere kıyasladığımızda ucuz kalıyoruz diyorsunuz. Diğer alanlardan farklı olarak belki de.
6: Biraz daha rakamlarımız uygun ama kalitemiz kesinlikle çok daha üstünde kalıyor.
7: Peki biz aslında son dönemde bu longevity kavramını çokça konuşmaya başladık. Birazcık o tarafı sormak istiyorum. Bu bir yükselen trend midir? Daha çok konuşacağız mı? Neden bu kadar yükseldi son dönemde diye size sorayım.
6: Şimdi aslında son 2 yılda 3 milyar dolarlık bir alanda sıkışmış durumdayız. Ama hedefimiz 20 milyar dolardı. Burada 20 milyar dolara hedefimizi bize ulaştıracak en önemli alanlardan bir tanesi longevity olacak. Yani sağlıklı uzun yaşam. Şu an dünyada yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir değere sahip, bir hacme sahip longevity alanı. Zaman içerisinde özellikle COVID'le birlikte toplumda sağlığı koruma, bağışıklığı güçlendirme ile alakalı ciddi bir farkındalık oluştu. Gerek Avrupa'da gerekse Amerika'da hastalandıktan sonra hastaneye gitmenin çok daha maliyetli olduğu, hastalanmadan bağışıklığı güçlendirmenin, sağlığı korumanın çok daha önemli bir alan haline geldiği fark edildi. Ülkemizde bu anlamda gerek teknik altyapı, gerek hastane altyapısı, gerekse tecrübeli doktorlarla çok ciddi bir potansiyele sahip. Ben önümüzdeki günlerde, aylarda ve yıllarda 20 milyar dolarlık hedefe ulaşmada longevity'nin çok önemli bir nokta, önemli bir hedef olacağını düşünüyorum.
7: Peki bu hedefe ulaşmak için yatırımlar yapılıyor mu? Yani ne kadarlık bir yatırım yapılıyor mesela şu anda?
6: Kesinlikle farklı farklı çapta gerek küçük gerek büyük ölçekli yatırımlar yapılıyor. Sağlık Bakanlığımız bu yüzyılı sağlıklı yaşam yüzyılı ilan etti. Sağlık Bakanlığı da bu konuda çok ciddi destekler oluşturuyor. Biz de bireysel olarak, kurum olarak bu alanda Avrupa'nın en kapsamlı yatırımlarından bir tanesini yapıyoruz.
7: Peki saç ekimi tarafında, medikal tarafında bu kadar yol alınmışken longevity tarafında da burada bir merkez olabilme potansiyelimiz var mıdır? Varsa neler yapıp bu tarafı hızlandırmalıyız? Kesin. Ne gibi adımlar atılmalı?
6: Şu şekilde, öncelikle longevity dünyada bizden daha önce başlayan bir alan. Avrupa'da 80-90 yıllık klinikler var. 30-40 yıllık bu alanda hizmet veren sağlıklı yaşam klinikleri var. Bu klinikleri gezdik, neler yaptıklarını inceledik. Çok daha kapsamlısını ülkemizde yapabiliriz. Gerek jeopolitik olarak konumuz çok güçlü, gerekse hastane altyapısı ve tecrübeli hekime sahibiz ülke olarak. Bu alanda yapılacak doğru yatırımlarla ülkemiz longevity'de de dünyanın merkezi olabilir.
7: Peki hangi ülkeler, biraz önce söylediğiniz, yani nereler daha çok öne çıkıyor şu anda? Rakiplerimiz kim?
6: İsviçre, Avusturya, Almanya gibi ülkelerde bu longevity, sağlıklı uzun yaşam hizmetleri 80-90 yıl öncesinde primitif bir şekilde başlamış. Bugün de popüler bir şekilde revaçta. Biz daha kapsamlı hizmet politikasıyla, daha teknik ve tecrübeli yaklaşımlarla daha hızlı bir şekilde ileriye geçebiliriz.
7: Bu anlamda peki teknoloji nerede duruyor? Yani sağlık, teknoloji birbirine adaptasyonda konuşuyoruz ya, yapay zeka her alanda var. Buralarda adımlar nasıl atılabilir ve bu nasıl

0: bir yön verebilir sisteme?
1: Şimdi longevity dediğimiz şey sağlıklı uzun yaşam demek. Bir kişinin sağlıklı ve uzun yaşayabilmesini sağlamak için modern tıptan destek almak lazım. Detaylı tetkiklerle oluşabilecek riskleri, genetik çalışmalarla ileride yakalanabilecek hastalık risklerini tespit edip kişiye özel yaklaşımlar sunmak lazım. Kişiye özel yaklaşımları sunmakta yapay zeka çok önemli bir rol alıyor. Yapılan tetkik sonuçlarını yapay zeka gelişmiş sağlık üzerine ilerlemiş yapay zeka formlarıyla birleştirip kişinin oluşabilecek risklerini tespit edip oluşmadan önce müdahale etmek daha kolay bir hale geliyor.
0: Peki son olarak sizin Astro World olarak bu senenin devamında yapacağınız yatırımlar varsa ve beklentileriniz varsa şirket üzerinde de konuşmak isterim.
1: Tabii ki biz 99 yılından beri sağlık turizmi yapan Türkiye'de sağlık turizminin öncü firmalarından bir tanesiyiz. Dünyanın 35 ülkesinde ofislerimizde her ay 2500-3000 yabancıyı ülkemize getiriyoruz. Son 10-15 yıldır gelen talepler doğrultusunda biz longevity üzerine çalışmalara başladık. Bu yılın içerisinde Wellworld Estetik ve Longevity Kulübü ile sağlıklı sürdürülebilir yaşam üzerine çalışmalar yapıyoruz. Burada amaç şu: kişi henüz sağlıklıyken detaylı tetkiklerle oluşabilecek riskleri tespit edip önleyici yaklaşımlarla oluşmadan önlemek. Bunun içinde sürdürülebilirlik çok çok önemli. Yurt dışındaki örnekleri gezdiğimiz zaman şunu gördük: bir gidip bu örneklerde bir hafta, bir ay kalıyorsunuz, kendinizi çok iyi hissediyorsunuz ama zaman içerisinde etkisi azalmaya başlıyor. Burada sürdürülebilirlik kavramı öne çıkıyor. Sürdürülebilirliği sağlamak için de kişinin bu hizmetleri düzenli olarak alması, bu tetkikleri düzenli olarak yapması, yapay zeka ve giyilebilir teknolojilerle de sağlığını uzaktan takip etmesi çok önemli. Astroworld'un içinden çıkan Wellworld'de de amaç sağlığı sürdürülebilir takip edip iyi hale getirmek.
0: Astroworld CEO'su ve Medical Direktörü Dr. Burak Tunçer, çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Ve 60 dakika bir haberimizle noktalayacağız efendim. Cumhurbaşkanı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu yatırım teşviki paketine ilişkin olarak Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu. Röportajla birlikte noktalayalım efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere.
2: İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik vergi teşviklerinin potansiyeli nedir? Burada detaylar nedir? Nasıl değerlendirirsiniz?
3: Evet, teşekkür ederiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız yaklaşık 10 gün kadar önce yeni bir ekonomik program açıklamış oldu. Bu aslında yine Sayın Cumhurbaşkanımızın, hatırlarsanız, daha öncesinde açıkladığı 2026 reformlar yılı olacak açıklamasının aslında o adımlardan biriydi. Uzun mesailer sonucunda ortaya çıkmış aslında kapsamlı bir çalışma. Burada İstanbul Finans Merkezi'nin yanı sıra aslında mesela Türkiye'deki özellikle doğrudan yatırımlar için tek durak bir ofis kurulması, yatırımcıların onay süreçlerinin hızlandırılması adına bu bizim için önemli bir başlık. Bir diğer önemli başlık, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin birazcık daha vites büyüterek yeni uygulamalara geçmesi, daha rekabetçili olması için yapılacak işler var, atılacak adımlar var. Yeni bazı finansman enstrümanlarının daha kolay kullanılabilir olması gibi. Bir diğer önemli başlık da ihracatçılar için aslında sağlanan bazı teşvik programları var. Küresel ticareti yapan şirketler için sağlanan programlar var. Yurt dışından sermaye girişini teşvik edecek, özendirecek adımlar var. Ve tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi İstanbul Finans Merkezi'nin bölgesel bir finans merkezi olma nosyonunu güçlendirecek bazı ilave teşvikler var. Yani daha öncesinde bazı vergi indirimi sağlanan adımlarda daha da cazip noktalara giden bazı teşvikler var. Kapsamlı bir program ve önümüzdeki dönem için bunun önemli bir sermaye girişine ve Türkiye'deki o birçok sektörde merkezi hale gelmiş olan konumun daha da güçlenmesi gibi bir amaç taşıyor. Tabii ki bu çalışma, Sayın Cumhurbaşkanımız bunun açıklamasını yaptı, bir kısmı yasal düzenleme gerektiren alan. Bu yüzden tabii ki Yüce Meclisimizin onayı ile hayata geçecek. Bir kısmı da Cumhurbaşkanlık kararnameleriyle hayata geçebilecek düzenlemeler. Kapsamlı bir şekilde bu çalışmaların sonrasındaki o takipleri de gerçekleştiriliyor.
2: Peki burada bir tarih var mı?
3: Yani mümkün olduğunca hızlı ilerliyor bunların yani gerekli onayları sürülmesi için. Bugünlerde de yine yoğun olarak çalışılıyor. Spesifik bir gün, tarih şu anda ifade edemiyorum ama hızlı bir şekilde hayata geçecek inşallah.
2: Peki özellikle hangi ülkelerden yatırım bekliyorsunuz Türkiye'ye?
3: Aslında yine Türkiye'nin böyle geçmiş dönemde yatırım aldığı ülkelere baktığımız zaman dünyanın bütün ülkelerinden yatırım alabilen bir ülke Türkiye. Tabii ki ekonomik ilişkilerin yakınlığı sebebiyle Avrupa bizim o yatırımlarımızda önemli bir paya sahip. Sonrasında Amerika, Asya ülkeleri, ilkeleri ve körfez ilkeleri gibi bir dağılım var. Bu bağlamda da tabii her yatırım programının hedeflediği farklı yatırımcı kitleleri var. Bu bağlamda bir coğrafi kısıt veya önceliklendirme olmadan bütün dünyadan yatırımcı çekebileceğimizi düşünüyoruz. Burada bizim için olan belki önemli olan o yatırımcı profilleri. Yani dünyadaki o büyük ticaret yapan şirketler, imtia ticareti yapan şirketlerin biz daha Türkiye'den daha geniş bölgelerdeki ticaretlerini yönetebileceklerini düşünüyoruz. Benzeri şekilde dünyadaki özellikle bu özel sermaye dediğimiz yani aile ofisleri, girişim sermayesi fonları, o teknolojiye yatırım yapan venture capital dediğimiz o teknoloji fonları gibi yapıların Türkiye'ye gelmesini hedefliyor. O varlıklı şahısların, yatırımcıların varlıklarının Türkiye'ye gelmesi gibi hedefler var. Bunlar da biraz coğrafyasından bağımsız olarak bizim hedeflediğimiz bu yatırımcı profilleri. Tabii ki çok uluslu şirketlerin bölgesel hizmet merkezlerinin, o nitelikli hizmet merkezlerinin, ortak hizmet merkezlerinin böyle küçük nüanslarla isim farklılıkları oluyor. Onların da kazandırılması için çalışıyoruz. Burada Asyalı şirketler de olabilir, Avrupalı, Amerikalı şirketler de olabilir. Ülkeden ziyade böyle yatırımcı profillerini önceliklendiriyoruz diyebiliriz. Tek bir konuyu adresleyen bir çalışma değil aslında. Çünkü yani güncel durumun da öncesinde çalışması yürüyen bir konu olduğu için Türkiye'yi biz hiçbir zaman kısa vadeli bir takım yaklaşımlarla değil de uzun vadeli bir yaklaşımla rekabet çıkılmaya çalışan yaklaşımlarımız oldu hep. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 2003 yılından bu yana uyguladığı o ekonomik reformlara bakacak olursak hep Türkiye'yi orta ve uzun vadede rekabet çıkılmaya başlayan yaklaşımlar bunlar. Bunu tek bir bağlamda değerlendirmemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü aslında gelişmiş ülkelerdeki yani özellikle dünyanın batı tarafındaki bazı ülkelerden de bazı uygulama sıkılıkları sebebiyle yani oradalarda da yani bürokrasinin çok arttığı, vergilerle ilgili böyle belirsizliklerin arttığı ülkeler olabiliyor. Oralardan da çok fazla yatırımcı farklı ülkelere göç edebiliyor. Asya'da da benzeri bir trend olduğunu görüyoruz. Özellikle o gelişmiş Asya ülkelerinde de büyük bir sermayenin yerleşecek yer aradığını biliyoruz. Bu bağlamda yine coğrafi olarak geniş bir alandan bahsetmek mümkün.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

0: Kale Kilit.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Siyami Ersek Hastanesi'nde ameliyat olacak bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0538 074 24 67 nolu telefonu aramaları rica olunur. Tekrar ediyorum. Siyami Ersek Hastanesi'nde ameliyat olacak bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0538 074 24 67 nolu telefonu aramaları rica olunur.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Yılan derisi çantayla astragan kürkün duygusu nedir siyah siyah olursa? Ya da krokodil olsun mesela böyle şey camel rengi.
1: Olabilir.
0: Mesela duygusu ne olur? Astragan kürkün.
1: Elegant.
0: Elegan mı? Bence Necla teyze.
1: 70'li yıllar ama. 70'li evet. Yılların eleganti o bir sınıf atlamadır. Siyah böyle yılan derisi. Kemeri de vardı ama kemerden ziyade çantası hı-hı vardır onun. Bir de vizon kürk vardı. Tabii hayvanseverler evet sağ olsunlar. Onların sayesinde bir uyanma, bir aydınlanma oldu ve o moda kalkmış oldu.
0: Çok şükür.
1: Annemin vizon kürkü vardı ama.
0: Var mıydı?
1: Tavşan da vardı.
0: Bir dakika.
1: Biz yayına girecek miyiz?
0: Bu, yayındayız şu an.
1: O zaman linç edilmeden önce bir susalım.
0: Hayır, kürke karşıyız ama 70'lerde kesinlikle böyle karşı bir bilincimiz yoktu. Hepimizin annelerinin vardır. Ama vizon...
1: Nereden geldik konuya? Onu da lütfen ayağa bir yakın alabilir miyiz?
0: Ayağımı gösterir misin?
1: Gerçek mi o diye konuşmanın
0: dedi ki
1: üzerine
0: bana bu gerçek mi yok dedim ya. Ben bunu 19 sterline aldım dedim. Hiç gerçek falan değil. Hatta deri bile değil dedim. Oradan geldi konu.
1: Evet.
0: Ama o yıllarda 70'lerde vizon kürkü olan kadınlar genelde zengindi.
1: Şimdi aslında evet o çok enteresan bir konuşma. Zengin değil, o bir yatırım aracıydı. Biz çünkü zengin bir aile değildik ama annemin vizon kürkü vardı. Bütün varını yoğuyla bir vizon kürkü alıp onu yatırım olarak kullanabiliyorsun. Çok hüzünlü bir hikaye vardır. Bu Todor Zhivkov zamanında 1991'ler galiba Bulgaristan'dan hı-hı gelen bizim yurttaşlarımız geldiklerinde hiçbir şey alamamışlardı ya yanlarına. Hı-hı. Hep üzerlerinde kürkler vardı hatırlıyorsan öyle resimler vardır. Hı-hı. Bütün varını yoğunu satıp o kürkleri giyip üzerlerine gelip burada onu paraya çevirmişlerdi. Evet. O bir yatırım aracıydı bir zamanlar. Bizde annemin de vardı evet.
0: Vardı,
1: ağırdı da böyle. De hayvan kokuyordu ya. Ona sarılıyordu.
0: Dolapta onlar kokuyor. Dolapta biz buraya nerede Allah belamızı vermesin.
1: Biz yayına başlasak mı acaba?
0: Oyun, ben oyunun adını 20 kere okuyup hala ezberleyemedim.

0: Neyi?
1: Arka
0: benim
1: arka,
0: oyunun adı
1: evet,
0: mı?
1: Arka arka.
0: İnan onu söylerken ben de çok şaşırıyorum. Ama kendini çok iyi ifade ediyor. Çok tatlı bir hikaye ama finalde üzüyor az biraz.
1: Şimdi bunu içeride denedim kuliste. Benim yaptığımı yapmayın. 10 kere arka arkaya söyleyince kafa yapıyor.
0: Yapımcı da dedi. Yapmayalım abi dedi. Kimse dedi ismini hatırlayamaz dedi. Bilet alırken ne diyecekler dedi. Yani kel oyuncunun oyununa bir bilet desinler dedim ya. Oyun kendini çok iyi ifade ediyor.
1: Çok tatlı bir hikaye ama...
0: Finalde üzüyor az biraz.
1: Finalde üzüyor az biraz. Çok tatlı bir hikaye. Bir şey mi dedin kulağıma Ceyhun? Ben tam bu dinliyorum, buyurun. Yanlış yere konuşmuşsunuz bak sen. Derdim de rütük kuralları var ya. Diyemiyorum şu anda. İçindeki şarkılar... Alper Kul'un şarkıları, kendi yaptığı.
0: Siz kendi kendinize mi konuşuyorsunuz?
1: Şu anda.
0: Bu yayınlanacak bölümü. Ben hala anlamadım. Programın şu anda yayınlanır 2 saniyesi yok. Vizyon Kürtler,
1: ama bu kadar yılanlar. Obsesif compulsive disorder'lık.
0: Ama bende var o. Oyun zaten onu anlatıyor da. Ha ona da karışma, tamam mı? Ona da karışmıyorum aslan. Buyurun. Sizin ikinci yayınınıza katılmıştım ben.
1: Ay, kurban olurum vallahi gelmişti 1800 benim.
0: Olmuş.
1: Evet, evet. İlk kez talk show yapıyorum bilmem geldi. Ay karşımda Alper Kul var.
0: Benim karşımda siz varsınız.
1: Yok o zaman gelmiş. Neyse o geçmiş günler. Peki hayırlı
0: nedir problem? Şarkıları söyleyemiyoruz o anladığım kadarıyla.
1: Bence playback yapmayalım ya bu kadar yani, değerli bir sanatçı.
0: Rica ederim canım. Teşekkür ederim rica ederim. Oyun var. Çok tatlı bir hikaye ama finalde üzüyor az biraz. Adlı bir tiyatro oyunumuz var. Bu çok tatlı bir oyun oldu. Buna 6 tane beste yaptık biz. Bahsettiğim şey toparlama ihtiyacı duydum da yılandan bizondan geldiğimiz nokta. Çok kıymetli arkadaşlarım çok güzel destekler verdiler bana. Ayla Çelik benimle düet yaptı. Gökhan da Türkmen hem gitarları çaldı hem stüdyosunu vakfetti. Sinem Türkmen GTR Müzik. Çok güzel bir böyle bir disiplinler arası bir destek sağlanmış oldu. O süreç çok keyifli geçti. Şarkılarımızı seviyoruz.
1: Oyun da kendisi yazdı. Oyunda birazcık da anlatılamayan duygular ve duyguların renkleri.
0: Evet, oyunda kendini ifade edemeyen, çünkü duygularını yani Türk erkeğinin aslında büyük çoğunluğu. Benim psikoloğum öyle söylüyor çünkü. Genelde obsesif kompulsif kişilik yapısı varmış diyor. Türk erkeklerinde duygularını ifade etmeyi öğrenememiş insanlardır bu diyor. Dolayısıyla ailesiyle, karısıyla, arkadaşlarıyla yaşadığı tüm problemlerde kendini ifade edemeyen bir adamı aldım. Şöyle bir yol bulmuş. Bazen şarkı söyleyerek kendini ifade ediyor. Bazen susarak, bazen görseller var, LED ekranlarımız var. Zihin akışını konuştuğumuz şeylerde çok tezat, Duygu Bankası'ndan zihin akışı geliyor arka tarafa. Güzel videolarımız var, onu da Aslı Çeliker yaptı sağ olsun. Bir şekilde kendini anlatmaya çabalayan, yırtınan bir adam farklı disiplinlerle duygu ifade etmeye çalışıyor. Aslında önünde sonunda da dönüp baktığında çocuklarımıza duygularını ifade etmeyi öğretebilsek aslında böyle bir iletişimden kurtulabileceğimizle ilgili, iletişim sıkıntısından kurtulabileceğimizle ilgili bir alt metinde alabilir isteyen. İfade edemiyor, kendini ifade etmeye çalışıyor. O yüzden şarkı söylüyor.
1: Ama duyguyu ifade etme yolunu ve yöntemini kendine göre bulsa bile karşısında da o yöntemi anlayan birisi olması gerekmiyor mu?
0: Yaşadığını yani yaşanmışlıklarını anlarsın. Çok doğru söylüyorsun. Sen istediğin kadar anlat. Senin anlattığın aşk dediğin şeyi sen bambaşka bir coğrafyada bambaşka bir şeyi tarif ederken o duyguya en yakın olanından anlıyor. Aslında kimse kimseyi anlamıyor. Yani iletişim öyle çok kolay değil. Bir de sözlü iletişimle o kadar zor ki. Ben şimdi A, B, C, D diye kelimeleri yan yana koyuyorum. Benim bir derdim var. Anlatmaya çalışıyorum. Sen onu duyuyor musun, duymuyor musun? O da ayrı. Duyduğun kadarıyla senin duygu bankandan alıyorsun en yakınlarını. Ha bu bana bunu demek istiyor diye %20'sinden bir şekilde anlaşıyoruz. Şarkı söylemek çok tatlı ama şarkının herkeste bir... şarkı söylerken sanki başkasının duygusunu dile getiriyormuşsun gibi geliyor. O yüzden utanmadan, sıkılmadan anlatabiliyorsun diyor benim de... Oyunda anlattığım karakter. Ama şarkı dinleyen insan için de o duyguyu daha kolay alabiliyorsun. Şarkılar çok kıymetli. Ben yaptığım işlerin de %30'una, %40'ına koyuyorum. Bir sinema filminin de %40'ı belki %50'si bence. Onun şarkıları, besteleri. Duygu ifade etme açısından çok kolay bir yöntem.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattalar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Siyami Ersek Hastanesi'nde ameliyat olacak bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0538 074 24 67 nolu telefonu aramaları rica olunur. Tekrar ediyorum. Siyami Ersek Hastanesi'nde ameliyat olacak bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0538 074 24 67 nolu telefonu aramaları rica olunur.

0: Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Bu arada şey de var sende. Hani bu obsesif kompulsiflik bir konunun derinlemesini araştırmayı da getiriyor.
3: Biraz
2: çok konuda yorucu. Bilgi sahibi. Yorucu değil, bence çok çok hayranlık verici.
3: Karşındaki insanı yorabilir ama. Yani bir şeyi B planı, C planı, D planı ile hakim olabilmek için çok araştırmak zorunda kalıyorum. Bilmediğim konular oluyor. Mesela tarih bilgimle ilgili sıkıntı yaşıyorum. Diyorum ki bunu ortadan olmaz. Ben diyorum yazılı tarihten, Hititlerden başlayayım. Sümerler bizim coğrafyanın dibi. Hititlerden başlayayım işte kronolojik olarak gideyim diye. 2 ay Hititler çalışıyorum. 3 ay Frigler çalışıyorum. Sonra Luviler. Öyle öyle. Geliyor. Ben mutluyum kendi adıma ama eşime sormak lazım. Yani çok konuşuyor ona.
2: Çok bilgi verici konularda. Gibi geliyor bana. Az önce yani bu sezon kaç bölüm çekmişizdir biz Ceyhun? İşte artık hani geldik bahar aylarına. Az önce Şahin Bayram'ın eserini burada konuşurken bu ay İlhan Koman'a gittik oradan. Evet. Kaç tane konuk ağırladık bu sezon? İlhan Koman'a gitmedik hiçbiriyle. Şimdi bu beni heyecanlandıran bir şey oluyor. Yani evet. o çok güzel işte. Oradan oraya, oradan oraya. O bilinç akışı da bunları evet. yaptırıyor. Evet.
3: İlhan Koman da metal ağırlıklı çalıştığı için ben de çok beğenirim. Hı hı. Yani her genç gibi Akdeniz heykeliyle başlayıp daha sonra magazinle de girdik ya.
2: Evet magazinle girdik. Sabancı ve Koç ailelerin heykel üzerinden çarpışmalarını falan konuştuk. Daha doğrusu Alper Kul anlattı. Ben o hikayeyi bilmiyordum. Yani şey işte bunu söylüyorum. Bu kadar bilgili olmak o üretimi de getiriyor. İlk ya duygularını çok rahat ifade eden biri olsaydım belki bu adam çıkmayacaktı.
3: Hiç konuşmayacaktı.
2: İyi ki çıkmış yani. İyi ki ifade edememişsin. Peki bu mesela aşk ilişkisinde, evlilikte ya da çocukla ilişkide zor olur mu?
3: Şimdi çocuklar ile ilgili benim bir 7 yaşında, bir 12 yaşında iki tane evladım var. Çok iyi bir baba olmaya gayret ediyorum. O da OKB ile ilgili. Dünyanın en iyi babası olacağım OKB'si varmış bende. En iyi kocası, en iyi OKB şey babası olmakla ilgili haddinden fazla doğruları yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım gibi. Soruyu unuttum bu arada. Bir yere bağlarım diye tahmin ediyorum.
2: Bunun şeyi... Ben
3: bilgi anlatmakla ilgili.
2: Evet, evet.
3: Şey yok sıkılmıyorum. Bir şey çocuğa işte
2: duyguları ifade etmekte zor oluyor.
3: Evet evet. Şimdi
2: çocukla ben, mesela.
3: Şimdi bendeki araz duyguları ifade etmeyi bilmediğim için sürekli bir suçluluk duygusuyla bir şeyler yapmam gerekiyorken yapmıyormuşum gibi bir suçluluk duygusuyla geçti benim ömrüm. Onu yaşamasın çocuk diye çok önemli diye duygu özellikle erkek çocukların duygularını ifade etsin diye. O kanaldan deli gibi çalışıyoruz. Annesi de çok iyi bir anne bu arada. Çok büyük bir şans. O da beni sürekli Instagram'dan mesajlarla hap halinde bu hafta şunları öğretecek gibi yönlendiriyor. Şey yapıyoruz, duygu ifade etmesiyle ilgili bunun önemini, kıymetini 0 yaştan şimdiye kadarki her halinde, her örnekte anlatmaya gayret ediyoruz. Okuduğumuz, öğrendiğimiz kadarıyla. Bir şeyleri anlatıyor olmak da çok tatlı oluyor. Kendi hikayelerimizi yazıyor. Birlikte çocuk oyunu yazdık onlarla. O oraya gidiyor. İşte Arel Yunan mitolojisine, işte eski Türk mitolojisi, Yunan mitolojisi, Hititler. Yani milat öncesi 400'ler, 600'ler o taraflara çok hakim ve çok iyi biliyor. Yunan'ı da biliyor. Sürekli onlarla hikaye yazıyoruz. Benim bir tane neydi? Kadife Tavşan. Ha. Oyunumun %20-%30 yazarı onlardır. Fikir danışıyorum. Şöyle olsun, böyle olsun, aslan gelsin, şunu yapsın falan. Böyle sürekli hayaller kuruyoruz. İşte bu çocuk diyorum duygusunu ifade edemiyormuş. Bu nasıl duygusunu ifade eder? Şöyle yapsın. Onun diyor bir tane arkadaşı vardır okulda diyor. Ona diyor mobbing cümlesini, kelimesini biliyorlar falan. İyi iyi yani orayı iyi işliyoruz. Çok konuştum yine ben susayım.
2: Yok lütfen ne olur konuş. Dinleyelim yani. Çocuk bu arada Hititleri şunları bunları bu kadar iyi bilen küçük bir yaşta.
3: Sen 3'e çok ölmüyorsun nazarda değmesin. Naslar felaklar.
2: Ay nazara inanıyorsun.
3: İnanırım. İnanırım. Enerjiye
2: inanırım. Nas felak okursun.
3: Her şeyi okurum ben.
2: Ezberden.
3: Yani epey de bilgim vardır. Her konuda o konular. Farklı yani İslam dininde, şamanizmde. Diğer farklı semavi dinlerde de onları da epey bir araştırdım. Tabii.
2: Hayır bilgi okey de hani duaları ezber. Ben de bilirim de
3: ezberim, duaları. Ezberim. Ayetel Kürsü de vardı. Yasin'in yarısı var yani öyle söyleyeyim.
2: Çok güzel bu detaycılık.
3: Ben meraklı bir insanım. Öğrenmezsem kendimi güvende hissetmiyorum. Kendimi güvende hissedebilmek için o bilgilere ihtiyacım var benim. Öğrenmem gerekiyor.
2: Öğrendin. Peki sosyal misin?
3: Sosyalim. Evlendikten sonra çok sosyal olamıyor insan. Çünkü başka bir fasıl açılıyor ya hayatta. Onun da en iyisini yapmaya, iyi bir baba olmaya gayret ettiğim için çok sosyal bir insanken hiç sosyal olmayan bir insana döndüm. Ama çocuklarım şimdi büyüdüler ve yavaş yavaş mağaramdan çıkıp arkadaşlarımla artık dışarı çıkıyorum. Birkaç yıl hiç çıkmadım falan evden. Sadece işe gidip geldim. Şimdi bugün mesela erkek arkadaşlarımızla oturup biraz sohbet muhabbet günümüz, böyle fasıl günü yapacağız.
2: Harikulade.
3: Yavaş yavaş çıkıyorum dışarı.
2: O güvende hissetmeden geldi aklıma. Hani bilgi, çünkü bir de bilgi ortamlarda konuşuldukça da güzeldir ya.
3: Evet. Ya farklı disiplinlerden duayen arkadaşların olduğu zaman muhteşem. Yani onun tadı hiçbir şeyde yok. Ben bayılıyorum farklı disiplinlerden o işin duayenleriyle oturayım. İşte bir pazar kahvaltısında herhangi bir konu, tarım konuşulsun, işte metal konuşulsun, herhangi bir şey konuşulsun. Böyle eriyorum böyle. İşte böyle damıtılmış bilgiyi o duayenden duymak hayattaki en büyük keyfim.
2: Bunu ilham olsun diye soruyorum. Yani seyirci adına da. Çünkü bu anlattıkların bence çok değerli. Yani senin özel hayatının ondan bundan daha çok değerli. O beynin çalışma şekli ve alanında uzman kişilerle bir araya gelme. O network denilen hikaye var ya.
3: Evet.
2: Bunu nasıl başaracağız? Çünkü o öğrenme açlığı çok değerli ya. O insanlarla nasıl bir arada olacağız?
3: Ya bizim bir işte pazar toplantılarımız oluyordu.
2: Oraya mı gelelim?
3: Rahmetli İlber hocamız da geliyordu. Yani bir iki yıl her pazar kahvaltılarımız vardı. Bu en mesleğinde söz sahibi olmuş insanların işte zihin geliştirmek ile ilgili oturup sohbet ettikleri masalar. O çok seviyordum onları. Eskiden öyle yerler vardı, Arif vardı, gidiyordunuz, ediyordunuz. Yani herkes kendi komünitesini oluşturur. Bilemem, cevap veremedim buna
2: bu,
3: bir cevabım
2: şey,
3: yok.
2: Çünkü o ortamlarda olmak çok önemli ya, hem öğrenmek hem de o akışı, bilinç akışıyla bilgi akışını birlikte
3: anlamak. Özellikle farklı disiplinden birileri olduğu zaman muhteşem oluyor. O zaman o bilinç akışı sende bir şeyler inspire ediyor, sen başka bir şey geliyor aklına. Sen ona bir fikir veriyorsun, o sana bir fikir veriyor. Destekleyecek önünde sonunda benim yaptığım, özür dilerim, benim yaptığım iş duygu aktarmak. İşim o. Hikaye anlatıcılığı. Ve bunun çok farklı yolları var. Farklı disiplinler var. Sineması var, şiiri var, müziği var, dans var. Mekanik var, dijital var, her şey var. Onları da ben kullanabilirim bir duygu anlatımı için. O beni çok heyecanlandırıyor. Öğrenmek çok heyecanlandırıyor.
2: Öğrenirken diyelim ki işte Sümerler dönemi. Hani açtım ben burayı öğreneceğim derken, onlara çalışırken seni o bilgi başka bir şey araştırmaya yönlendiriyor mu? Yoksa sadece şeyi merak edin. Hayır bir dakika, ben şimdi şu Sümerleri bir bitireyim. Oradan oraya geçeyim mi yapıyorsun? Şimdi, dağılır mısın, sonra mı, planlı mı gidersin?
3: Yok, çöze çöze giderim. O uzun sürer. Sümerler işte Mezopotamya'nın alt tarafı. ya bendeki çok, ben kendi şeyimde boğuluyorum diyebilirim. Bir çocuk hikayesi yazıyordum. Teo ve Yedi Uyur diye Hititler döneminde geçiyordu. Dedim ki bunun içine Hititçe birkaç cümle olmalı. Bir QR kod koyup Hititlerin müzik enstrümanlarından bir beste yapıp koymalıyım oraya. Çocuklar onu dinlemeli. Yani siyasal tarih hep öğretiliyor ya, ben kültürel tarihi çok anlatmayı seviyorum. Hititler ne giyiyordu, ne yemek yiyordu ile ilgili başlıyorsun bunların besinini araştırmaya. İşte kendi coğrafyaları içerisinde ulaşabildiğin kadar. O Hititler çok kolay çünkü ilk yazılı tarih Sümerlerden sonra Hititler her şeyi yazmışlar. Hititlerin, durgun suların, göllerin hakları varmış. Onların kitabeleri var arkeoloji müzesinde. Kadın hakları, doğa hakları, anne hakları. Oradan şamanizme gidiyorsun. Onu bağlıyorsun. Alevi Bektaşilik üzerinden Luvilerle bağlıyorsun. Pıtır pıtır çok hoşuma gidiyor. Okuyorum. Başka, onu tutuyorum, başka kitap okuyorum.
2: Dağılarak, açılarak.
3: Ama mesela çok kendimi zorluyorum. Çünkü Frigler'de kaldığım noktayı söylüyorum. Her şey normal akabilirdi. Müzikte Phrygian Code diye bir yazılım var, arpej var. Metal müziklerde çok kullanılıyor. Ya bu beni çok etkiliyor. Şimdi Ezop'un hikayeleri kulaktan kulağa anlatılıp günümüze gelebilir. Yazılı olmayan edebiyat bağlamayla, bir iki tınıyla, sözle geliyor olabilir ya da yazı gelebilir de. Ya bir melodinin, Frigler M.Ö. 700-800'dür aşağı yukarı diye. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Özür dilerim. O kadar zamandır bir melodinin bugüne gelip hala kullanılıyor olması muhteşem geliyor bana. O çok heyecanlandırıyor beni. Onunla ilgili bir şey yazayım derken bilgi eksik orada. Onu tamamlayacak bilgiye donanmam için zaman alıyor. O da kendi kendimin önüne engel oluyorum yani.
2: Peki böyle düşününce, ay kusura bakmayın ben kendi merak ettiklerimi soruyorum. Seyirciye söyledim bunu. Böyle
3: düşününce yani, programa başlayamadık
2: gibi. Ama bu çok, evet, çok güzel bu ya, bu çok ilhamlayıcı. Böyle düşününce, düşünce yapısı olarak bu... bütünü gör, bütüncül bakmayı zorlaştıran bir
3: yok,
2: şey.
3: Yok, ben tümden gelirim. Ben tümden gelmeyi çok seviyorum.
2: Tamam.
3: Ben yolda kaybolmayı hiç sevmem. Ben önce bir hedef koymayı ve oradan oradaki edinimi aşağı yukarı bir tahayyül edip oradan gelmeyi çok severim.
2: O hedef zaman kaybolmuyorsun. Hedef ne mesela? Bir örnek alabilir miyim? Hedef ne?
3: Şu anda şu Frig hikayesini bir tane kız çocuğunu bir yarışmaya koyacağım. Ezop'u da ya da Ezop hikayeleri anlatan, Ezop da Frigyalı bir köle, bir bahar şenliklerine koyacağım. Yarıştıracağım onları ve birbirlerine destek olacaklar. Biraz Ezop öğrenmem gerekiyor. Biraz da şimdi onların çift uçlu kavalları var. Yani bu, işte detay. Ziller var, davullar var. Ben o müziği çıkarmam lazım. Sonra ona ona öyle bir beste aşağı yukarı doğru, yani %20'si kanavası doğru olacak, doğru enstrümanlarla, doğru melodide bir beste yapıp QR kodla oraya koymam lazım. Yani detay. Şimdi onu öğreneceğim, sonra hikaye yazacağım. Bakacağım işte.
2: Bahar şenlikleri nasıl olacak? Bunlar ne giyiyor?
3: Ekibeli. Ne onların yiyorlar? Hepsini çıkardım.
2: Ne yiyorlar? Bunları, şenlikte ne
3: hepsini
2: oluyor?
3: Hepsini çıkardım.
2: Tezgah var mı yok mu mesela?
3: Var. Şeyler var. İşte bunlar Hititlerden mi bahsediyoruz? Friglerden bahsediyoruz. Frigler bir de şeyden göçmüşler. Anadolu. Mesela orada da çok boğuluyorum. Hep doğudan göç geliyor ya Anadolu'ya. Frigler de Makedonya taraflarından gelmişler diyebiliyorum. Yine bunu yayında da böyle tarihçi gibi anlatmak imtina ediyorum ama Anadolu'nun sürekli bir yerlerden farklı kültürlerle besleniyor olma durumunu öğrenip bugününü de çok iyi anlayabiliyorsun. İşte Kafkaslardan da gelen var, Batı'dan da gelen var, Afrika'dan, Orta Asya'dan. Şimdi bu kültürün sürekli beslendiği bir coğrafya. Bir şey ya, geçiş yeri ya, çok çok değişecek tabii ki. Yani şimdi sinirlendiğimiz bir sürü şey 100 yıl sonra boşa çıkacak. Bu aynı tasavvuf gibi. Şamanizm gelecek, İslam'la yoğrulacak, başka bir şey olacak. Bu bitmeyecek. Bu her yerden gelecek insanlar buraya. Bu coğrafya hiçbir şey olmaz. En sonunda ona gelmiş oluyorum.
2: Tam da bunu soracaktım. Şimdi bütünü görünce, bütünden gelince, bütün yaşananlar, şu anda dünya üzerinde yaşananları yorumlama şeklinde değişiyordur değil mi?
3: Evet. Çünkü çok şey, şimdi bakıyorsun bu medeniyetlere, İslam öncesi medeniyetlere bakıyorsun, İslam medeniyetlerine bakıyorsun, Osmanlı'ya bakıyorsun, Bizans'ına bakıyorsun. İşte bildiğim kadarıyla. Günün sonunda ben rahatladım. Çünkü bu Anadolu coğrafyasındaki kabiliyet ve çok hem genetik, hem psikolojik, hem kültürel anlamdaki çeşitlilik inanılmaz bir rekabet avantajı sağlar tüm dünyadaki rakiplerine karşı. Yani buraya hiçbir şey olmaz. Ben söyleyeyim yani ben Anadolu halklarını birlikteliğinin her daim, her dönem muvaffak kılacağına ikna oldum. Yani Muazzez İlmiye Çığ'ın cümlesi miydi o? Yanlış söylemeyeyim de işte Karadeniz'de mora bitkisi de böğürtlen çalısı gibidir. Kesersin yine o alttan verir gibi o kültür. Çok kuvvetli bir kültür var burada.
2: Ama şu da var. Şimdi insan bu bütünü görüyor ya. Yüzyıllarlık bir perspektiften de bakıyor diyelim ki.
3: Ortak kültür olması çok kıymetli.
2: Tamam ama için ki ağaçları çok seven ve çok şey bilen biri olarak ağaçlar konusunda... Üç tane ağacı orada kesildiği zaman oradaki kişisel duygun ne oluyor? Bütüncül mü bakıyorsun yoksa orada yüreğin, ciğerin yanıyor mu?
3: Şimdi ben Amazon ormanlarında olsam oradaki şaman kabilelerin ağaçla olan bağlantısını daha yakın bulurum kendimi. Ama ağaç ile ilgili olan Avrupa'da yoktur. Belki vardır ben bilmiyorumdur ama işte Tahtacı Alevilerinde, Alevi Bektaşi kültüründeki o Enel Hak dediğin devir inancı ile ilgili, ağacında bir can olması ile ilgili ağaca verdiğin saygıya çok tutunabilirim ve bu muhteşem bir kültür. Ben onun bir parçasıyım. Tabii onu tabii ki gurur duyuyorum aynı topraklarda yaşadığım için. Şimdi ağaç kesmek ile ilgili bazı insanlar bunu bir maden, bir doğa üzerinde bir tasarruf olduğunu düşünen insanlar olduğu kadar, öbür taraftan onun bir can olduğuna inanan da çok önemli sayıda insanın yaşadığı ve bu felsefeyi birlikte yaşattığımız bir coğrafya burası. Tabii ki çok kıymetli. Yani her şeyin en iyisi var burada. Ben o konudan dolayı çok zengin hissediyorum
2: kendimi. Ya belki buradan bakabilmek, yani senin baktığın yerden bakabilmek büyük bir bilgi birikimi gerektiriyor, tamam.
3: Yok, beni ama de aynı zaman, çok övmeyin, o kadar ya, da bilgim
2: yok
3: ya. Övmek
2: değil, hayır, övmek değil. Ben burada başka bir disiplin duruyor ya, burada bir adam var ve bu adam başka türlü bakıyor, işliyor, mekanizma başka ya. Bu ilham oluyor. Ben öyle algılıyorum.
3: Olabilir, evet.
2: Bu şu anda izleyenlere böyle de olunuyor, ilham oluyor ya, böyle de bir yol var.
3: Evet.
2: O noktada işte belki o içindeki o günlük korkularımız, telaşlarımız, acılarımız, aldığımız haberlerle yaşadıklarımız. Belki bu bakış açısı bir tık daha mı iyi gelir? Orada şunu soracağım sana. Tek başınalık, yani ben bir eylemde bulunabilirim, ben aktivist olabilirim ya da eylemimle böyle bir şeye katkı sağlarımı nerede görüyorsun bireyselliği?
3: Kendi önünü süpürmekle başlayabilirsin diye düşünüyorum. Hatalarından ders almakla başlayabilirsin. Benim doğa ile ilgili yaptığım hatalardan bir tanesi, ben tarım yapmaya başladım. Üreticiliğe başladım. Ceviz bahçesi oluşturdum kendime. İyi niyetle, tamamen iyi niyetle emekliliğimde tarım yapayım, üretici olayım. Çoluğumu çocuğumu o şekilde devam ettireyim gibi bir şeyle girdim. Güzel de gitti, hala da gidiyor, hiçbir sorun yok. Ama orada ahlaki olarak öğrendiğim, yolda öğrendiğim şeyler var. Başka bir yerde de bahsetmiş olabilirim bundan. Şimdi 150-200 dönümlük bir yerde bir insan evladı olarak, ölümlü bir insan olarak şu tasarrufta bulunmamam gerekiyordu. Gidip de burada çam olmasın, kendi tabiatında püren olmasın, tesbih ağacı olmasın, işte kurt pençesi çiçeğidir, odur budur olmasın. Ben buraları süreyim de ben burada ceviz üretim. Yani bu çok büyük bir, sen kimsin derler adama. Yani 70-80 yıllık ömrüm var, 1 milyon, 2 milyon yıldır var olan bir yerde insanın doğa üzerindeki tasarrufu ve bunu yönetmek ile ilgili hadsizliği ne biraz şey yapım, ben de yaptım bunu. Ceviz üretmekle ilgili bir yola girdim. Bu beni üzüyor mesela bir taraftan. Yani aslında diğer türlerle birlikte daha bir permakültür yapabilirdim. Bir permakültüre döndüm bu arada. Şimdi biraz daha zeytin diktim kendi coğrafyasında olan. Ve artık tamamen hiç ilaç da atmıyorum. Kendi içinde döndü. Daha saygı duyduğum bir yere geldim. O beni huzurlu kılıyor.
2: Galiba dünya da permakültüre döndüğü bir dönemden geçiyor gibi yavaş yavaş.
3: Yani bir taraftan öyle olacak gibi görünüyor. Çünkü senin çok büyük paraları attığın o gübreleri, aslında azot üreten o bitkileri zamanında toprağa karıştırdığın zaman, ya orman bitkisine hiçbir gübre atmıyorsun ama ne kadar sağlıklı ya. Kendi içerisinde dönüyor o. Sadece burada biraz şımarmamak ve aza kanaat etmekle ilgili bir durum. İstiyorsun ki 10 ton çıksın. Hayır, 2 ton çıksın.

0: ben çoluğumu çocuğumu bakacağım bu işten diye girdiğin hesapta daha aza kanaat ederek daha çok kazanabilirsin hem manevi hem maddi olarak da ilgili. Öğreniyorum yani bu da benim 14. yılım tarımda. Şimdi permakültüre döndüm.
1: Süper. Zaten permakültüre dönmek şefinden yani mutfaktaki şefinden, restoran olan şeften artık antropolojiye kadar her alanın sorunu haline geldi. O çok beni büyüleyen bir şey o permakültür. Yani şirketlerin de mesela en çok istediğim şey o şirketlerin, holdinglerin yapacakları her projede permakültürel yaklaşarak, o danışmanlık hizmetini ona göre alarak ilerlemeleri. Evet. Yapmıyorlar bunu. Yani, küçümsüyorlar ya da işte maddi açıdan
0: yapan da vardır, yapmayan da öğrenecek. Hani, herkesin bir yolu var. Herkes çok farklı. Eskiden insanlara çok kızıyordum, çok sinirleniyordum. Şu davranış biçiminde. Hayır, sonra fark ediyorsun ki ya insan dediğin versiyon ya. Senin annen, baban, onun annesi, babasının versiyonlarından senden sana benzeyen bir genotip olabilir ama senden bir tane daha hiç olmadı. Ve hiç olmayacak. Çünkü o versiyonlardan geliyor ve bu hem kromozom olarak hem de psikolojik olarak bir yapı oluşturuyorsun ya. Başka birinden aynı davranış biçimini beklemek çok beyhude ya. Onu yavaş yavaş fark ediyorsun. Aa yok onun babasından aldığı arazla, anasından aldığı arazla oluşturduğu kişilik yapısı bu iken, onun önceliği bu iken seni nasıl anlasın? Zaten iletişmek, demin söyledik ya sözel iletişim. Ben söylüyorum, sen onu duyuyorsun. Sendeki en yakının hangi duyguysa yaşadığın kadar öğreniyorsun ya. Yani çok zor ya.
1: İletişim. Ya bu kafanın da oyunla nasıl gidilmez ama değil mi şimdi? Şöyle bir kafadan çıkan işe.
0: Yorucu olabilir. Ben uyarıyorum.
1: Hiç düşünmüyorum. Şarkılar hiç yorucu var, çok oldun. Ya çok iyi bir kurgucusun bir kere her şeyden önce.
0: Yani hikaye anlatmayı seviyorum.
1: O kurgunun içinde o kadar güzel budamışsındır ki.
0: Güzel oldu. Metni beğeniyorum. 75 dakika böyle ilk 10 dakika son 10 dakikasını böyle çok severek oynuyorum. Ortasını ayrı oynuyorum ama gelenleri çok şaşırtacak tatlı tatlı şeylerimiz var, sürprizlerimiz var.
1: Utancın bir rengi var mıdır?
0: Beyaz sayfadır ya da mavi şey vermek gibi, mavi ekran vermek gibi olabilir. Beyazdır bence utanç ya. Yok olmak hissiyatı, çok yaşadım onu. Sahnede çok oluyor. 3-4 kere çok utancı çok ağır yaşadığım zamanlar oldu. Böyle 3-4 kere oldu. Böyle bir Amerika'da oldu. Ben sonra Güldür Güldür'de 2 kere oldu. Aksanım vardı benim. Bir Chicago'da bir hangisiydi? Hadi buyur. Waiting for the Prey. Neyse bir Molière oyununda oynuyorduk. Bunu şey yaparım şu anda. Neyse söyleyeyim. İngilizcem çok kötü. Bana göre. Aksanlıyım yani. Ve sahneye çıktım. İnsanlar gülmeye başladı. Ben de bana güldüklerini, aksanıma güldüklerini zannediyordum. Böyle Allah'ım diyorum şu tahta ayrılsa, ben likit olsam, böyle tansiyonun düşüyor, gözün kararıyor, böyle hudini kapatıp falan yok olsanla ilgili. Meğer öyle değilmiş. Ben Fransız aksanı yapan bir Amerikalı oyuncu zannetmişler beni. Aslında ona gülüyorlarmış. O avantaj olmuş da. Güldür Güldür'de de 2 kere oldu. İzleyici gülmediği zaman, çalışmadığı zaman ve o skeci devam ettirmen gerekiyor. Bağlaman gerekiyor. Bırakamazsın. Ama olmadığını, işlemediğini de görüyorsun. O kadar uzuyor ki o. O 10 dakika sana 10 saat gibi geliyor ve ağlıyorsun. Şu an tuvalete gidip ağladığımız çok oluyordu. Benim öyle çok hikayem var.
1: Bu utanç mı bunlar? Utanç mı gerçekten bu? Mesela merak ettim onu. Hani orada çok sıkışık bir duygu ama.
0: Utanç mı bilmiyorum. Utanmak ama mı? O ne o duygunun adı ne o zaman?
1: Ben mesela utanmak deyince hani utanılacak bir başkasının şey yapmayı utanma. Düşünürüm. Hep benim için
0: ahlak hani, giriyor ama evet, o zaman benim da yine yargılar araya giriyor. Ahlak da tartışılır. Ya da işte çok kötü bir iş yaptın. Bir ana akım filmde oynadın. Kendi adıma utanmak. Ama onun da sebebi var. Gelir vergin var, çocuğun var.
1: Ya benim için kavşağı açıktan almaktır utanmak mesela.
0: Ha, hak yemek. Geçerek. Hak yemekle ilgili. Bence o ortak müşterekte yani, evet hak yemekle ilgili yani, utanılır.
1: Yani evet. Ben öyle utanırım.
0: Evet.
1: Gibi düşünüyorum. Evet. Yoksa hata yani ya da işlemiyor.
0: Bilerek yaptıysan çok ağır utançtır. Onu toparlayamazsın bir de. Kendinle derdin olur.
1: Peki vicdan azabının rengi nedir?
0: Vicdan azabı mordur herhalde ya.
1: Mor mu?
0: Vicdan azabı, çok şükür hiç aklıma vicdan azabı örneği gelmiyor. Vicdan azabı çektiğim
1: ya da pişmanlık.
0: Ya vicdan azabı, pişmanlık da çok kötü bir duygu. Ama daha fazlasını yapabilirdim. Eksiklik de bir şey, duygu. Onların rengi yok ya. Siyah artık o kendini bitirdi.

0: din ben olmayayım, o psikolojik tedaviye muhtaç kaldığın anlardır herhalde onlar.
1: Aa, o kadar. Geçmişle derdin yok mu?
0: Var var, olmaz
1: Aa,
0: olur
1: var
0: mu?
1: mı?
0: Ben kendimle barışmaya çalışıyorum. Sürekli bir şeyler üretip iyi bir insan olmaya gayret ediyorum sürekli. İyi bir baba olmaya, iyi bir eş olmaya, iyi insan, iyi bir meslektaş olmaya.
1: İyi bir komşu.
0: Sürekli iyi bir komşu. Yani gerçekten işte dört kapı kırk makamı aşıp böyle bir kamil olamayız da arif insan olma ile ilgili bir gayretim var. Bunun da bir anlamı olmalı bu dünyada. Yoksa ne yapıyoruz? Çok saçma. 70 yıl baktık gidiyoruz.
1: Bu çok yorucu bir şeydi aynı zamanda. Çok güzel bir yolculuk da. Çünkü her anını çok bilinçle böyle bir her anını fark etmen gerekiyor ya. Her anını.
0: Evet.
1: Herkese merhaba derken, herkesi dinlerken, konuşurken.
0: Evet, bir artık ariflik, ermekle, o bir mertebe, ben ondan bahsetmiyorum. Ben hakkaniyetle işimi yapıyorsam ezberimi yapmadan sahneye çıkmamalıyım. İşin müziğini yapıyorsam, herkesin, bir kere bir prodüksiyon yapıyorsam herkesin hakkını tam anlamıyla mutlu edecek şekilde vermeliyim. Herkes bir ortak müşterekte mutlu olmalı. İzleyiciye ben bir bilet satıyor isem onun müziğini iyi yapmalıyım. Video koyuyorsam video artını en iyi insanla çalışmalıyım. Ben ona sürekli çalışmalıyım. Bir çocuğun babasından beklentisi, güven duygusuysa neyse onu vermeliyim. Eşi, yani bunları yaparken de sonra geliyorsun. Diyorsun ki bir de 7 yaşında Alper var ya, onun da hakkını ver. Ha, şimdi onu da mutlu etmek için kendinle ilgili de artık kendi hakkını da ver ile ilgili başlıklar sonra çıkıyor. Ben iyi bir insan olmaya gayret ediyorum ya. İyi hissediyorum kendimi öyle.
1: Biz bu yıl hafıza dedik. Arkada hafıza duvarımız var. 7 yaş dedin diye, sen dedin diye 7 yaş diyeceğim ama
0: Evet.
1: geçmişinde belki başka bir yaş daha vardır takılı kaldığın. 7 dedin diye 7 diyorum. Böyle takıldığın bir yıl var mı, yaş var mı?
0: Var var.
1: Bir olay, bir şey.
0: Benim psikoloğum Fatih Bey, selamlar kendisine, bana şey sormuştu. İlk hatırladığın anın ne diye sormuştu.
1: Ay, ne
0: Ben
1: zor
0: de
1: bir
0: tabii
1: soru.
0: ki OKB olduğum için niye sordunuz demiştim. Demişti ki bir çocuk 6 yaşına kadar, Oidipus kompleksi 6'da bitiyormuş galiba, hatırlama ihtiyacı duymaz. Anneyle ve aileyle bir olduğu için, tüm bakım üstlenildiği için, her şey yolunda olduğu için hafıza gibi bir savunma mekanizmasının devreye girmesine ihtiyaç duymazmış. Senin ilk hatırladığın anın aslında senin ilk travman, eksikliğini ilk hissettiğin şey ile ilgili. Eğer onu hatırlıyorsan şöyle diyormuş o çocuk zihnin sana. Bir saniye, burada bir şey var, doğru değil bu. Benim kendimi bunu ben hatırlayayım da ben buna bir savunma mekanizması geliştireyim ileride diye. Onu zihnine atıyormuş. O yüzden ilk hatırladığın şeyin derinlemesine iner isen bir doygunluk ya da bir açlık ya da bir eksiklik ile ilgili bir yere tekabül ediyormuş. Ben ilk 4 yaşlarım filandı galiba. Çok ateşlenmişim. Annemin yatağında yatıyorum. Fatih'te doğdum büyüdüm ben. Böyle orta direğin biraz altı gibi bir aile. Çok mutlu, tatlı bir aileyiz. Herkesin yaşadığı o 70'li yıllar, 80'li yıllar. Çok ateşliyim. Annem böyle kafamı seviyor. Annemin yatağındayım ki o odaya çok girmiyorduk. Baban geldi. Babam otobüs işletmesi, işte otobüsçüydü. Haremden baban geldi dedi seni görmeye. Onu hatırlıyorum. Aa, şeyi hatırlıyorum, o duygu. Aa, ben önemli bir insanmışım. Babam ben hastayım diye haremden beni görmeye geldi diye. İlk hatırladığım anım oymuş benim. Onu o psikolog alıyor, oradan oraya bağlıyor. Ağlarsın filan da.
1: Tamam, 4
0: İlk
1: yaş.
0: hatırladığım o. 7 yaşla ilgili de bisikletim var. Ben sana bir soru sorabilir miyim? Sonra ben cevap vereyim. Hayatının bir dönemine, bir gününe gideceksin. 24 saat, 12 saat diyelim ona. Dış göz olarak çocukluğun seni görmeyecek ya da gençliğin ne zamansa kendini gözlemleyeceksin. Hangi güne gidersin? Dışarıdan kendine bakacaksın.
1: Ne kadar zor bir soru.
0: Çok güzel bir soru.
1: Çok
0: Çünkü
1: güzel bir soru.
0: ben de 7 yaşıma
1: Birkaç şey
0: gittim.
1: geldi aklıma. Yani tek
0: Onları
1: bir olay
0: söylesene.
1: gelmedi. Yani sen 4 deyince, şimdi sen onu anlatırken 4 yaşındaki bir güne gittim. Oradan kendimi izlemek isterdim.
0: Evet, nasıl bir insan, nasıl iletişim kuruyor, insanlar nasıl davranıyor ona, o nasıl davranıyor değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, onu mesela izlemek isterdim. Evet. O, galiba benim de ilk anım hatırladığım oydu çünkü sen onu söylerken. O güne gitmek isterdim. Bir üniversitedeki Aslı'ya gitmek isterdim.
0: Ha, üniversite.
1: Evdeki haline.
0: Sevdiğin ve herhalde öykündüğün zamanlar o zaman.
1: Hiçbiri değil.
0: Değil mi?
1: Ben hiç
0: bir problem çözmüyor.
1: Benim geçmişle hiç işim yok. Yani sadece ama hani o günlerde bir kendimi dışarıdan izlemek isterdim. Arkadaşların arasındaki ben, bana gidip izlemek isterdim. Ben çok utangaçtım.
0: Ben de çok merak ediyorum onu.
1: Çok utangaç bir çocuktum. O halimi görmek isterdim.
0: Ben de çok merak ediyorum onu. İnsan büyürken çünkü özellikle 20-30'lara kadar geçmişle ilgili bir şey hatırlama ihtiyacı duymuyor. Hep derdi büyümek, sınırı genişletmek olduğu için. Sonra 30'lardan sonra ben böyle ulan ben nasıl bir insandım acaba diye anıları kronolojik sıraya koyup orada şey yok. Ben de çok iletişim kurmazmışım. Bisikletle böyle sürekli hayata dahil olmadan gözlemlermişim sürekli. Onu fark ettim. Birkaç yılın bisiklette hiç sohbet etmeden kimseyle arkadaş yok. Böyle sürekli Fatih'te dolaşırken hatırlıyorum. Kendi peşime takılmak isterdim ben de. Nasıl iletişim kuruyorum? İnsanlar bana nasıl davranıyor? Ben nasıl davranıyorum? Nasıl bir çocuğum? Yani o çocuğu daha iyi tanımak için o günlere, 7 yaşlara gitmeyi çok isterdim ben de.
1: O zaman 7 yaş mı 4 yaş mı?
0: Ya 7 de
1: babası haremden gelen çocuk mu?
0: Ya o çok o çok aile o ailenin bir parçası ya.
1: Dolaşan mı?
0: Öbürü daha bir inisiyatif kullanmış, daha bir sınırını genişletmiştir. Nereye kadar sınırını genişlettiğini görmek isterim 7 yaşın.
1: O zaman 51 yaşındaki Alper.
0: 50 ayol ne 51'i. Aralık doğumluyum.
1: Ay Allah beni ne yapsın. Çok teşekkürler. 50 yaşındaki. Burada çok daha yaşlılar var. 50 yaşa dönmek isterdim.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Kamu spotu.
12: Oldum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV.
2: Siyami Ersek Hastanesi'nde ameliyat olacak bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0538 074 24 67 nolu telefonu aramaları rica olunur. Tekrar ediyorum. Siyami Ersek Hastanesi'nde ameliyat olacak bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0538 074 24 67 nolu telefonu aramaları rica olunur.
3: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz, ben hiçbir şey anlamıyorum. Uzaylı gibi hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
4: Bloomberg ET Radyo Ekonomi Sözlüğü.
5: Maliye politikası nedir?
6: Kamu harcamalarının makroekonomik dengelere olan etkisini yönetme anlamını taşır.
5: Yani
6: devlet neye ne kadar yatırım yapmış, memura, kamu işçisine ne kadar maaş vermiş, devletin parası nereye harcanmış ya da harcanacak maliye politikasıyla belirlenir. Ayrıca devletin cebinize ne kadar ortak olacağı, yani alacağı vergilerin tutarı da bu kapsamda yorumlanır.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Yaşındaki Alper, 7 yaşındaki Alper'e bir kelime söyle, o bisikletiyle dolaşıyor. Bir kelime bugünden, o güne.
3: 7 yaşa hiçbir şey söylemem. Yürü oğlum derim yani, ne diyeceğim.
2: Yürü mü?
3: Kesinlikle yürü derim ama 40 yaş Alper'e 10 yıl öncesine psikoloğa git derim. Gerçekten daha erken git. Deprem bölgesinden geldikten sonra ben çok ihtiyaç duydum. İyi ki de gitmişim, 1,5 yıldır gidiyorum. Adam dedi ki, oğlum dedi, bunu hallederiz, bunda bir şey yoktu dedi, deprem, sende OKB var, bunu çözmemiz lazım diye biz uzun bir yola
2: sen
3: girdik.
2: Sen 40'ına kadar onu fark etmemiş miydin?
3: Ben herkes öyle zannediyorum.
2: Bir de şöyle bir şey var, şimdi sen anlattın ya, hani genç Alper büyümek istiyor bir an önce dedin ya, mesela 18 yaşındasın. Böyle bir beyin, ya 18'inde de aman bu da ukala ukala konuşuyor, but but but derler ya, bu böyle bir beynin kendini dinletebilmesi için de bir 40'a gelmesi gerekiyor
3: evet,
2: ya böyle.
3: Mesela doğru.
2: Ben şimdi hayranlıkla dinliyorum ya senin anlattıklarını. Hayır, beyin yapını hayranlıkla takip ediyorum ya.
3: Teşekkür
2: ederim. Bu sen 18'inde bunu anlattığında o ifade olmuyor karşında.
3: Tabii bu ne lan der, kimse konuşmaz. Yani, nerd derler falan.
2: Senin büyüme isteğin de çok mantıklı.
3: Evet. Ama daha keyif alabilirsin hayattan. Bu takıntılı olmanın sana getirdiği yaşam zorlukları var. Sürekli düşünüyorsun, dert ediyorsun. Yani insan sayıyorsun şu an stüdyoda kaç kişi var, kim ne yapıyor, ne diyor. Ben sana bakarken onları izliyorum bir taraftan. Böyle çok zor. Bir eylemin arkasında bir sürü şeyi düşünüyorsun. Oyun oynamak da çok zor. İş yaparken de bir sürü şeyin var. Sürekli bir şeyler yapman gerekirken yapmıyormuşsun gibi bir şey var. Seni yargılayan birisi var. Tatil yapamıyorsun mesela.
2: Ama bu lanetin de en güzel şansın olmuş belki de.
3: Evet, daha donanımlı yani oluyorsun, daha çok çalışıyorsun. Ama işte 38-40'larda böyle daha tatlı tatiller yapabilirdim. Daha iyi olabilirdi.
2: Şimdi geldi keyifle böyle. Ama düşün, keyifçilik yaparak böyle ayağını uzatacaksın, elinde içeceğin. Gün batımını izle dostlarınla. Aynen. Yani daha ne ki hayat zaten.
3: Yine ama oradaki mutluluk tablosunda elimde içeceğim, ayağım suda ama bilgisayarda ben yine bir şey yazıyorum. Bir şey öğretmem lazım.
2: Ya bu da iyi ki varsın bu arada da. Buraya ben o zaman ne dedim, psikoloğa git mi dedim 40'ındaki Alper'e. O daha mı tatlı bir şey oldu ya da yürü mü dedin 7'sindekine. Sen nasıl arzu edersin?
3: 7'ye mi diyeyim?
2: İstediğine de.
3: 7 yaş Alper'e mi yazacağım?
2: İstediğine de. Canın ne istiyor?
3: 7 yaş Alper'e diyorum ki... Yürü ya kulum.
2: Bir de isim soyadı da rica edelim.
3: Bunu ama böyle anlayınca insanlar ne yargılayabilirler. Aman hiç de umurumda değil be, bana ne.
2: Oradan ama apostrof yaptın ya. Apostrof yaptın ya. O sen olduğun belli.
3: Aman kim ne derse desin be. Bunu yediniz mi bu kalemi?
2: Yok
3: cinsi mi?
2: Ya biz Rütük var ya, televizyonu yemedik. Biz de Selebat'la reklamını kapatıyoruz markayı. Ya şu halimize bak.
3: Sen bu şeyi
2: üzerini boyardın değil mi?
3: Konuşurken sürekli yiyor bunları. Yani sadece OKB konuşmayalım, başka şeyler de konuşalım diyecektim.
2: Üzerini sen boyar mıydın mesela, ne yapardın?
3: Ben tahtaları yerdim yahu.
2: Hayır, bu programı yapıyorsun. Üstünü boyar mıydın? Bunu böyle sarmak yerine.
3: Ben falçatayla onu kırt alırdım.
2: Bana da ne tatlı geliyor biliyor musun? Şu olay çok tatlı geliyor. Çok gerçek geliyor.
3: Bu da başka
2: geliyor.
3: Gerçek. Yani,
2: evet. Çok her şey çok mükemmel görünmek zorundaymış hissi veriliyor ya.
3: Evet, doğru.
2: Televizyondan olduğunda. Hayır değil abi, Selobant'la sardık
3: reklamı
2: görünmesin diye.
3: Ama bir şey söyleyeceğim. Selobant'la sararsın da azıcık özenli de sarabilirdiniz. Yani burada insanın eline de dokunmaya da bilirdi. Mesela kameraman arkadaşlarda çok güzel kumaş şeyler var. Siyah bantlar var, kamera bantları. Onu doğru simetrik kesersen... Çok hoş olabilirdi.
2: Bir de hani duyguları anlatmakta zorlanan bir insan olarak eşinle mesela kavgayı ya da iletişimi mesajlaşarak, hani yazarak daha iyi anlatıyorsun ya, nasıl gerçekleşiyor olay?
3: Kavga et demiyorum ben. Onu da yeni öğreniyorum. Kavga etmemek gerekiyormuş. Kavga etmek beni çok üzüyor. Dağılacak, bitecek diye. Hiç kavga etmiyordum ben. Şimdi yeni tamam edelim o zaman diye oturup diye tartışmak iyi bir şeymiş ilişki açısından. Yeni farkına varıyorum onun.
2: Ya bu da ödev gibi, edelim o zaman diye.
3: Ya Ya işte Aylin de bir şeyler yaşıyor işte benimle birlikteyken.
2: Ne diyelim, hayat bir dışı başka, içi başka, hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Ay. Peki şarkıdan böyle minnak bir şey alamaz mıyız şöyle? Ne anlatıyorsun?
3: Burada söylemek mi? Bir şey, ha, müzik söylemek mi? Sen söylemek.
2: Mırıldanmak
3: ama müzik
2: yani.
3: Çok iyiydi müzisyen. Evet. Gökhan Türkmen çaldı. İşte. Ayla Çelik söyledi.
2: Biz hani sonuçta Selobandı buna saran bir programız, bu kadar.
3: Şarkı...
2: yani duş başına da olabilir bu arada. Duşa hani bize söyleme, duşa söyle bölümü bu.
3: Kadınla erkeğiz aslında da şey vardı. Evet. Seni sevdiğimi bilimsel bir gerçekte konuşarak ifade edemiyorum. Burada akapella var. Dum dum dum dum dum dum diye gidiyor. Böyle bir donanım hiç yok ya erkekte, yapısal bir problem bilemiyorum. Biz çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok, çok, çok.

0: aslında diye gidiyor. Bunu da yaptık. Orada burada her yerde var parçalarımız. İsteyen dinleyebilir. YouTube'umuzda da var efendim.
1: İşte erkekleri anlamak istiyorsanız niye bunlar kendilerini ifade edemiyorlar falan filan. Burada canlı bir örneği var bu oyunda. Değil mi? Ne diyeyim daha ben kamu spotu gibi
0: Anlayın
1: konuşuyorum.
0: bizi, anlayın. Anlamıyorlar ya. Anlatamıyorum.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Yaklaşık

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Siyami Ertsek Hastanesi'nde ameliyat olacak bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0538 074 2467 nolu telefonu aramaları rica olunur. Tekrar ediyorum. Siyami Ertsek Hastanesi'nde ameliyat olacak bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0538 074 2467 nolu telefonu aramaları rica olunur.
0: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, iyi haftalar. Yeni bir haftaya başladık. Her pazartesi olduğu gibi ekonomik görünümde bu akşam sevgili Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz burada stüdyoda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız Abdurrahman Beyciğim? Cuma görüşemedik.
2: İyiyim yani.
1: Geçmiş bayramınız kutlu
2: sağ
1: olsun.
2: Sağ olun, çok teşekkürler. Sizlerin
1: de. Hepimizin. Ve bu akşam Abdurrahman Bey ile beraber çok sevgili, çok tatlı Filiz hocamız bize eşlik ediyor. Doçent doktor Filiz Er Yılmaz da bizimle. Filiz hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi akşamlar Hande Hanım ve Abdurrahman Bey.
2: İyi akşamlar.
3: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için. Tevfik Bey'in bugün bir işi vardı, bizimle olamadı. Filiz hocam imdadımıza yetişti, sağ olsun var olsun, bizi yalnız bırakmadı bu akşam. Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii bugün enflasyon rakamları geldi. Nisan ayı enflasyonu hayli yüksek, konuşacağız detaylarını. Geçen hafta Erhan hocam dedi ki süresiz ateşkes, süresiz gerilime sebep oldu. Hakikaten süresiz bir gerilimin içerisindeyiz. Geçen hafta merkez bankalarının faiz kararları vardı. Fed başta olmak üzere dünyanın büyük merkez bankalarının bekle gör politikasını izlediğini şahit olduk. Hiçbir faiz aksiyonu gelmedi. Başkan Powell başkan olarak son toplantısını geçen hafta gerçekleştirdi. Ve bu haftada yine birçok önemli veri akışı, bizim enflasyon verimiz olduğu gibi işte ABD tarafında tarım dışı istihdam gibi yoğun bir takvim var. Hepsini konuşacağız. Şimdi öncelikle başlarken Allah rahmet eylesin İbrahim Kurban hayatını kaybetmiş. Bilmeyenler için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Borsa İstanbul bir zamanlar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ydı. İbrahim Kurban da MKB'de başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Camianın çok yakından tanıdığı önemli bir profesyoneldi. Siz de bugün cenazedeymişsiniz Abdurrahman Beyciğim. Yakından da tanıyordunuz. Birkaç
2: tanıyordum.
1: Söz
2: arkadaşımdı, aile dostumdu. Çok iyi bir insandı. Başınız ama onun dışında tekrar sermaye piyasası için çok yararlı bir insandı. Hiçbir zaman kendisini ön plana çıkartmadı. Ama kurumlar için çok çalıştı. Hatta yani SPK'nın ilk sermaye piyasası meslek personeli. İlk yurt dışına gidenlerden ve sermaye piyasası meslek personelini örgütleyip bir cumhurbaşkanına kadar çıkıp dertlerini anlatabilen bir grubun önderi diyebiliriz. Böyle bir insan. Sermaye Piyasası Kurulu'nda denetleme dairesi başkanlığı yaptı uzun yıllar. Oradan ayrılmasının sebebi o dönemde Sermaye Piyasası Kurulu başkanının kardeşini denetlemeden dolayı başkanla takışması.
1: Ne diyorsunuz?
2: Bunun üzerine İstanbul'a gelmek zorunda kalmasıydı. Bana bunu söylemedi ama.
1: Öyle
2: takıştığını.
1: Mi?
2: Ben yıllar sonra öğrendim. Yani ben dedi İstanbul'a geleceğim, işte başkanlarım iyi değil filan. Yani böyle birisi. Hatta şöyle enteresan bir şey de oldu. Yani tatillere de birlikte çıktık. Bir Karadeniz tatilinde yukarı Kavron Yaylası'na çıkıyoruz. Yol engebeli tabii. Minibüsteyiz. Yani özel araçla çıkmak biraz zor. Hı hı. Minibüsler çıkıyor. Neyse İbrahim Kurban'ın oğlu Ege var böyle 6-7 yaşında. İki tane insan var. Bir tanesi pastaneci. Ankara'nın en ünlü pastane sahibi.
1: Minibüste mi? Aynı
2: minibüste.
1: Minibüste.
2: Ama biz bilmiyoruz. Yani bir de başka birisi var. Oturaklı konuşuyor böyle. Neyse çıktık yaylaya. İşte 45 dakika bir saat sürüyor. Derenin kenarında başladık piknik yapmaya. Aa. Derken o iki insan geldi önümüzden geçti. Bizim Ege çocuğun adı. Takıldı bunların peşine.
1: Allah
2: gidiyor. Geri dönmedi. Hayret. Mecburen biz de arkadan gittik. İşte başladık sohbet etmeye falan o insanlarla. Ama geri dönmüyor. Meğerse o minibüste adamın heyecanlı anlatışını etkilemiş çocuğu.
1: Aa.
2: Çıktık suyun gözüne çıktık. Kaçkarın eteğinde. 3000 metrenin üzeriydi. Suya koydular böyle ceplerinden yemiş, işte meyve, bir de kavun vardı galiba. Ondan sonra sohbet işte devam ediyor. Ya birisi diyor paraları batırmasaydın şimdi bilmem ne şey edecektik. Biri dedi ki ya sen de kaptırdın şeye uzanlara dedi. Allah Allah. Dedik ya para ne dedi. İmar Bankası'nda. Dedim yani gerçekten isim isim hiç bilmiyoruz yani. Dedik ya başka banka mı yoktu yani yatıracak? Başka banka dedi faiz mi veriyordu? O güzel bir saptama. Bu sefer diğerine dedik siz hangi hissedeydiniz? Böyle bir küçük bir hisse yani kolay manipüle edilecek bir hisse söyledi. Dedi ki peki sen de mi yani başka bir hisse bulamadın büyük filan? Dedi orada heyecan mı var? Şimdi o heyecan mı var diyen Ankara'nın hakikaten en iyi pastacısı uzun yıllar. Ve pasta yaparken doğalgazı filan kaçak yapmış. Ciğerlerinin üçte ikisi alınmış. Böyle bir insandı. Geçenlerde vefat etti. Yani geçen 2-3 sene oldu. Ondan sonra başladı bir şeye. SPK, borsa, denetlemiyorlar, şey etmiyorlar. Eyvah. Müthiş bir eleştiri. Gayri ihtiyari durduk. Biraz böyle vicdani olarak. Ya dedik arkadaş siz bizi tanımıyorsunuz. Bak ben sermaye piyasasını, borsayı uzun yıllar yazdım, kitapta yazdım. Yatırımcıların korunması konusunda da çok yazdım. Bununla dedim İbrahim Kurban'la arkadaş olmamın temel sebebi de bu. Bu arkadaş da bu işin peşinde. Ve SPK'da denetleme dairesi başkanı, İMKB'de de yine aynı denetlemeden sorumlu ama birimi biraz daha farklı.
1: Ne şaşırmıştır onun adamlar.
2: Ve bu insan canla başla çalışıyor ben biliyorum. Aldı bir sessizlik yani o zamana kadar muhabbet şeyi hiç cevap vermediler. Muhabbet de bozuldu. Ama yani 3000 metrenin üzerinde hiç tanımadığı insanlar SPK'ya, borsaya verip veriştirecek ve SPK'da işte yani baştan al 80'li yıllardan işte 99, 2000 küsür yıllarına kadar denetleyen, sorumlu olan insan orada. Ve bunları duymuş olacak. Gayri ihtiyar ben söyledim ama benimle ilgili de şöyle bir şey var. Hiç unutamam. Mesut Yılmaz'la şeye gitmiştik başbakanken Gürcistan'a başkentinde. Bir telefon yani İbrahim'le aşağı yukarı şeyde tanışıyoruz. 90'lı yılların başından itibaren yemek yemişiz, şey etmişiz işte görüşüyoruz. Ama telefon çaldı bu. Senin dedi borsada yatırımın var mı? Ama ses sert ve şey sorgulayıcı. Arkadaşça değil. Düşündüm hani olur ya. Yani çünkü onlarla da pek çok kez konuştuk. Basının, medyanın, borsada bilmem ne. Yok dedim ya bildiğim kadarıyla yok. Belki birisi hesap açmıştır adıma. Ama yani ben bildiğim kadar yok. Çünkü daha önce Abdurrahman Yıldırım diye başka bir arkadaş vardı. Borsada oynuyordu. SPK'da suç duyurusu yapıyor. Meğerse o. Bir süre sonra tekrar aradı. Dedi ya burada Abdurrahman Yıldırım var. Şu hissede manipülasyon yapmış. Suç duyurusu yapacağız.
1: Eyvah.
2: O zaman ya dedim rica. O zaman da bu şey yok. Kimlik numara. Vatandaşlık numarası yok. Dedim arkadaşın doğum yeri neresiyse hiç değilse onu yazın bültene de yani benim olduğum olmadığım anlaşılsın. Ben Trabzonluyum. Arkadaş Sivaslı. Neyse onu o şekilde yazdılar. Benim olmadığım anlaşıldı. Ve arkadaşlığımız devam etti.
1: Ya ne kadar büyük tesadüf ve dünya ne kadar küçük ama borsada yani, her yerde mübarek. Dağların tepesinde her yerde.
2: Ama işte bak piyasaların kurulurken, gelişirken çok büyük fedakarlıklar yapıldı.
1: Evet.
2: Ve onun üzerine işte son onlarca yıldır belki onun ekmeğini yiyoruz yani. Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Gerçekten
2: evet, Allah
1: önemli.
2: Rahmet eylesin. Çok borsa önemli
1: için,
2: bir arkadaştı.
1: Türkiye sermaye piyasaları için canla başla çalışmış örnek isimlerden bir tanesiymiş anladığım kadarıyla.
2: Evet benim yani bütün sermaye piyasasının tarafları ama da oradaydı. Yani aracılardan evet. Tutun SPK başkanları, borsa başkanları, işte sermaye piyasası uzmanı olan arkadaşlar, işte denetleyenler, araştıranlar vesaire.
1: Herkes gelmiş.
2: Herkesi de ilk defa bu kadar kalabalık bir şekilde görmüş oldum. Dolayısıyla cenazesi de böyle bir şeye vesile oldu.
1: Allah rahmet eylesin
2: Allah
1: tekrar
2: rahmet
1: yakınlarına
2: eylesin,
1: evet. Ailesine.

0: kendisine sabırlar dileyelim. İbrahim Kurban'ı da bu vesileyle, Abdurrahman Bey'in hikayeleriyle anmış olduk. Şimdi enflasyon rakamları geldi. Nisan ayında tüketici fiyatları beklentilerin çok üzerinde. Bir önceki aya göre %4,18 yükseliş gösterdi. Yıllık enflasyon %32,37 oldu. Haberimizi izleyelim. Ondan sonra hem Filiz hocama hem sevgili Abdurrahman Yıldırım'a değerlendirmelerini soralım.
1: Nisan'da aylık ve yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %4,18 arttı. Mart ayında aylık enflasyon %1,94 olarak gerçekleşmişti. Aynı dönemde yıllık enflasyon %32,37 oldu. Yıllık çekirdek enflasyon Nisan'da %29,83 seviyesine yükseldi. Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi, Nisan'da aylık enflasyonun %3,20, yıllık enflasyonun ise %31,17 seviyesinde olması yönündeydi. Yıllık üretici fiyatları da Nisan'da hızlanma gösterdi. Mart ayında %2,30 olan aylık üretici enflasyonu Nisan'da %3,17'ye çıktı. Yıllık üretici enflasyonu ise %28,08'den %28,59'a yükseldi. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,70 artış, ulaştırmada %4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7,99 artış olarak gerçekleşti. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan Nisan ayı itibarıyla 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti. Öte yandan TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle birlikte Nisan'da kira ve iş yerlerinde uygulanacak tavan zam oranı ise %32,43 olarak hesaplandı.
0: Evet, böyle. Filiz Hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz? Alt kalemlere baktığımızda daha ilginç bir tablo var. Tabii yani Mart ayında görmedik ama Nisan ayında artan petrol fiyatları, savaş etkisi çok rahatlıkla görünüyor diyebilir miyiz? Siz nasıl yorumluyorsunuz gelen bu yüksek rakamları?
2: Tabii Hande Hanım, yani şöyle, beklentinin oldukça üzerinde hem aylık bazda hem yıllık bazda bir enflasyon var. Bir yön itibariyle şaşırtıcı değil ama bir yön itibariyle bir miktar sürpriz. Çünkü beklentinin çok üzerinde. Yani yakın vadede ben verilere baktığımda enflasyonda hem aylık hem yıllık bazda bu kadar beklentinin çok üzerinde bir rakam görmemiştim. Ama savaşın ortasında olduğumuz için ve petrol fiyatlarına çok güçlü etki olduğu için ve aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi Mart'ta biz beklenen etkiyi de göremediğimiz için ve ağırlıklı etkileri Nisan-Mayıs'ta beklediğimiz için bu yön itibariyle de sürpriz değil. Yani neredeyse hem aylık bazda hem yıllık bazda beklentilerin yaklaşık bir puan üzerinde bir enflasyonla karşı karşıyayız. Peki şu soruyu sormak lazım. Yani bu bir puanlık sapmanın ana kaynağı nedir diye baktığımda birinci sırada gıdanın olduğunu görüyorum. Evet, aylık bazda %3,7. Fakat endekste mal grubu ağırlığı yüksek olduğu için aylık bazda en büyük katkıyı 0,95 puanla gıdadan geldiğini görüyoruz. Yani bu %4'ün yaklaşık bir puanı gıdadan geliyor. Şimdi gıdayı da alt detaylarıyla incelemek gerekir. İşlenmiş gıda, işlenmemiş gıda. Özellikle işlenmemiş gıda tarafında %4,2'ye gelen bir enflasyon var. Şimdi geçen ay %3,2'ymiş, bu ay %4,2'ye gelmiş. Orada özellikle taze meyve sebze fiyatlarındaki artışın etkisini görüyoruz. Burada asıl hızlanan gıda da alt detaylarda işlenmemiş gıda tarafı. Bakın geçen ay %0,6 artmış, bu ay %3,3'e çıkmış. Dolayısıyla bundan sonraki süredeki bizim o gıda enflasyonunda sıkıntı yaşadığımız dönemlerde de işlenmiş gıda tarafı bizi oldukça yormuştu. Bu işlenmiş gıda tarafındaki hızlanmaya ayrıca bir bakmak gerekiyor. Şimdi tabii onun dışında savaş etkisi ağırlıklı, ki şunu da söyleyeyim, gıda tarafında bence savaş etkisi de var. Yani burada sadece son dönemde söylediğimiz, dile getirdiğimiz kuraklık don etkisi yok. Burada işte gübre fiyatlarından birçok girdiye kadar, ki burada yine

0: Karyakıt, benzin, gıdada kullanılan önemli bir girdi olarak kullanıyor. Bence burada da savaş etkisini görüyoruz. Yine konut grubu bir diğer ağırlığı sıfır, yaklaşık 73'lük bir katkısı var. Orada da yine Nisan başında yapılan doğalgaz elektrik zamlarının etkisini görüyoruz. %25'lik oradan gelen bir etki var. Yine bir diğer katkıya baktığım zaman ağırlıklı olarak ulaştırma tarafını görüyorum. Yine ulaştırma tarafında da bir etki var. Yine orada da 0.93'lük, yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam, bir artış vardı. Evet, konut grubunda 0.90'lık, ulaştırma tarafında 0.73'lük bir artış olduğunu görüyorum. Konut tarafında ve ulaştırma tarafında da net bir şekilde enerji fiyatlarındaki artışı görüyoruz diyebilirim. Şimdi burada bence yani önemli unsurlardan biri şu. Şimdi Merkez Bankası bize son toplantıda demişti ki ben ikincil etkilere bakacağım. İkincil etkilere bakıp dolayısıyla faizde kararımı ona göre vereceğim. Yani bir faiz artışı yapıp yapmayacağıma ona göre karar vereceğim minvalinde konuşmuştu. Şimdi o zaman şu soru kıymetli. Bu etkiler, Nisan'daki bu güçlü etkiler, savaş kaynaklı güçlü etkiler, birincil etkiler mi? Yoksa burada ikincil etkiler var mı? Açıkçası ben burada henüz ikincil etkileri gördüğümüz kanaatinde değilim. Ağırlıklı olarak bunlar biraz bir miktar gecikmeli yansıyan hala birincil etkiler olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla olayı bu cepheden de düşündüğümüz zaman henüz daha ikincil etkilerin yansımadığını düşündüğümüzde, savaş devam ederse, en azından bu ne savaş var ne barış var meselesi devam ediyor olsa da, petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalmaya devam ettiği sürece bu ikincil etkilerin yansımasının önümüzdeki aylarda hem Mayıs enflasyonunda hem de Haziran enflasyonunda enflasyonu çok daha aylık bazda ve yıllık bazda yukarı çekme potansiyeli var. Bir de şunu unutmayalım. Özellikle Mayıs'ta %1,5'luk aylık enflasyon vardı geçen sene. Haziran'da 1,37'lik aylık enflasyon vardı geçen sene. Yani bir de baz etkisi devreye girecek. Bir de baz etkisiyle birlikte belirgin artışları görme ihtimalimiz de bu anlamda söz konusu olabilir. Bu arada alt detaylarda unuttum. Özellikle mesela çekirdek taraf da çok rahatsız edici. Şimdi mesela biz ikincil etkileri gözlemlerken nelere bakacağız? Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, döviz kurundaki, finansal istikrardaki gidişat, ücretlere yansıyacak mı ve çekirdek tarafa yansıyacak mı? Çünkü ağırlıklı savaşın birincil etkileri enerji fiyatları üzerinden geldiği için daha çok bunu manşette görüyoruz. Ama biz çekirdek üzerinde de etki görmeye başladığımızda işte o zaman iş biraz daha çetrefilli bir hale alacak. Zaten son 2 aydır çekirdek tarafta bir yükseliş vardı. Bakın geçen ay %1,5 yükselmiş çekirdek ve bu ay %3,4'e çıkmış. Çekirdekçe %1,6 geçen ay yükselmiş. Bu ay %3,5'a çıkmış. Yani oradaki yükseliş de bence oldukça rahatsız edici. Son olarak şunu söyleyebilirim alt detaylarla ilgili. Hizmet tarafında yeniden geçen seneye geri döndük. Yeniden %3 bandına geldik. Bakın geçen ay %2,4 artan hizmetin bu ay yeniden %3'e çıktığını görüyorum. Orada özellikle işte aylık bazda ulaştırmanın %6'lar bazında artması, lokanta otellerin %3,5 artması ve kiralar. Evet, kiralarda çok ciddi bir gerileme yok ama en azından 2,4'ten 2,3'e bir geri çekilme var. Hizmetteki katılıkta hem seviye olarak hem de enflasyonda o katılığı ön plana çıkarabilir. Dolayısıyla tüm bunları üst üste koyduğum zaman genel itibariyle baktığımda alt detaylar itibariyle de ağırlıklı olarak birincil etkilerin görüldüğü, henüz ikincil etkilerin olmadığı ve bence Merkez Bankası patikasını değiştirebilecek boyutta bir enflasyon olduğu kanaatindeyim. Yani şöyle ifade edeyim. Bu datadan önce zaten Haziran'ı ben artık masadan kaldırmıştım faiz indirim süreci açısından. Savaş erken biterse en iyi senaryo için konuşuyorum. En iyi senaryoda bence artık Temmuz'da bile bir faiz indiriminin şu enflasyon verisi ve Mayıs'a yansıyacak etkilerle çok mümkün olabileceğini düşünmüyorum. En erken şu koşullarda Eylül'de savaş erken biterse tırnak içerisinde enerji fiyatlarında bir rahatlama görürsek bir faiz indirimini görme şansımız olur diye düşünüyorum. Ve son olarak 14 Mayıs'taki enflasyon raporu sunumunda da hem ara tahmini hem de tahmin bandını yukarı çekmek zorunda kalacak, revize etmek zorunda kalacak bir Merkez Bankası yaratıyor diye düşünüyorum bu enflasyon dataları.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Bir kere de bütün sorularımı aslında yanıtladınız. Yine de konuşuruz devamında. Özellikle enflasyon raporu önemli. Keza faiz patikası da öyle. Ve hedefe giderek daha çok uzaklaşmış olmamız da bir başka önemli başlık. Şimdi Abdurrahman Beyciğim, Serkan Bey izleyicimiz yazmış. Bakın şöyle diyor. Ukrayna'da yıllık enflasyon %7,9. Rusya'da yıllık enflasyon %5,9. Bu iki ülke 4 yıldır savaşta. Savaş etkisi sadece bize mi var? Nasıl yanıtlarsınız?
2: Özellikle bize var. Evet. Şimdi daha önce hatırlarsam ben milli gelir içerisinde enerji ithalatının en yüksek olduğu ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu söylemiştim. Bu %5-6'ya zaman zaman çıkıyor. Yani milli gelirin %5-6'sı kadar. Bizim kadar yüksek sayılabilecek enerji ithalatı biraz Hindistan'da var. Japonya'da var gibi. Çin'de daha düşük. Dolayısıyla enerjide böyle bir sıçrama hakikaten etkiler. Yani bütün kalemleri etkiler. Şimdi oradaki örnek aslında iyi bir örnek değil. Çünkü ikisi de bu ülkelerin doğalgaz üretiyor, evet. enerji üretiyor evet. ve petrol üretiyor. Dolayısıyla hatta işte devletçi yaklaşım da orada önemli. Belki yani çok ucuza alıyorlar bilmiyorum ama dolayısıyla ürettikleri için savaş olsa da en azından enerjiden dolayı bir enflasyon yaşamıyorlar. Evet. Ama şu haklı olabilir tabii yani diyelim ki Ukrayna. Ya savaşıyorlardı. Bu savaştan dolayı bazı işte tarım alanlarını ekemediler. Yani o zaman meyve sebze ya da gıda enflasyonu olması lazım. Niye olmadı? Şimdi orada da yani şeyi ölçmek zor. Ne kadar ihracata gidiyor idi, ne kadarı işte yurt içine gidiyordu. Hı hı. Bilmiyorum ben onu. Ama bilsem söylerim hakikaten. Dolayısıyla yani enerji, tarım ürünü ihraç eden iki ülkeyle de karşı karşıyayız. Hı hı. Yani Rusya da hakikaten ihraç ediyor ama asıl Ukrayna ihraç ediyor. O nedenle de hem gıdada hem enerjide bunu yaşamadılar.
1: En büyük iki kalem zaten.
2: Giysi bilmem ne dersen yani giysi almasan da olur bir süre. Yani evi yenilemesen de olur. Dayanıklı tüketimi bir süre ertelesen de olur. Yani erteleyebilirsin hakikaten ama gıdayı erteleyemezsin. Yani dolayısıyla enerji kullanman lazım. Yani enerjisiz hiçbir şey olmuyor. Yani ısınman lazım ya da şey etmen lazım. Dolayısıyla hayati iki konuda hakikaten bu savaşan iki ülkenin şansı vardı diyelim. O nedenle olmamış olabilir enflasyon orada. Ama Türkiye'de olması normal mi dersen evet savaş nedeniyle Türkiye'de enerji fiyatları dünyada yükseldiği için Türkiye'de olması gayet doğal. Yani bu ekonomi içerisindeki ağırlığının fazla olması ve ithal etmemiz nedeniyle ithalatımız çok yüksek. Dolayısıyla döviz kuruna da bağlı. Döviz kurunu hani biraz tutuyoruz. O nedenle de tutuyoruz. Enflasyona fazla etki yapmasın ya da enflasyonu aşağıya çeksin. Benim burada aslında dikkatimi çeken giyim eşyası kalemi oldu. Orada yüksek bir artış var. Onu savaşa bağlamamız mümkün değil. Çünkü hani giysi savaşta ne ilgisi var yani? Zaten daha önceden üretilmiş.
1: Evet.
2: Burada mevsim dönüşü yani sezon dönüşü şeyine giriyoruz. Yaz mevsimi giysileri ortaya çıkıyor. Bu kadar olur muydu? Herhalde savaş olmasa olmazdı diye tahmin ederim. Yani geçmişte bu kadar yükselmemişti, bu kadar etkilememişti mevsim dönüşlerinde. Mevsim dönüşünün bir etkisi belki Mayıs'ta da görülebilir ama ondan sonra tekrar bu giyim eşyası da herhalde enflasyonu aşağı çekici etki yapacak. Bir de şunu söylemek gerekir ki bu sene hava koşulları işte 30 yılın hatta 40 yılın en iyi şeyini yani yavuş. Tarım açısından elverişli. Hı hı. Üretim bol olabilir. Dolayısıyla bu bolluğu biz 3. çeyrekte asıl yaşayacağız. Enflasyonda yaz aylarında dediğimiz işte o aylarda en azından gıdanın şeyiyle belki aşağıya gelecek. Bir faiz indireceksek bu ancak sonbaharda olabilir, uygun olabilir. Çünkü savaşın ilk etkilediği ay rakam gayet yüksek hakikaten. Bu devam da edebilir bir iki ay daha eğer savaş duracak ise durduğu gibi yani yeniden alevlenmeyecekse. Ama en azından birkaç ay yüksek enflasyon. Dolayısıyla enflasyon yeni bir platoya girdi artık. Hı hı. Bu platoda da yıl sonu yaklaşık 30 civarı herhalde olur. Yani bugünkü rakamı gördükten sonra yoksa 30 diyemezdim yani 27 derdim. Hı hı hı. 26-27 de bitirebiliriz ama bu rakamı gördüm. Yani 30 normal. Faizde o zaman düşüş alanı pek yok. Yani hakikaten öyle bir indirim ya da birkaç indirim ama küçük adımlarla belki öyle bir şey olabilir. Maalesef yani demek ki enflasyonu çok uzun süreli bir indirim ya da dezenflasyon politikası izlememek lazım. Yol boyunca böyle talihsizlikler, beklenmedik olaylar çıkabiliyor. Yani geçen sene bir küresel şok artı içeriden bir şokla yine bu enflasyon ya da asıl döviz kurundaki gidiş bozuldu. Faizleri de yükseltmek zorunda kaldık tekrar. Bu sene de şimdi bu çıktı. Yani dolayısıyla her sene sanki bir tane böyle güçlü majör bir olay bizim dezenflasyon yolumuzu bozuyor. Dolayısıyla bir şok tedaviyle bundan sonra belki enflasyonu düşürmek mümkün olacak.
1: Evet. Şimdi Filiz Hocam, sizin yıl sonu beklentiniz ne oldu bu son gelen veriye göre? Çünkü son 4 ayın, yani yılbaşından bu yana 4 ayın enflasyonuna baktığımızda TÜİK rakamlarına göre 14,6 görünüyor. Biraz önce dediniz ki enflasyon raporunda biz bir revizyon göreceğiz. Zaten yani o 16 ya da diyelim üst bant 19 oralara çok zor ulaşacağız. Yani çok çok az enflasyonlar gelmesi lazım ki bundan sonraki dönem için oraya ulaşabilelim. Dolayısıyla bir revizyon ihtimali sizin de dediğiniz gibi yüksek görünüyor. Siz hesap yaparken ne öngörüyorsunuz yıl sonu enflasyon için? Ve tabii faiz indirim ihtimalinin de bu verilerle yılın geri kalanında da ne kadar mümkün olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Tabii Hande Hanım, yani şimdi savaşta olduğumuz için aslında senaryolar üzerinden giderek analiz üretmek gerektiğini düşünüyorum ki tüm kurumlar da böyle yapıyor zaten. Dolayısıyla şu an ben hala iyimser senaryodayım, yani olumlu senaryoda diyebilirim. Hatta şöyle, bazı kurumlar 4 tane temel analize geliyorlar. Örneğin işte Goldman Sachs'ta gördük geçen hafta petrol fiyatlarında bir ılımlı senaryo dediği, yani ortalama petrol fiyatlarının 80 dolarlar, 85 dolarlar civarında olabileceği yıl genelinde. Burada temel varsayım şu, Haziran sonuna kadar savaşın bitebileceği ve özellikle yılın ikinci yarısında savaş bittikten sonra Amerika'nın ve OPEC artının çok güçlü petrol arzıyla, piyasaya petrol arzı sunması ve talebin bir miktar petrol talebin yavaşlamasıyla işte var olan şu an seviyelerin biraz daha altına gelebileceği. Bas senaryo, ki IMF'de de böyle, Goldman Sachs'ta da böyle, ki birçok kurumun şu anki bas senaryosu yine savaşın erken bitebileceği, Haziran gibi en son bitebileceği noktada da yaklaşık 90 dolarlar civarı petrolün olması durumunda. Şimdi ben bu senaryoyla çalışıyorum hala. Dolayısıyla 90 dolar ortalama, yani yaklaşık 120 biraz üstünü görüp sonrasında yılın ikinci yarısında son çeyrekte özellikle 80-90 dolarlara gerileyecek ve yıl genelinde de 90 dolarlar civarı, yani yıl genelinde 90-100 dolar arası diyelim ortalama bir petrol olacaksa, bu durumda açıkçası 28 civarındaydı. Bu enflasyon oranını görmeden önce yıl sonu enflasyon beklentim. Fakat bugünkü rakamı gördükten sonra bir 2 puan daha yukarı yönde enflasyonu revize ettim. Ve %34'ler civarı olan politika faizini yıl sonunda %35'e revize ettim. Şimdi dolayısıyla en iyi senaryoda savaşın erken bitmesi durumunda görebileceğimiz seviyeler bunların olduğunu düşünüyorum. Ama ben şunu görüyorum Hande Hanım, yani gerek kurumlarla istişare içinde olduğumuzda, gerek işte kurumların acil senaryoları, işte stres testleri veya farklı bir takım meselelere baktığımızda orta riskli diyebileceğimiz olumsuz senaryo olarak da nitelendiriliyor veya daha ağır senaryo, IMF'de ve Goldman Sachs'ta gördüğümüz bu senaryoların hiç henüz dillendirilmediğini, piyasa tarafından fiyatlanmadığını görüyoruz. Şimdi dolayısıyla olumsuz senaryoda da 100 dolarlar civarı ortalama petrol, yani kabaca 100-120 dolar arası diyebiliriz aslında bir petrol fiyatı. Böylesi durumda yine benim kendi yaptığım analizlerde enflasyonun %32-35 bandına çıktığı bir süreç olacaktır. Dolayısıyla da faizin %40'ların üstüne gittiği bir süreç olur. Daha ağır senaryoda, yani 120 dolar ortalama, ki burada tabii bunun olabilmesi için yani ne savaş var ne barış senaryosundan daha öte mutlaka bir kara harekatı diyebileceğimiz, yani o savaşın daha alevlendiği bir sürecin oluyor olması gerekir. Dolayısıyla bu senaryoda da artık enflasyonda ciddi %40'lara doğru, %35-40'ların üstüne çıktığı, yine faizlerin çok yukarı gittiği bir süreç elbette söz konusu olabilir. Ama şu an bas senaryom, dediğim gibi hemen hemen tüm kurumların bize sunduğu bas senaryo olan 90 dolarlar civarında, yıl sonu %30.

0: yönelik daha genel bir konsensus var. Ama ara ara böyle deklarasyonlara baktığımda ya da bazı böyle kurumların raporlarına baktığımda şunun daha çok hala ön plana çıktığını görüyorum. Tahmin, yani işte 15-21 olan tahmin bandının yukarı çıkacağına dair en ufak bir şüphe yok. Yani yukarı yönde revize edileceğine dair en ufak bir şüphe yok. Ama acaba ara hedef hala orada durmaya devam eder mi %16? Bence devam etmeyecektir. Merkez Bankası o %16'yı yukarı revize ettiğinde de piyasada bu karşılık bulacaktır. Çünkü bize demişti ki Merkez Bankası olağanüstü, beklenmedik bir hal olursa ara hedefi yukarı yönde revize edeceğim demişti. Dolayısıyla burada gerçeklikten kopuk olarak 16'yı orada tutmak Merkez Bankası'na bence kredibilite sağlamayacaktır. Bu kredibiliteyle enflasyon beklentilerini bence aşağı çekmeyecektir. O nedenle %16'nın yukarı yönde revize edilmesi bence çok daha gerçekçi olacaktır. Burada bence bir diğer kritik soru şu. Şimdi Merkez Bankası'nın bir önceki toplantıya gidelim enflasyon raporuna. 2 puan sadece tahmin bandını yukarı yönde revize ettiğini gördük. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası burada bir çıkmaz da olabilir. 2 puanın çok üzerinde. Şimdi şunu biliyoruz zaten %16 orada dururken piyasa Merkez Bankası'nı %16 üzerinden değerlendirmiyordu. %21 üzerinden Merkez Bankası. Çünkü bu ne demek? Piyasa hala Merkez Bankası'na bir kredibilite veriyor demek. Her ne kadar ara tahmininin tutma ihtimali düşük olsa da. Peki şimdi o %21'i diyelim ki 2 ya da maksimum 3 puan yukarı çektiniz, %24'e çektiniz. Piyasada hakim beklenti %30'dayken bu yeterince ikna edici olabilecek mi piyasa nezdinde? Ya da 3 puan değil de çok güçlü bir revizyonla geldiğinde bu kez bunun enflasyon beklentileri üzerine ciddi yukarı yönde baskı yaratma ihtimali olabilir mi? Kredibilite ciddi sorgulanabilir mi? Dolayısıyla bence bir revizyon gelecek fakat bu revizyonun boyutu ne olacak? Bu kısım çok önemli olacak. Ve o revizyon geldiğinde boyut çok kısa olursa bu ne kadar inandırıcı olacak? Bu kısım çok önemli. Son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi son enflasyon raporunu 60,9 ortalama petrol fiyatı, %19 gıdayla çalıştı Merkez Bankası yıl sonu. Şimdi bunların çok yukarı gittiği bir ortamda işte biraz önce söylediğim bir revizyon gelecek ama ne kadar gelecek ve ne kadar ikna edici olacak buralar önemli olacak diye düşünüyorum.
1: Peki. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa bir reklama gideceğim. Ondan sonra da konuşalım.
2: Tamam, ben de benzer şeyleri düşünüyorum. Yani 24-25 gibi bence revize etmesi normal olabilir. Ama daha yukarı çıkarsa piyasa bu sefer 30'dan da yukarı çıkmaya başlayacak.
1: Doğru. O da var. Yani iki tarafta gerçekten zorluğu baktığınız zaman. Bugün aynı zamanda PMI verileri de geldi. Maalesef orada da Nisan ayında imalat PMI'nin 45,7'ye gerilediğini gördük. İkinci çeyreğin imalat sanayi faaliyet koşullarında kayda değer bir yavaşlamaya işaret ediyor bu rakamda. Haberimizi izleyelim, arkasından reklamımızı, ondan sonra dönelim gelelim o tarafı da konuşalım.
3: İSO imalat PMI Nisan ayında 45,7'ye gerileyerek ikinci çeyreğin imalat sanayi faaliyet koşullarında kayda değer bir yavaşlamayla başladığına işaret etti. Bu rakam Mart ayında 47,9 olarak kaydedilmişti. Manşet sektörün performansındaki bozulma Eylül 2024'ten bu yana en yüksek oranda gerçekleşti. İmalat sanayi üretimindeki düşüş Eylül 2024'te görülen oranla aynı olacak şekilde pandemiden bu yana en yüksek hızda daraldı. Böylece yavaşlama eğilimi 25. aya ulaştı. Anket katılımcılarının önemli bir bölümü son düşüşün Orta Doğu'daki savaştan kaynaklandığını bildirdi. Toplam yeni siparişler ve yeni ihracat siparişlerindeki düşüş Mart ayına göre belirgin şekilde hızlandı. Yeni siparişlerdeki yavaşlamada enflasyonist baskıların güçlenmesi etkili oldu. Girdi maliyetleri enflasyonu üst üste 5. ay artarak Ocak 2024'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Nihai ürün fiyatları da 2 yıldan uzun bir dönemin en keskin artışını kaydetti. Katılımcıların önemli bir bölümü savaşa bağlı olarak akaryakıt ve petrol maliyetlerinin arttığını belirtti. Firmalar ayrıca tedarikçilerin teslimat sürelerinde gözle görülür bir artış yaşandığını ifade etti. Tedarikçi performansındaki bozulma Şubat 2023'ten bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti. İmalatçılar yeni siparişlerdeki düşüşe bağlı olarak istihdam, satın alma faaliyetleri ve stoklarını azaltmayı sürdürdü. Girdi stoklarındaki düşüş son 6 yılın en yüksek hızına ulaştı.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, reklama gitmeden ISO imalat PMI verilerine baktık. Gerçekten Eylül'den beri, aslında geçen sene Eylül'den, hatta 2024 Eylül'den bu yana devam eden bir acılı süreç var.
2: Sürecin dip noktalarından bir tanesi.
1: Acaba?
2: Yani şöyle diyelim, bu aslında hani PMI diyoruz ama yani satın alma yöneticileri endeksi.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yani işe alım, ondan sonra tedarik, emtia filan, bütün bunlara soruyorlar. Yani bir şey yaptın mı? Yapacak mısın? Hı hı. Yani işe alım yapacak mısın mesela? Hem şimdiki durum hem geleceğe yönelik. Dolayısıyla tam bir beklenti endeksi de diyebiliriz buna.
1: Evet.
2: Bu yönüyle savaşın ilk dönemi, şimdi savaş ne olacağı belli değil. Yani sen şimdi genişleme yönünde adım atar mısın?
1: Ama
2: yani
1: ondan önce de öyle. İşte 2024'ten beri diyoruz.
2: 45 ama yani tamam. Ha, bir şey, en kötüsü durgunluk var. Ama yani geldiğimiz aşamada bir kere Körfez'de savaş var. Genişleyecek mi? O bölgeye ihracat yapacak mıyız? Belli, evet, değil. Şimdi ortaya çıktı ki ya ona rağmen ihracat yapabiliyoruz oraya. Artı Türkiye'ye işte yine bu tedarik zincirleri ve yollarının ortaya çıkan riskinden dolayı bazı şeyler kayıyor, talepler kayıyor, özellikle giyim eşyasına. Yani bu da Türkiye'nin avantajına hakikaten ve ihracatta nitekim 25.4 milyar dolar olmuş Nisan ayı ihracatı. Bu Aralık ayındaki 26.3 milyar dolarlık ihracattan sonra Türkiye'de aylık ikinci rekor. Yani dolayısıyla şey, evet, yani 45 oldukça düşük bir şey. Avrupa mesela daha yüksek oranda, Amerika zaten 50'nin bayağı, evet, üzerinde. Evet. Ama bence bu kalmayacak bu rakam, yani biraz düzelecek. Savaşın ilk günleri, yani Türkiye bulaşır mı, bulaşmaz mı, çekilir mi bu işin içerisine, o bile tartışıldı. İhtiyatlı bir tutum takınması şirketlerin gayet normaldir.
1: Filiz Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz son PMI verisini? Arkadaşlarım ekrana yıllık değişimi de biraz önce getirmişlerdi. Uzun zamandan beri aslında imalat aktivitesinde bir bozulma olduğunu biliyoruz. Özellikle enflasyonla mücadele sürecinde sanayi kesimi çok sıklıkla işte finansmana erişimden tutun da kur politikasına kadar birçok alanlarda kritiklerde de bulunuyorlar ve geldiğimiz noktada hiç şüphesiz Abdurrahman Bey'in altını çizdiği şekilde savaşın da bu ay hesaba girmesiyle birlikte oldukça düşük bir seviyeye gelmiş durumdayız.
3: Evet Hande Hanım, şöyle yani biz geçen senenin son çeyreği ve hatta Şubat ayında imalat PMI verilerini yakından çok takip ediyoruz. Çünkü iyi bir öncü gösterge, ekonomik büyüme öncü göstergesi. Hatta yapılan akademik çalışmalara baktığınızda sanayi üretiminden, tüketici güveninden, reel kesim güven endeksinden hepsinden çok daha büyümeyle, ekonomik büyümeyle korelasyonu çok güçlü bir veri. O nedenle de dünyada fiyatlama etkisi çok güçlü bir veri. Şimdi biz de Şubat'ta bir dipten dönüşü görmeye başladık ve biraz şundan emin olmaya başlamıştık savaş öncesi. Evet, dibi gördük, en kötüyü gördük. Şimdi toparlanma aşamasına geçeriz ama bu toparlanma ne kadar hızlı olabilir? O meseleyi anlamaya çalışırken yeniden Mart'la birlikte son iki ayda aşağı yönde ivmeyi görüyoruz. Şimdi benim dikkatimi şu çekmişti. Hem Mart ayında hem Nisan ayında çok değerli Abdurrahman Bey'in de söylediği gibi özellikle Avrupa Birliği'nden gelen PMI verilerinde ben görece, bize göre çok daha güçlü bir seyir gördüm. Fakat bizde dünyadaki diğer PMI'larla, işte Amerika dahil, Asya bölgesi dahil, yani bu Hürmüz Boğazı'na bağlı petrol anlamında, doğalgaz anlamında bağlı ülkelerde bile PMI verileri, özellikle imalat PMI verileri görece daha güçlü dururken, hatta bir önceki ayın üzerinde gelirken, peki bizde neden Mart'ta ve üstüne Nisan'da bu kadar sert bir geri çekilme var derken şunu fark ettim. Özellikle Avrupa'da bu imalat PMI verilerinin, hatta dünyanın birçok bölgesinde aslında yapay bir artış olduğunu görüyoruz. Özellikle oradaki şirketler bu savaş sebebiyle tedarik süreleri daha uzayabilir, daha da bozulabilir kaygısıyla hem işte ham madde stoğundan tutun da yeni siparişleri erken tamamlama gibi hızlı bir aktivite, hızlı bir faaliyet içerisine girdiğini görüyoruz. O nedenle görece biz sanki dünyadan çok negatif ayrışmış gibi gözüksek de bizde bu öne çekilmiş tedarik meselesini, öne çekilmiş ham madde stoğu meselesini çok göremiyoruz. Bu bizim iç konjonktürümüzle bence çok alakalı. Çünkü biz içeride çok yüksek, sizin de söylediğiniz gibi faizlerin olduğu, görece iç talebin diğer dönemlere göre daha durgun olduğu ve ana ihracat pazarlarımızda istediğimiz hala toparlanmanın olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda hani iç konjonktürün de getirdiği bir takım tetikleyicilerin de etkisiyle belki bizde işte o ham madde stoğunu öne çekme ya da işte siparişleri öne çekme meselesi çok daha güçlü çalışmamış gibi görünüyor. Onun için dünyada şu an imalat PMI verilerinde başta Avrupa olmak üzere görmüyor olsak da bundan sonraki sürede oradaki bozulmayı belki bir süre daha hızlı görebiliriz ki biz bunu Trump döneminde de yaşamıştık. Yani Trump geldikten sonra çok hızlı ülkelerin ithalat kaygısına girmesi o tarafta büyümeyi çok baskılamıştı ve dış ticaret açıkları tarafını etkilemişti. Aynı olayı yeniden görüyoruz diye düşünüyorum. Bence burada benim dikkatimi çeken ana unsur şu: savaş başlamadan öncesinde dediğiniz gibi zaten hala 50'nin altındaydık. Özellikle girdi maliyetlerinde bir artış vardı ve bu girdi maliyetlerindeki artışı nihai ürün fiyatlarına da yansımaya başladığını görmüştük ve uyarılarda bulunuyordu bu konuyla ilgili analistler. Şimdi bir de işin içine enerji ve işte petrol ve farklı emtia fiyatlarında yukarı gitmesiyle birlikte acaba bu girdi maliyette ve buna bağlı olarak nihai ürün maliyetleri üretimi ne kadar baskılayabilir, üretimi ne kadar aşağı çekebilir ve imalat PMI indeksini ne kadar aşağı çekebilir, buraya bakmak gerektiği kanaatindeyim. Tabii bu işin bir de enflasyona yansıma boyutu olacak. Bütün hemen hemen anketlere dayalı alt detaylarda bu girdi maliyetleri meselesini görüyoruz. Yani savaş öncesi petrol değil ama başka emtialar, savaşla birlikte petrol, doğal gaz ve buna bağlı diğer emtialarda yükseliş var. O açıdan baskının ciddi arttığı bir süreç görüyoruz. Bu

0: delalet ediyor şimdilik en azından. Hani savaş erken bitiyor olsa da ikinci çeyrekte de imalat tarafında toparlanmanın çok güçlü olmayabileceği, baskının süreci en iyi senaryoda bir süreç karşımıza çıkarıyor diye düşünüyorum ben.
1: Hocam tüfe makasında da bu ayki verilere baktığımızda bir açılma var. 3,8 galiba geldiğimiz nokta. Onu nasıl değerlendirirsiniz çok kısaca?
0: Tabii kesinlikle Hande Hanım, biraz önce enflasyonu anlatırken sonradan geldi aklıma. Yani enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerden biri bence üfe tarafı. Yani aylık bazda baktığımda geçen ay tarafında %1'lik bir artışın bu ay %1'lere çıkması ve bunun giderek artacak olması, bundan sonraki sürede üfenin tüfeğe yansıma etkisinin de güçlü bir şekilde karşımıza geleceğini gösterecek. Özellikle bu petrol ürünlerine dair alt detaylar tüfeğe baktığınızda yıllık bazda %100'lerin üzerine varan artışlar olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bir diğer risk ve dediğiniz gibi takip edilmesi gereken taraf üfedeki artışlar olacak bundan sonraki sürede.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerli hocam katıldığınız için. Abdurrahman Beyciğim, size de teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sevgili Abdurrahman Yıldırım ve Filiz Er Yılmaz hocamıza çok teşekkür ettikten sonra Euro Grup Başkanı Kriakos Piarakakis'e göre bir değerlendirme var. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nden gelen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini %25'e çıkarma tehdidi hayata geçerse eğer, Avrupa buna yanıt vermeye hazırmış. Güzel bir röportaj. Bu röportajla tamamlayalım ekonomik görünümü. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: Donald Trump tarafından ortaya atılan tehdidi tam olarak nasıl anladığınızı, neden şimdi geldiğini ve Avrupa'nın yanıtının ne olması gerektiğini bize açıklayabilir misiniz?
4: Öncelikle size katılmaktan mutluluk duyuyorum Oliver ve söylemeye gerek yok ki şu anda gerçekleşen bu tartışmanın oldukça gereksiz ve talihsiz olduğunu düşünüyorum. Küresel ekonominin ve Avrupa ekonomisinin şu anda en son ihtiyacı olan şey Hürmüz Boğazı'nda ve Orta Doğu'da yaşananların üzerine ek bir belirsizlik katmanıdır. Ve söylemeye gerek yok ki ortak bildiri taahhütleri ve bunları geçirmek için sahip olduğumuz yasama takvimi açısından anlaşmayı bizim tarafımız tam olarak karşılandı, tam olarak tutuldu. Bu denklemdeki tüm ön koşulları yerine getirdik. Bir numaralı tercihimiz her zaman diyalogdur. Uluslararası ekonomide öngörülebilir bir ortak olmak istiyoruz. Transatlantik ilişkiye inanıyoruz. Bunun dünya için önemli. Varoluşsal olarak önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak bunu söylemişken üzerinde anlaştığımız konulardan bir sapma olursa açıkçası tüm seçenekler masada olacak, tüm opsiyonlar masada olacak.
3: Yani bu misillemenin masada olduğu anlamına geliyor. Ayrıca Grönland üzerinden gümrük vergisi tehditleri yapıldığında ilk kez gördüğümüz gibi anlaşmanın askıya alınması ihtimali de var. Peki onay sürecini hızlandırdıkları bir alternatif de var mı? Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Ticaret anlaşmasının Temmuz ayında kabul edilmesine rağmen bugüne kadar hala uygulanmamış olması.
4: Dediğim gibi diyalog bir numaralı tercihimiz ve seçeneğimizdir. Anlaşmada bizim tarafımızı tutmak istiyoruz. Avrupa'daki yasama takvimi iyi biliniyor. Bu yüzden buna uymayı umuyoruz. Çünkü uluslararası ekonomide öngörülebilir ortaklar ve oyuncular olmak istiyoruz. Yani bu bir numaralı seçenek. Söylemek istediğim şu ki eğer bundan saparsak, sadece kelime dağarcığı açısından değil, pratik olarak masaya ek bir belirsizlik katmanı gelirse, o zaman açıkçası tüm seçenekler elimizde olacak. Ancak o noktaya varmamayı umuyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile koordine olmak, işbirliği yapmak ve açık bir iletişim kanalı tutmak varoluşsal olarak önemlidir.
3: Peki AB'deki bazıların anlaşmaya aykırı olduğunu söylediği bu çelik ve alüminyum vergileri hala mevcutken ticaret anlaşması uygulanabilir mi? Sizin bakış açınızdan bu hala uygulanabilir mi?
4: Yani ortak bildiride tanımlanan anlaşmayı onaylamak istiyoruz. Yani fikir her şeyin uygulanması gerektiğidir. Başından beri plan buydu. Ancak bunu söylemişken oldukça sorunlu asıl noktayı tekrar edeyim. Şu anda belirsizlik katmanları eklemek. Çünkü Orta Doğu'da yaşananların küresel ekonomi üzerinde vahim bir etkisi var.
3: Avrupa'daki yasama sürecinin iyi duyurulduğunu söylüyorsunuz. Ancak yasama süreci ve işleyiş hızı bir sorun mu?
4: Genel olarak konuşursak hızlanmamız gerekiyor. Bunu biliyoruz. Ancak bunu söylemişken bizim tarafımızda bir öngörülebilirlik var. Ve bence günün sonunda bu öngörülebilirlik, ister gümrük vergisi tartışması olsun, ister yasama sürecimiz olsun, küresel ekonomi açısından süreçlerin ve politikaların kendisinden çok daha önemli. Öngörülebilir bir oyuncu olmanız gerekir. Ve biz öyleyiz. Ve bence öngörülebilir bir oyuncu olmanın bir avantajı var.
3: Ve son zamanlarda öngörülemeyen bir şey de enerji fiyatları oldu ve bu bugün birazdan Maliye Bakanlarıyla yapacağınız görüşmede sizin için ana konulardan biri olacak. Avrupa'daki bu enerji şokunun şiddeti hakkındaki değerlendirmenizi bize verebilir misiniz? Ve aslında Yunanistan Merkez Bankası Başkanı'ndan Avrupa'da

0: resesyonun gerçek bir risk olduğunu duyduk. Avrupa'da resesyon riski ne kadar büyük?
1: Stagflasyonist bir eğilim var, bu aşikar. Büyüme projeksiyonlarımız aşağı yönlü görünüyor. Enflasyon projeksiyonlarımız yukarı yönlü. Bu açıdan eğilim stagflasyonist. Ancak Christine Lagarde'a henüz 1970'ler sınırında olmadığımız konusunda katılıyorum. Açıkçası bu Orta Doğu'da olabilecek pek çok şeyin bir fonksiyonu. Bu krizin süresinin, etkisinin, şiddetinin, boğazlar, önceki denge durumundaki gibi tamamen açıldığında enerji varlıklarına olan etkisinin bir fonksiyonu. Ve son olarak sonrasında Hürmüz Boğazı'nda göreceğimiz durumun ve risk primlerinde ne tür bir entegrasyon göreceğinizin de bir fonksiyonu. Tüm hükümetler önlemler alıyor. Avrupa Komisyonu hedeflenmiş, özel olarak hazırlanmış ve tanımı gereği geçici olması gereken kabul edilebilir önlemler çerçevesini sundu. IMF'te bu önlemlerin değerlendirmesini yapmak üzere bugün bize katılıyor. Ayrıca 2022 yılında nelerin işe yarayıp yaramadığına da bakacağız.
0: Bu önlemlerden bazılarına değinmek istiyorum ama önce genel hatlarıyla değerlendirmenizi almak isterim. Avrupa'da artan enflasyon ve azalan büyüme dengesini düşününce şu anda Avrupa için hangisi daha büyük tehdit?
1: Onları sıralamamız gerektiğini düşünmüyorum. Bence her ikisi de masada olan tehditler ve yine bu denklemde belirsizlik var. En büyük sorunun bu olduğunu söyleyebilirim. Çeşitli senaryolara çalışıyoruz. Avrupa bu senaryolara göre 2022'ye kıyasla çok daha hazırlıklı. Enerjiye bakarsak 2022'ye göre daha çok çeşitliliğimiz var. Şebekelere 2022'ye göre daha çok yatırım yaptık. Daha fazlası şart mı? Evet, bu konuda daha fazlasını yapmalıyız.
0: Bugünkü görevinizin bir parçası da Maliye Bakanları ile görüşüp alınan önlemlerden hangilerinin işlevsel, hangilerinin daha az işlevsel olduğunu değerlendirmek. Enerji krizinin etkisini hafifletmede nelerin iyi sonuç verdiği ve ulusal düzeyde nelerin uygun olduğu, ayrıca Avrupa düzeyinde nelerin yapılması gerektiği hakkında bir fikriniz var mı? Bazı liderlerden borç kurallarının gevşetilmesi veya esneklik sağlanması konusunda memnuniyetsizlikler duyduk. Bu masada mı?
1: Her şeyden önce işe yarayan önlemler en çok hedeflenen, daha önce tarif ettiğim çerçeveye uyan önlemlerdir. Hedeflenmiş, özel ve geçici. Ve en çok ihtiyacı olanlara yardım etmemiz gerektiğini biliyoruz. Yani bunlar 2022 yılında en iyi sonuç veren önlemler. Bugün de en iyi sonuç veren önlemler. Çoğu ülke şu anda bunları uyguluyor. Kriz devam ederse bunlardan daha fazlasını uygulamalıyız. Peki Avrupa düzeyinde masada neler olmalı ve neler olmamalı? Bence şu anda yaptığımız şey doğru diyebilirim ki mevcut durumun doğru bir analizine sahibiz. Avrupa düzeyinde uygun bir yanıtımız var. Çünkü enerji krizinin günün sonunda bir mali krizi körüklemesini istemezsiniz. Yürürlükte olan yeni mali kurallarımız var. Genel olarak konuşursak borç seviyeleri, açık seviyeleri 2022'ye kıyasla daha yüksek ve savunma konusunda zaten kaçış maddesine sahiptik. Dolayısıyla tüm bunların dikkate alınması gerekiyor. Ancak bunu söyledikten sonra Avrupa'nın vereceği yanıt önümüzdeki krizin şiddetinin bir fonksiyonu olmalıdır. Kriz 2 ya da 3 ay daha devam ederse ya da önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ererse farklı bir tartışma yaparız.
0: Yani sizi doğru anladıysam şu anda örneğin kaçış maddesini enerji şokuna kadar genişletmenin uygun olmadığını düşünüyorsunuz. Ancak bu önümüzdeki birkaç hafta ve ay içinde konuşulabilecek bir konu.
1: Size şunu söyleyebilirim ki Avrupa düzeyindeki diyalog önümüzdeki krizin şiddetine bağlı olarak şekillenecektir. Ancak mevcut durum göz önüne alındığında Avrupa'nın verdiği yanıt en uygun olanıdır.

0: T-Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Siyami Ersek Hastanesi'nde ameliyat olacak bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0538 074 24 67 nolu telefonu aramaları rica olunur. Tekrar ediyorum. Siyami Ersek Hastanesi'nde ameliyat olacak bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan verebileceklerin 0538 074 24 67 nolu telefonu aramaları rica olunur.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İran, küresel petrol sevkiyatının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda stratejik bir hamle yaparak kontrol bölgesini genişlettiğini

ve yeniden tanımladığını duyurdu. Yarı resmi Tesnim haber ajansına dayandırılan bilgiye göre bu yeni düzenleme Birleşik Arap Emirlikleri'nin kıyı sınırlarını ve stratejik limanlarını da kapsayan geniş bir etki alanını hedefliyor. Bank of America'nın taktik carry trade pozisyonlarını kapamasının ardından Barclays stratejistleri de TL ile ilgili karamsar tarafta yer aldı. TÜİK verilerine göre Nisan'da tüketici fiyatları aylık %4,18 ve yıllık %32,37 arttı. Bloomberg HT anketinde ekonomistlerin beklentisi Nisan'da aylık enflasyonun %3,20 ve yıllık enflasyonun %31,17 olması yönündeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayında enflasyonda görülen yükselişin geçici olduğunu belirtti. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları attıklarını söyledi. Mart ayında 47,9 olan ISO imalat PMI Nisan ayında 45,7'ye gerileyerek ikinci çeyreğin imalat sanayi faaliyet koşullarında kayda değer bir yavaşlamaya yavaşlamayla başladığına işaret etti.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar nasıl şekilleniyor? Gelin hep birlikte bakalım. Borsa İstanbul'da bugün %0,51 kadar geri çekilme vardı. Kapanış itibariyle 14.369 seviyesinden günü tamamladı BIST 100 endeksi. Pariteler tarafında dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı %0,59 geri çekiliyor an itibariyle. Euro dolar çaprazında da yine %0,21 kadar bir geri çekilme var. 1.1696'dan geçiyor işlemler. Sterlin dolarda yön aşağıda. Dolar yen çaprazında ise yatay pozitif bir seyir görülmekte. Avrupa borsaları da haftanın ilk işlem gününü kayıpla tamamladı. Kapanış itibariyle Londra FTSE %0,14, Paris CAC 40'ta %1,71, Frankfurt DAX'ta %1,24 ve İtalya FTSE MIB tarafında %1,59'luk kayıplar vardı. ABD borsaları da satıcılı. An itibariyle Dow Jones'ta %1,16, S&P 500 tarafında %0,49 kadar geri çekilme var. Nasdaq'taki geri çekilme de %0,29 düzeyinde an itibariyle. Tahvil getirilerine baktığımızda orada yön yukarıda, yeşillere bürünmüş bir tablo var. ABD tahvillerinde 2 yıllık tahvilin getirisi 3,96'ya işaret ediyor. 5 yıllıklarda getiri %4,08 hatta 0,9 düzeyinde. 10 yıllık Amerikan tahvilinin getirisi ise 4,44'e kadar çıkmış durumda. Evet, son olarak emtia tarafına bakalım. Altında ve gümüşte yön aşağıda. Ons altında %2,16 kadar bir geri çekilme var. 4.514,79 dolar geçiyor işlemler. Gümüşte ise %3,46'lık bir geri çekilme bizi 72.76 dolar seviyesine getirmiş durumda. Bitcoin'de yön yukarıda, 80.000'in üzerinden geçiyor işlemler. %1,45'lik yukarı yönlü bir hareketi var kripto paranın. Ve petrol tarafı da yine yeni yüksek seviyelere doğru koşuyor. Hürmüz meselesi petrol fiyatları üzerinde belirleyici ve yukarı yönlü harekete sebep olucu şekilde devam ediyor. Brent'te $114.57 seviyesini görüyoruz burada. %5,96, %6'ya yakın bir yukarı yönlü hareket var. NYMEX'te de $105.69'deyiz. Orada da %3,70'lik yukarı yönlü bir hareket görülmekte. Evet, rakamlar böyle. Şimdi dönelim Londra'ya. Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan her zaman olduğu gibi Avrupa'nın notlarını alalım.
1: Jeopolitik tansiyonun tırmanmasının etkisiyle Avrupa borsaları haftanın ilk işlem günü düşüşle tamamladı. İspanya borsasında düşüş %2'yi aştı. Londra borsası ise haftanın ilk işlem gününde kapalıydı. Özellikle Avrupa borsanın kapanışına yakın gelen haber akışıyla birlikte tahvil faizlerinde yükseliş hızlanırken Avrupa borsalarında kayıplar daha da derinleşti. İran İHA'larının Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef aldığına ilişkin haber akışı jeopolitik tansiyondaki artışta etkili oldu. Diğer tarafta verilere baktığımız zaman Euro bölgesine yatırımcı güven endeksi verisini aldık ve Mayıs ayında piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydederek toparlanma sinyali verdi. Ancak Almanya'dan zayıf veriler gelmeye devam ediyor. Çünkü Almanya için Sentex yatırımcı güven endeksi Nisan ayında -27,7 seviyesinde.

0: üzerinden -30.9 puana gerilemiş oldu. Özellikle Alman otomotiv sektöründe güvende çok sert bir düşüş yaşandı. Helyum gibi kritik girdiler ki kıtlığın etkisini göstermeye başlamasıyla Nisan ayında endeks çok sert düştü. Bu durum Orta Doğu'daki çatışmanın tetiklediği aksaklıkların Avrupa'nın tedarik zincirlerinde nasıl yankılandığını ortaya koyuyor. Diğer tarafta İFO'nun yaptığı ankete baktığımız zaman Nisan ayında şirketlerin %9'undan fazlası temel girdilerde kıtlık yaşadıklarını bildirdiler. Bu oran Mart ayında yaklaşık %1 seviyesindeydi. Yani çok hızlı bir artış yaşandı son bir aylık dönemde. Çip üretimi, hava yastıkları, metal işleme ve batarya sızıntı tespitinde kullanılan helyumu daha kıt hale gelen girdiler arasına gösterdiler. Çünkü Avrupa Birliği helyum arzının yaklaşık %40'ını Katar'dan sağlıyor. Fakat Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla burada akışlar kesintiye uğrarken fiyatlarda da son dönemde çok sert bir yükseliş yaşandı.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Ceren'e ve araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg HT Araştırma Müdürü Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını izliyoruz.
2: Mayıs ayına, Nisan'ın başına adım attığımız zaman diliminden farklı olarak aslında 4 Mayıs itibariyle bu sabaha uyandığımızda önceki işlem günlerine, son birkaç haftaya bakarak anlaşmaya daha yakınız noktasıyla bir miktar daha küresel piyasalar ve yurt içi görünüm açısından başlamıştık diye söylesek herhalde yanlış bir cümle kurmayız, ama gün içerisinde hepimizin takip ettiği üzere yine Hürmüz'den gelen haber akışlarıyla piyasaların çok kısa süren bir hafta başı umudu karşımıza çıkmıştı. Tabii olay tamamen tersine döndü gibi bir kastımız yok, ama bizlerin web sitesi olan bloomberg.com ya da dünyada birçok dilde yayın yapan yayın organlarına baktığınızda hafta böyle başlamıştı. Öğlen biraz işin rengi değişti. Biz sizlere bu notu hazırlarken kapanışı görmedik henüz, ama özellikle bankacılık endeksinin içeride Borsa İstanbul adına çok etkilendiğini söylemek mümkün. Dışarıdaki göstergelerde de iyi yanından bakacak olursak VIX endişe endeksi 20 endişe eşiklerinin üzerine gelmedi henüz. Belki siz izlerken gelmiş olacak. Ama dışarıda öncelikle petrol fiyatlarının sıçradığını, ardından gümüş ve altın bilhassa ciddi yara aldığını ve tabii ki hisse senedi piyasasının bu durumdan olumsuz etkilendiğini, Asya bunlara maruz kalmadı zaman dilimi nedeniyle, ama bir görünüm karşımızdaydı. Tabii hafta böyle başlayınca tereddüt artmış oluyor. Her ne kadar son zamanlarda bize içinde bulunduğumuz tarihe yaklaştıkça biraz daha bu konu biraz daha acaba soğur mu diye beklerken bunun olması tabii ki hoş değil, ama dediğim gibi tekrar tersine de dönülmedi. Farklı bakış açılarıyla bakacak olursak da bilhassa bizim ilk olarak burada üzerinde durduğumuz gün içerisinde konu enflasyondu. Türkiye'de enflasyon rakamları açıkçası çok piyasanın seveceği bir eşikte değildi. Küresel paradigma açısından bakacak olursak da bizden dışarıda bilhassa ABD endeksleri için Schilling'in uyarısı vardı benim dikkatimi çeken hafta sonu gördüğüm. Hem resesyon uyarısı yaptı hem de %30'lara varan ABD hisse senedi piyasalarına kayıplar karşımıza çıkarsa şaşırmam dedi. Tabii kötümser bakış açıları bu noktada yılın içerisinde çokça kanıt ve açıkçası burada göstergeye sahip. Ama biliyorsunuz piyasaların pervasızlığı da son yılların ciddi anlamda deneyim olarak bize yaşattığı bir şey. Ara seçimler yaklaşıyor diyoruz. Bu konu nasıl kapanacak hiç kimsenin bir fikri yok. Herkes malumat veriyor ama nereye gideceğini kimse de bilmiyor. Ama ciddi anlamda Borsa İstanbul'da dahil olmak üzere endekslerin bir miktar daha pozitife dönebileceğine yıl sonuna yaklaştıkça dair görüşler de var. En nihayetinde belirsizlik bizim gündemimiz olmaya devam ediyor. Mayıs ayına da bu sefer Nisan'ın tersine biraz daha pozitif beklentiler, ama uyarılar, sinyaller ve belirsizlikle başladık desek herhalde yanlış bir nokta koymuş olmayız.
1: Ah, bu belirsizlik, bütün derdimiz bu zaten. Yani her türlü bir belirsizlik. Biraz önce yayından önce Aysun'la konuşuyorduk, ne olacaksa olsun da bir piyasa tepkisini görsek de normalize olsak diye, ama galiba bir süre daha bu süresiz belirsizlik ortamı içinde debelenmeye devam edeceğiz. Sevgili Aysun Karaytuğ ve Tufan Cömert'le birlikteyiz bir pazartesi akşamı klasiği olarak. Tufan memleketine geri döndü. Sizin orada havalar güzelmiş diye duydum. Biz burada bildiğin soğuktan donuyoruz Tufan.
3: Havalar öncelikle iyi akşamlar, sevgiler,
1: güzel
3: selamlar. Aysun'cum umarım görüşmeyi iyisindir.
1: İyiyim,
3: hal hatıra şey yapalım. Bugün malum burada biz 1 Mayıs'ı biz derken burada 1 Mayıs'ı kutlamıyoruz. Fakat sonraki iş günü bahar işte bank holiday, banka tatili gibi bir şey oluyor. Bugün o yüzden tatildi burası.
1: Aa, tamam. Siz cuma yerine pazartesi tatil yaptınız.
3: Aynen öyle olduğu için de böyle bir şey ortalık gayet sakin, bir şey yok, piyasalar bu taraflarda bir şey yok. Bu hafta İngiltere'de arası yer şey var, yerel seçimler var, onun tartışmaları devam ediyor, bütçe konusunu tartışıyoruz falan. Yani burada da kendi içinde bayağı bir gündem var aslında takip ettiğin zaman.
1: İyi ne güzel, canın sıkılmıyordur. Biz mesela Türkiye'de hiç sıkılmıyoruz yani.
3: Yok onu... Onu görüyorum, konuşacağız. Bayağı evet, hareketliyiz gene.
1: Burası kadar aksiyonlu olduğunu zannetmiyorum ama yine de kendi
3: mümkün
1: içinde
3: değil.
1: Belli kalabalıklar, meşgaleler sizde de oluyormuş anladığımız kadarıyla. Aysun'cum hoş geldin
0: hoş
1: sen de.
0: Hoş bulduk anneciğim.
1: Bizim şey diyorum bazen böyle, ay benim derdim bana yeter, ilgilenmeyeceğim diye. Ama hiç öyle olmuyor yani,
0: olmuyor,
1: mecbur ilgileniyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi o zaman Tufan çok hevesli, onunla başlayalım
0: konuşalım
1: mı?
0: Evet.
1: Biraz önce Aslı, sevgili Aslı Savranoğlu, bu BBVA'nın enflasyonla ilişkin raporunu attı. Hiç bakmadım, nasılsa Tufan bize yeterli bilgi verecektir diye. Şimdi bugünkü enflasyon verisi tabii sürprizli oldu. Beklentilerin çok üzerinde bir veri geldi. Sayın Bakan geçici olduğunu söylüyor. Aslında biz de burada öyle yorumluyoruz biraz. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Genel olarak sizin yorumunuz nasıl? Tabii bununla beraber önümüzdeki döneme dair de beklentileri konuşmakta fayda var. Mesela önümüzde enflasyon raporu var. Muhtemelen orada yeni hedefler gündeme gelecek. Çünkü ilk 4 ayda %14'e ulaşmış bir enflasyondan bahsediyoruz. Diğer yandan baktığınız zaman PMI verisi de geldi. Onu ayrıca konuşuruz ama özellikle üfe tarafında da işlerin bir miktar zıvanadan çıkmış durumda olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun genel olarak gelen veriyi ve önümüzdeki döneme dair beklentileri?
3: Şimdi öncelikle yüreğimizi ferah tutarak başlayalım diyeceğim. Zira söyleyeceklerimi yani zaten sen de bahsettin. Filiz hocam dinledim, Abdurrahman Bey'i dinledim. Yani 3 aşağı 5 yukarı benzer şeylerden bahsedeceğim. Şimdi BBVA araştırmanın, BBVA Garanti, BBVA Ekonomik Araştırma Takımı tarafından yapılan tahminler... Daha önce 25-10 enflasyon tipini 28.5'a çekmişlerdi. Fakat bugünkü enflasyon verisi sonrasında sanıyorum bütün piyasada benzer şu anda çalışmalar sürdürülüyor. Onlar da bizim ekibimizde %30'a çekti. Daha önce de gene benzer şekilde Türkiye'den de %30'ların telaffuz edildiği raporlar görmüştük. Yabancılarda daha çok 25-26 civarındaydı. Yakın zamanda sanıyorum 3 aşağı 5 yukarı herkes aynı yerlere toplanmaya başlayacak. Şimdi demin sen söylerken şundan böyle gülümsedim. Herhangi bir şey kastettiğimden değil ama bu enflasyonun geçici olacağı, bundan sonraki süreçte işte böyle kalmayacağı düşeceği, ya bu artık bu söylem çok anlamlı gelmiyor bana. Niye dersen her sene bir şey oluyor. Geçen sene işte siyaset dedik, bu sene savaş dedik. Ondan önce işte kur artışı vardı. %80'lere 85'lere çıkmıştı. Gelecek sene işte Fed deriz, bir şey deriz. Yani Türkiye bu yapısal sorunları sebebiyle enflasyonda böyle bir sefere mahsus dediğimiz etkilerden sürekli muzdarip oluyor. Dolayısıyla artık bunlar geçicidir. Bundan sonra süreçte bunlar ortadan kalkacak demek bana çok anlamlı gelmiyor. Ha kısmettir tabii ki. Geleceksin her şey harika gider. Gezegenler dizilir falan böyle. O zaman dışarıdan hiçbir şok gelmez. Enflasyon para politikası sıkı olursa muhakkak bundan daha düşük bir yerde olur. Ama yani hani bu hani umut etmek bir strateji değildir anlamında söylüyorum. Şimdi biz burada enflasyonla mücadele konusunda bu ekonomi tarafın sadece bu kadarcık yorum yapıp geçeyim, sonra piyasa kısmına geçeyim. Haddimi aşmayayım orada. Yani biz enflasyonla mücadele konusunda para politikasını sıkıştırdığımız ölçüde maalesef bu şoklara daha da çok açık daha çok açık oluyoruz. Daha çok tepki vermek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu geçici olacak söylemi ben de çok karşılık bulan bir söylem değil. Ha, neticede geldiğimiz noktada şimdi sene başına göre Merkez Bankası enflasyon hedefinin tahminin diyelim ara hedefinin ve tahminin çok çok üzerinde üzerindeyiz. Önümüzdeki haftaki enflasyon raporu sunumunda zaten herkesin söylediği üzere, yazıp çizdiği üzere Merkez Bankası illaki burada bir güncelleme yapacaktır. Zira Şubat ayındaki enflasyon raporunda daha savaş çıkmamıştı ama hani sıkıntılı bir dönemde zaten ufuktaydı. Ama tabii hani Merkez Bankası'nda bunun çalışmaları önceden yaptığı için fuşlama anlamında diyecek bir şey yok. Merkez Bankası'nın yıllık petrol tahmini ortalama 60 dolardı. Manasız değil, zira zaten çok uzun süredir 55-60 bandına giden bir petrol vardı. Şimdi savaşla beraber geldiğimiz noktada sanıyorum 80

0: 83-85 bandına geldik. Yıllık ortalama savaştan bu yana 95'ler civarına geldik. Dolayısıyla o tarafta ciddi bir güncelleme ihtiyacı hasıl olmuş durumda. Merkez Bankası'nın önemli olan, çok açık söyleyeyim, Merkez Bankası diyelim ki sene sonu tahminini en son 19'du. 19'dan diyelim ki 25'e çıkardı. Bu benim için gene çok anlam ifade etmeyecek. Zira benim için önemli olan, artık piyasa gözüyle konuştuğumda, Merkez Bankası'nın fonlamasının ve halihazırda uygulamakta olduğu makro ihtiyacı önlemlerin ne evrim geçireceği veya ne yapacağı. Özetle bundan sonraki süreçte Merkez Bankası faiz arttırır mı yoksa indirim için tekrar fırsat mı kolacak sorusuna bence bir cevap vermemiz gerekiyor. Geldiğimiz noktada bu 4.2'lik enflasyon sürpriz diyeceğim ama yani piyasa beklentisine göre sürpriz ama gene de aslında hiçbirimiz de şaşırmadık. Hani 3 aşağı 5 yukarı etkiler henüz boya bu kadar yansımamıştır. Kur geçişkenliği bu kadar güçlü olmayabilir hemen ilk ayda düşüncesindeydik. Ama sonra bakınca ha demek ki öyleymiş demeye başladık. Şimdi Mayıs ayı enflasyonda kuvvetle muhtemel bu şekilde gittiğimizde yüksek gelecek. Yani en az gene 2,5-3'ler civarında bir şeyden bahsediyoruz şu anda gördüğüm. Haziran'ın tabii bir şey demek zor ama savaşta işte bu bugünkü haber akışına vesaire baktığımızda burası da tatlı gözükmüyor. Dolayısıyla bizim aslında yılın ilk 6 ayında kabaca %20 civarında bir enflasyona baktığımız gibi bir senaryo söz konusu. Şimdi %20 enflasyon yılın geri kalanında enflasyonda her ay zaten hani %1'lerde 1,5'lerde gittiği gibi gayet imsal bir tahmin bile yapsak sene sonu enflasyonu zaten 30'ların altına çok girecek gibi gözükmüyor. Bu kapsamda aslında Merkez Bankası'nın biz faiz indiremeyeceği ve hatta belki bu toplantıda pas geçtiği ama belki de bir sonraki toplantıda, Haziran ayı toplantısında belki de politika faizini şu anki fonlama faizini eşleyeceği, yani o teknik faiz artımını yapacağı bir senaryo bakıyor olabiliriz. Tabii bunu henüz söyleyemiyorum ama Mayıs enflasyonunu ve akabinde Haziran enflasyonu gibi düşüncelerimiz netleşmeye başladıktan sonra sanıyorum bütün piyasada faiz indirim zamanlaması değil de Merkez Bankası daha nasıl sıklaştırabilir konuşabiliriz. Zira hem enflasyon trendinin bozulması hem de savaşın enerji fiyatlarını, gübre fiyatlarını, buradan gıda fiyatlarını ikinci tur etkilerini daha görmeye yeni yeni başlıyoruz. Bunlar da geldiği zaman muhtemelen daha böyle tatsız bir şeye bakacağız. Şimdi piyasa bu kısmı bir süredir zaten satın almaya başlamıştı. Bunu tahvil faizlerinde görüyoruz. Yani verim eğrisinin kısa tarafı işte 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıla kadar olan vadeler değil. Bu tarafta zaten böyle bir faizin bir süre inmeyeceği fiyatlaması söz konusuydu. Henüz faiz artışı fiyatlanmıyor bu tarafta. Ama burası da gelirse muhtemelen gene faizlerde, tahvil faizlerinde bir yukarı hareket göreceğiz. Bankacılık hisseleri bugünkü zaten harekete baktığımızda hisse yatırımcılığı her zaman önden koşarlar, sağ olsunlar, severler böyle haberi alıp işte 5 yıllık bir oluşacak şeyi bugün fiyatlamayı severiz. Orada bankacılık endeksinde bugün %2 civarında bir düşüş söz konusuydu. Burada işte bu faiz indiriminin gelmeyeceği ve muhtemelen faizlerin düşünülenden uzun bir süre yüksek alacağı fiyatlaması yansımaya başladı bile. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu anlamda hisse piyasası ve tahvil yatırımı açısından çok karlı bir dönem gibi gözükmüyor. Şimdi tabii endekse falan baktığında işte oradaki iki hisseden, üç hisseden bahsettiğimizde başka hikayeler söz konusu ama en azından aklı selim bir şekilde konuştuğumuzda burası o anlamda çok manalı değil. İyi haber ne? Uzattım, fark edelim, keseceğim şimdi. İyi haber ne? Mevduat faizi zaten 42-43 bandına gelmişti. Muhtemelen bir süre daha buralarda yüksek gidecek. Bir de tabii bizim bankalarımıza konulan mevduat hedefinin, TL mevduat hedefinin %60'ın altına düşmemesi ve bunların artışla %65 seviyesine çıkarılması hedefi var. Dolayısıyla rekabet de söz konusu o tarafta. Bu anlamda mevduat faizlerine bir miktar daha artış söz konusu olabilir. Bu da içeride döviz talebinin en azından bireysel tarafta çok zayıf seyredeceğinin işaretidir. Bunun bir sonraki turda da rezervler, Merkez Bankası ne olabilir, o kısımlara da tekrar gireriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, rezervler kısmı önemli. Bu döviz ve carry pozisyonlarıyla ilgili haber akışı da var. Onları da hep soracağım sana sevgili Tufan. Bu arada sevgili izleyiciler, sizin de sorularınız varsa Hande Demirel TV biliyorsunuz adresimiz. Adresim, benim adresim bizzat. Hepimizin oldu artık. Ama bu arada çok sahte hesaplar, bir şeyler açılıyor. Yok WhatsApp grupları kurdum da bilmem ne. Kesinlikle bunlara itibar etmeyin lütfen. Yani çok fütursuzca yalan dolaşıyor ortalıklarda. Hiçbir şekilde yoktur. Bu bahsettiğim hesap dışında da bir hesabım yok. Onu da not olarak düşmüş olayım. Yeri gelmiş.

0: açken yani kaç bin kere söyledik bunu bilmiyorum yani. Evet,
1: çok söyledik ama hesabın açık mı senin?
0: Hesabın, ne demek o?
1: Yani halka açık mı hesapları?
0: Halka arz etmedim henüz istem borsaya. Ama açık evet tabii evet, herkes onu yazabilsin, edebilsin diye yani sorularımızı falan oradan alıyoruz.
1: O açıdan
0: ama
1: biraz risk taşıyor.
0: Evet, riskli yani ama sevgili izleyiciler itibar etmiyorsunuz diye düşünüyorum onlara. Şimdi küresel piyasalarda da böyle müthiş bir belirsizlik. Orada da enflasyon kaygıları elbette ki var. Şimdi geçen haftadan alalım. Fed hiçbir değişiklik yapmadı. ECB'de yapmadı. Bank of England'da yapmadı. Japonya'da hiç kimse yapmadı. Herkes bekle gör tıpkı bizim Merkez Bankamız gibi ama yani ikinizin de söylediği gibi böyle bir belirsizlik hali de hala devam ediyor. Bekle gör de nereye kadar bekle gör. Yani bir noktada aksiyona da geçilir herhalde diye düşünüyorum ama o nokta neresi? Mesela şu anda biraz önce Tufan dedi ki bizde içeride artık faizlerin yüksek kalacağını piyasalar fiyatlamaya başladı. Aynısı acaba hisse senet ABD'de misal hisse senetleri için geçerli mi? Bugün neden satıcılı? Ne diyorsun?
1: Şöyle aslında hisse piyasası ABD tarafında henüz fiyatlamıyor ve hatta şöyle söyleyeyim yani balon büyüyor ama henüz balon değil yani öyle bir noktadayız. Yani orada ana test çünkü hala itici güç güçlü finansallar. Yani baktığımızda birinci çeyrek finansalları olağanüstü iyi geldi. Tabii yükselişi bu noktada sadece spekülasyonlar değil buradaki kar artışları ve revizyonlar destekliyor. Yani 2026 ve 2027'ye dair revizyonlar çok kuvvetli gelmeye devam ediyor ve hepsi de yukarı yönlü bir şekilde revize ediliyor. Bu da fiyat hareketini tabii hem teknik anlamda hem katılım anlamında pozitif etkilemeye devam ediyor. Şimdi S&P 500'e baktığımızda hem ağırlıklı olarak hem eşit ağırlıklı olarak baktığımızda trend hala yukarıymış gibi görünüyor. Bu bir. İkincisi 200 günlük ortalamalara bakıyorsun. Hala yukarı ve trendin de buna eş olarak sağlıklı olduğu da gözlemleniyor. Diğer tarafta sana uzun zamandır konuşmadığımız bir parantez açayım. Russell 2000 artık oyuna dahil oldu ve zirveleri sonradan oyuna dahil olduğu için ve görece ucuz kaldığı için mid cap ve small cap'ler daha bir güven veriyor oyuncusuna yani yatırımcısına. Bu bağlamda rally'nin artık tabana yayıldığına dair bir inanış var. Yani tüm bu belirsizlikler geride kalsa dahi herhangi bir şekilde petrol fiyatları 150 doların ya da 120 doların üstünde sürekli tırmanan bir boyuta geçmediği sürece yatırımcı 90 ila 110 dolar arasını çok kanıksamış durumda. Hı hı. Ve bu bantta devam ettiği sürece ve bu karşılıklı atışmalar hani bir gün tehdidin sesinin yükselmesi, diğer gün biraz daha yumuşamanın gelmesi piyasada çok fazla alkış görmüyormuş gibi görünüyor. Çünkü baktığımızda özel kredi tarafının toparlandığını da gözlemliyoruz. Çünkü bizim için son dönemde kritik tarafta bu private credit tarafıydı. Şimdi orada ETF'lerin dipten dönmesi bize banka kredilerinin arttırdığını ve buna ek olarak da sorun sistemik olmadığı için, lokal olduğu için yani bölgesel olduğu için buradaki riskleri minimize edebilecek bir bakış açısıyla devam ediyorlar. Karlar zaten dediğim gibi en güçlü argüman şu anda. Yani %81'i %16'nın üzerinde hisse başına bir kar büyümesi beklentisi içerisinde. S&P 500'ün zaten %63'ü açıklandı ve rekor seviyelerde açıklandı büyük çoğunluğu. Şimdi burada yayılımın hala sağlıklı olduğunu gözlemliyoruz. Gelir artışı %87 ise, kar artışı %82.6 ise, kar artışı daha da genişleyecek beklentisi varsa önümüzdeki döneme dair, o zaman burada çok karamsar olmanın çok da bir rasyonel tarafı yokmuş gibi duruyor. Yani oyundan çıkmanın rasyonel tarafı olmadığı gibi yatırımcılarda da FOMO girişleri olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle halka arzlar tarafında evlilikler yani M&A'ler tarafında dediğim gibi small cap mid cap tarafında ciddi anlamda kazanç büyümesinin genişleme beklentisi hala globalde artış gösteriyor. Bu resim ancak ve ancak petrol fiyatlarının şokuyla, yani yukarı yönlü şokuyla değişebilir. UBS zaten bugün o senaryoya çok dikkat çekmiş. Yani piyasanın çok fazla rahat davrandığını, şu anda bu seviyelerde kalsa dahi kısa vadeli etkisini yatırımcıların fiyatladığını, buralarda kalsa dahi uzun vadede aslında yan etkilerinin, özellikle arz yönünün çok kısıtlayıcı bir büyüme yönünde aşağı yönlü baskıları oluşturabileceğine dair ciddi karamsar bir senaryoyla gelmiş. Belki biraz da yatırımcıların hedge mekanizmasını bu kadar ciddi bir şekilde çalıştırmasının sebebi bu. Çünkü kritik savunma noktaları var bu yatırımcıların. Yani yatırımcılardan bahsettiğim diye kurumsallar da var bunun içerisinde. Yani hedge fonlar, ETF'ler, perakende yatırımcılar da var. Yani bireysel yatırımcılar da var. Şimdi diyor ki S&P 500'ün diyor fiyat kazanç oranı %20.9'ların üstüne çıktıysa diyor. Bu en yüksek ne zaman görmüş? 2025 zirvesinde 23'ü görmüş. Yani oraya çok az var. Ama orta ölçekli şirketler ve küçük ölçekli şirketler bunun altında kalmaya devam ediyorsa, finansallar ve enerji ucuz kalmaya devam ediyorsa, o zaman biz fiyat kazanç oranının 26.1 büyüme beklentisiyle oyunda kalmayı sürdüreceğiz diyor. Buradaki sentiment da çok önemli. Yani biz zaten piyasaya olan ilginin olup olmadığını duyarlılık ölçütüyle de çok net anlayabiliyoruz. Bu yükseliş karlarla desteklendiği sürece small cap'ler dahil artık geniş yayılmış bir taban olduğu sürece, değerlemeler aşırı olmadığı sürece, duyarlılık ölçütü de endeksi de çok ısınmadığı sürece sanki bu bir balondan çok kazanç odaklı bir piyasa hareketiymiş gibi duruyor.
0: Peki, bilançolara ayrıca daha detaylı bakarız. Şimdi Tufan, hem Merkez Bankası'nın rezervleri hem de bu döviz tarafındaki mevcut duruma bakalım da demiştik. Şimdi sen biraz önce anlatırken bu koşullarda dövize olan ilginin öyle kuvvetli olmayacağının altını çizdin. Şimdi bu önemli, bu bizim için çok önemli, özellikle enflasyonla mücadele tarafında. Bir de sana sormak istediğim, başlarken de söylemiştim, bugünün haber akışında var. Bu Barclays'in Bank of America'dan sonra TL ile ilgili karamsar bir not yayınlaması ve demesi ki uzun vadeli pozisyonları kapatın, ne anlam ifade ediyor? Bize bunu da anlatır mısın?
2: Raporu görmedim öncelikle. Yani hani görmediğim şartta yorum yapmayayım. Peki. Fakat daha
0: senin
2: önce
0: TL ile ilgili düşüncelerini o zaman ben rica edeyim.
2: Onu zaten anlatırım ama daha önce sanıyorum setine böyle bir pozisyon kapatmışım. Kurumu hatırlamıyorum. Fakat o raporu okudum. Onu anlatabilirim. Ya orada aslında zaten belli bir gelişmekte olan ülke para sepetinde çeşitli aldıkları pozisyonlar var. Onları zaman zaman karlarını, belli hedeflerini geldiği zaman kapatıyorlar. Yani o illa burada ben Türkiye'de artık işlerin kötüleşeceğini, Türk lirasına yatırım yapamaması falan anlamında bir şey değil. O biraz öyle raporu bağlamından koparıp da biraz böyle farklı yorumlandı. Dolayısıyla orada bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi baktığınızı bilmiyorum, bir şey diyemeyeceğim. TL ile alakalı demin kaldığım yerden devam edeyim. Birincisi mevcut durumda kurdaki artışın ne seviyede olacağı bundan sonraki süreçte döviz mi TL'de mi kalmalı sorusunun yanıtını verecek. Şimdi tabii böyle söyleyince gayet güzel. Zaten bütün mesele bu soruya yanıt verebilmekte. Şimdi gördüğümüz şu, Merkez Bankası zaten enflasyon trendi bozulmuşken, enerji fiyatlarından bir darbe gelmişken, bunun ikinci, üçüncü etkileri yolda sırayla girmeye başlamışken enflasyon hesaplarına, bu saatten sonra bir de kur tarafından bir şok gelmesini çok istemiyorlar gibi görünüyor. Şimdi bu konuda Merkez Bankası resmi bir iletişimi yok. Yani Merkez Bankası 3 yıldır Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinden sorgulanan programda hiçbir zaman Merkez Bankası biz TL'deki reel değerlenmenin müsebbibi biz değiliz. Biz buna yol açmıyoruz. Yani biz bunu böyle yapmıyoruz. Ama durumdan da mutluyuz gibi bir mesaj vermişlerdi. Hiçbir zaman bir kur dedi vesaire telaffuz etmediler. Haksızlık etmeyelim. Fakat geldiğimiz noktada artık kamu bankalarının kuru belli seviyelerde, günlük kurdaki değer kaybının belli yerlerde tutmaları net bir şekilde enflasyonla mücadelede artık en önemli çıpanın, en önemli şeyin, enstrümanın kurdaki değerlenme süreci, kurun daha doğrusu değer kaybı sürecinin düzgün şekilde yönetilmesi olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani bu dediğim şu, bundan sonraki süreçte evet şimdi 4

aylık enflasyon kabaca %15'e geldi. Ekranım kapandı ama 4 aylık, yani şu ana kadar hatta böyle baktığımızda kurdaki artış %5 civarında, dolardaki artış %4,5-5.

0: Messi diye başlarken Tufan rekorunu kırdın. 7 dakikadır konuşuyorsun.
1: Vallahi pardon Aysun'cum.
0: Süpersin. Ay, süpersin. Çok teşekkür ederiz.
1: İçimi döktüm ama bir şey anlamadım.
0: Hiçbir şey içinde kalmasın arkadaşım. Hepsini söyle.
1: Dertleşiyoruz yani. O yüzden biraz bunu sorayım.
0: Peki o zaman söylediklerin hepsini sindirebilmek adına bir reklam arasına gideceğim müsaadenizle. Giderken de biliyorsunuz geçen hafta Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı ama Haziran ihtimali çok yüksek. Hatta Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir diyor ki neredeyse kaçınılmaz. Hadi Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artışı sinyali var. Bu haberi de izleyelim. Arkasından reklamımızı sonra gelelim. Kaldığımız yerden devam edelim.
2: Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir, Euro bölgesinde geniş tabanlı fiyat artışlarının ve daha zayıf büyümenin uzun süre devam etmesi olasılığı nedeniyle Haziran ayında para politikası sıkılaştırmasının neredeyse kaçınılmaz olduğunu belirtti. Kazimir köşe yazısında bu temelde Haziran ayında politika sıkılaştırması neredeyse kaçınılmaz, Euro bölgesinde geniş tabanlı fiyat artışlarının uzun bir süre devam etmesine ve büyümenin gözle görülür şekilde zayıflamasına hazırlanmamız giderek daha olası hale geliyor ifadelerini kullandı. Kazimir, enerji şokundan kaynaklanan enflasyondaki doğrudan artışı telafi etmek için Avrupa Merkez Bankası'nın yapabileceği çok az şey olduğunu belirtirken, yüksek petrol ve doğal gaz fiyatlarının ekonominin geri kalanına da yayılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Nisan ayında borçlama maliyetlerini değiştirmeden sabit bıraktı ve 10-11 Haziran'daki toplantıda faiz artırımını değerlendirebileceğinin sinyalini verdi. Çoğu ekonomist ve yatırımcı da önümüzdeki ay çeyrek puanlık bir faiz artışı bekliyor.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Efendim sevgili Aysun ve Tufan'la küresel piyasalar devam ediyor. Çok sorular var ama ne kadar yanıt vermek istersiniz bilemiyorum. Çünkü Tufan yine sana altın soruluyor. Aysun Hanımcığım hiç sevmez ama bize bir kripto yorumu şöyle gönlünden kopar mı diye söyleyenler var. Gümüş soruluyor. Altın ve gümüşü aslında bir miktar konuşmakta fayda var. Yani bu konjonktürde herkes gider Mersin'e, onlar gider tersine durumu var ve bu süre daha herhalde bu şekliyle devam edecek gibi görünüyor. Sen ne diyorsun Aysun?
1: Konjonktür şu an aslında altın ve gümüşün aşağı gitmesini destekliyor. Neden?
0: Ama savaş var baktığın zaman.
1: O savaş riskini zaten hani önce biliyorsun riskli varlıklar ne yapar? Beklentiyi satın alır, gerçekleşince satarlar. Yani günün sonunda altında da tam olarak böyle çalışmasa da faiz faktörü daha duyarlı olduğu için özellikle altın tarafı Fed'in belirsizliğinden mütevellit. Günün sonunda bak 3 toplantıdır sabit bırakıyor biliyorsun. Bu neden? Birincisi çift yönlü risk var. İkincisi belirsizlik var. Şimdi belirsizliğin olduğu ortamda artık Fed tek sesli değil. Yani 92 yılından bu yana ilk defa 4 oy mevcut kararın karşısına çıktı. Yani başta Miran olmak üzere biliyorsun. Onlar biraz daha hani güvercin politika izlemeyi tercih eden tarafta, Doğuş Bia tarafında. Ama gevşeme eğiliminin şu an çok mümkün olmadığı bir ortamdan ilerliyoruz. Biraz önce sen de söyledin. Yani başta Türkiye olmak üzere, daha doğrusu Tufan söyledi, sen destekledin. Başta Türkiye olmak üzere artık yavaş yavaş faiz artışları fiyatlara girmeye başladı. Burada hem enflasyon riski var, hem istihdam riski var. Bu hafta zaten o açıdan da kritik biliyorsun. Hem ISM verisini alacağız, buna ek olarak iş gücü piyasasını alacağız. JOLT iş ilanları ve ADP önemli bir iş gücü piyasası göstergesi bizim için. Tarım dışı var. Bütün bunlar biraz daha hani makro fiyatlamayı beraberinde getirecek. Hani mikrodan çıkacak noktada bizi biraz daha rahatlatıyor mu? Rahatlatıyor. Evet, ama tüm bu gerekçeler manşet enflasyonu yukarı itiyor. Her ne kadar Fed manşet enflasyona bakmıyor olsa da geleceğe yönelik enflasyon beklentisine bakıyor olsa da Fed'in faiz indirim alanını daraltıyor mu şu anki konjonktür? Daraltıyor. Bu da direkt olarak değerli madenler tarafında aşağı yönlü bir baskı yaratıyor. Yani faizin olduğu yerde ve ABD 10 yıllıkların her gün bir tik, iki tik, üç tik yukarı çıktığı bir noktada bu tarz varlıklar bir miktar baskı görürler. Ama buna ek olarak da hedge mekanizması mantığıyla merkez bankaları arka tarafta altın alımlarına devam ediyor. Yani aylık 60 ton alımlarına 2026 yılı boyunca devam edecekler. Neden? Çünkü rezerv çeşitlendirmesi 2022 Rusya meselesinden dolayı elzem olduğu için ve ülkeler kendilerini güvende hissetmedikleri için doların rezerv para olarak majoritesini çok fazla desteklemediklerinden ve orayı çeşitlendirme isteğinden dolayı arkadan altın alımlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bu noktada ETF'ler tarafında da ilk defa biraz önce söylediğim gibi dipten bir dönüş var. Yani yavaş yavaş hani altın ETF'lerine baktığımızda da hareketlenme olduğunu gözlemleyeceğiz. Çünkü toplu bir şekilde orası satış yemişti. Hani dünyanın her yerinde hani herkes kendi para birimine göre hani burada gram olarak hesaplanıyor ama dünyanın her yerinde bu riski satın almak zorunda kaldı piyasalar. Burada tabii ki teknik olarak önemli seviyeler var ama dediğin gibi şu anda biraz daha haber akışı temalı ilerliyor. Yani haber akışına daha reaksiyon gösteren bir değerli metal grubu olduğunu gözlemliyor. Şimdi geçen hafta ne demiştik? Doge soruşturması Powell açısından önemli. Bu da çok beklenmedik bir duruma gerekçe olabilir. Ve ne oldu? Powell yönetim kurulunda kalmayı bir şekilde komiteye ikna ettirdi. Hı hı. Ve kalacak da. Ha, orada düşük profil kalacak. Yani herhangi bir şekilde savunma vermeyecek. Herhangi bir şekilde karar mekanizması oluşturmayacak. Ama oradaki soruşturma dahi Fed'in ileriki dönemde hem jeopolitik belirsizlik hem politik belirsizlik, çünkü ara seçimde olduğunu düşünmek lazım, hem de ekonomik belirsizlik gerekçesiyle eli bu kadar zorken bu tarz emtia grubundaki hareketlerin çok hızlı bir şekilde yukarı evrilmesi biraz zaman alırmış gibi duruyor.
0: Şimdi Tufancığım, böyle bir isyankar mesaj var Doğu Bey'den. Şöyle diyor, bir büyüme sürecine, bir toplu faiz indirim sürecine girer miyiz bir ara?
1: Neye dayanarak?
2: Yani
0: bir hangi ara, hangi koşulda? Yani herhalde seçim ekonomilerinde böyle büyüme odaklı anlayışlar söz konusu olabiliyor. Ona istinaden mi ki oraya daha var, ama yani bu noktaya gelebilmemiz için bizim kaç fırın ekmeğe ihtiyacımız var arkadaşım? Böyle bir soru gelmiş. Sorayım ben de. Elçiye zeval olmaz.
2: Estağfurullah. Şimdi o noktada işte ortodoks ve teodoks para politikadır falan diye başka yerlere gitmemiz lazım. Yani sonuçta dışsal şoktan kaynaklanan bir enflasyon var ve biz buna faizlerle tepki vermek istiyoruz. Zira asıl burada amaç Türk lirasının değerini korumak. Çünkü hani burada kur geçişkenliği, yani yüksek ithalata bağımlıyız. Dolayısıyla bu taraftan gelen zararı sınırlamak zorundayız. Bu anlamda mantıklı, fakat iş talebe baskıladığımız ölçüde de dönüp kamu maliyesini, zira vergi gelirini vesaire etkileyecek. Dolayısıyla bir noktadan sonra faiz indirmek, yani pandemi zamanı gibi düşünebiliriz. Hani Türkiye'nin bir kusurunun olmadığı bir olayda tamamen dünyadan kaynaklanan bir şey sebebiyle bir faiz indirimine her yerde girilmişti. Türkiye'de bunu yapmıştı. Tek sıkıntı neydi? Biz orada enflasyon yukarı giderken hızlı bir şekilde faiz indirimine girdiğimiz için sonuç bambaşka yere gitmişti. Ama mantık olarak aslında çok yanlış bir şey değildi. Şimdi bir noktada eğer ekonomi yönetimi seçimden bağımsız konuşuyor. Yani onda bin tane senaryo üretebiliriz, her türlü komplo teorisini tartışabiliriz vesaire, ama bundan bağımsız olarak ekonomi yönetimi şunu diyebilir. Yani 20'li bir enflasyon, 20'lerde bir enflasyon diyeyim. Ben buna razıyım ama ekonominin %4'ten aşağı büyümesini tercih etmiyorum diyebilir. Sonuçta ekonomi bir tercihler birimidir. Burada ekonomi yönetiminde tercihin ne yönde kullanacağını göre bakarız. Ama yakın vadede öncelikle iş talebi falan geçiyorum. Orada işte sen de söyledin, PMI geldi, 45 lira düşmüş 47'lerden. Zaten beklentileri yansıması açısından kötü. Şimdi gene geçen hafta da konuşmuştuk. Şimdi bilançolar geliyor. Özellikle ihracat, Avrupa ihracat yapan şirketlerin bilançolarına, o kalemlere bakıyorum. Ya orada da hiç iç açıcı bir şey yok. Zira Avrupa ekonomisinin durumu zaten berbat. O taraftan da talep azalıyor. Çin'le rekabet etmekte özellikle beyaz eşyada zorlanıyoruz filan. Yani böyle bakınca şu an dış talepten çok bir katkı gelmeyecek büyümeye. Dolayısıyla elinde sonunda biz iç talebi yeniden desteklemek için bir şeyler yapacağız gibi görünüyor. Ama bu bugünden yarına değil, biraz daha orta vadede konuşan bir şey. Orta vadeden kasıt da tabii Türkiye şartlarında işte sonbahar gibi falan, yani onu kastediyorum. 5-6 ay sonra döner bakarız o konulara.
0: Peki. Cengiz Bey yazmış, diyor ki Aysun, petrolde yüksek kalacak bir fiyatlama global anlamda enflasyon dalgası yaratıp faizlerin artışına sebep olmaz mı? Bu durumda borsalar negatif etkilenmez mi? Amerika'da ara seçimlerin tarihsel olarak borsalara etkisi bu yılda tekrar eder mi?
1: Şimdi şöyle, zaten hep diyoruz, yani petrol fiyatları enflasyon riskini beraberinde getiriyor. Ama diğer taraftan da tüketicinin alım gücünün zayıflaması, K şeklindeki ekonominin daha belirgin bir şekilde çalışmaya başlaması. Yani üst segment tarafında sadece %1'inin gayri safi yurt içi hasılasının %65'ine denk gelirken, alt segmentin %50'sinin sadece %2,5 gayri safi yurt içi hasılasının büyümesine yardımcı oluyor. Yani üst segment büyümeye devam ediyor ve katkısı ekonomiye daha fazla olurken alt segment durduğu yerde sayıyor ve hatta gerilemeye başladı. Bu tarz tüketim davranışlarının değişiyor olması negatif yönde harcamaların azalmasına sebep olduğundan enflasyonu aşağı çeken bir mekanizma olarak çalışıyor. O o açıdan aslında enflasyon açısından pozitif. Ama genel büyük ekonomi açısından büyük çerçevede baktığımızda makro tarafta negatif bir ortamı beraberinde getirecek bir unsur. Bu tabii ki faiz artışını tetikler mi? Aslına bakarsan bir taraftan birazdan belki vaktimiz olursa anlatırım ama şimdi robot ekonomisi diye bir ekonomi geliyor. Yani orada çok ciddi anlamda

0: maliyet azaltıcı faktörler gündeme gelecek ve kısa orta vadede bir miktar dünya büyümesi üzerinde baskı yaratacak olsa da uzun vadede bolluk ekonomisini beraberinde getirecek bir unsur olarak çalışacak. Yani ilk başta bir sancısı yaşanacak mı? Yaşanacak. Detaylarını sonra önümüzdeki hafta anlatırım.
1: Evet, ama
0: ilk etapta hissedilen sanki hani ekonomi daralıyor, işsizlik artıyor, alım gücü azalıyor, tüketim zayıflıyor, tüketici güven endeksi zayıflıyor gibi algılanıyor olsa da bugün atılan tohumlar önümüzdeki dönemde beyaz yaka ve mavi yaka kalmaya devam ederse, çünkü onların da detaylandırılması var. O zaman işte enflasyon tarafında deflasyonist bir ortam çalışacağı için bir rahatlama gelecek. Şimdi Fed bunları görmeden adım atmak istemiyor. Bunların hepsi çünkü birer büyük adım. Hı hı. Ve özellikle Fed gibi büyük dünya ekonomisini yönlendirebilecek boyutta. Kaldı ki Fed'in faiz arttırmaması dahi, indirmesini bıraktım, arttırmaması ve sabit kalması dahi geçtiğimiz hafta Japon yeninin değersizleşmesine ve Japonya Merkez Bankası'nın da müdahale etmesine sebep oldu. Yani sadece sabit kalma beklentisi dahi, evet, Japonya gibi büyük bir ekonominin Merkez Bankası'nın yol haritasını değiştiriyorsa Maliye Bakanlığı aracılığıyla, çünkü önce Maliye Bakanlığı bunu onay veriyor, daha sonra Merkez Bankası aksiyon alıyor. Bu kadar basit bir şey değil. İşte bunu anlamak lazım büyük resimde. Ondan sonra hani faiz artışı gerekiyor mu? Bu kadar basit olsa zaten arttırır. Hani anlatabildim, hı-hı, mi? Bu kadar piyasayı da yormaz. Hani arttıralım bakalım, bir deneyelim. Just give it a shot falan.
1: Deneme yanılma, evet, olmuyor diyorsun.
0: Olmuyor işte.
1: Evet. Bak Trump ne diyor? Savaş bittiğinde petrol fiyatları hızla düşecek diyor.
0: Evet.
1: Evet. Yani bir bitirirseniz inşallah biz de görürüz düşeceğini. İran için alternatif,
0: evet,
1: güzergah planı gayet
0: evet,
1: demiş.
0: Bu mesela şu an piyasaların da bir türlü kendini salmamasının arkasında yatan temel sebep. Alternatif yollar, evet, hala çalışmaya devam ediyor.
1: Evet, evet, çok önemli. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Aysuncuğum, Tufancığım, sana da çok teşekkür ediyorum. Şekerlerimi vermeden gittin ya. Aa, şekerlerim kaldı.
2: Maalesef.
1: Bir dahakine.
2: Yazın geldiğimde inşallah
1: neyse,
2: bolca
1: yemeyeyim
2: getirin.
1: Zaten kilo aldırıyor. Bir de şekerimi indiriyor, kaldırıyor, bir şeyler oluyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili Tufan, sevgili Aysun. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Efendim şimdi bir hızlıca bitirmeden önce güzel bir röportaj var, onu paylaşacağım. Ama bir rakamlara da bakalım. Henüz kapanışta değiliz, kapanmadı ama oraya çok yakınız. Ve ABD hisse senetleri biz başlarken olduğu gibi satıcılı seyrini devam ettiriyor. Dow Jones'da %1,15, S&P 500'de %0,45 ve Nasdaq'ta %0,23'lük bir geri çekilme görülmekte. VIOP'ta %2'lik bir geri çekilme var an itibariyle, 17.105 kapanışa doğru. Hatta kapandı galiba akşam seansı, orada bir yerde tamamlamış oluyor. Salı günü yarın ne konuşacağız? İçeride reel efektif döviz kuruna bakacağız. Aynı zamanda mevsimsellikten arındırılmış enflasyon verilerini alacağız. Amerika'da biraz önce Aysun'un bahsettiği JOLTS açık iş pozisyonları verisi var. İş gücü piyasasına dair önemli bir veri. Özellikle özel sektör istihdamı tarafında. Ve yine içeride Nisan fiyat gelişmeleri raporunu da karşılıyor olacağız. Ve biz de akşam yine bütün bu verileri ve bunların yansımalarını burada hep birlikte konuşuyor olacağız. Bitirirken Nisan ayı ihracat verilerini Bloomberg KT'den Dilan Erdemir'e Mustafa Gültepe tim başkanı değerlendirdi. Çok güzel bir röportaj olmuş Dilan'ın yaptığı. Bu röportajla veda edeyim. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Nisan ayı ihracatı 25,4 milyar dolar oldu. Burada 22,3'lük bir artış var ve tüm zamanların en yüksek Nisan ayı rakamı. Verileri nasıl değerlendirirsin?
4: Vallahi verileri güzel değerlendiriyoruz. İsteriz ki her ay böyle açıklamalarda bulunalım. Şu anda ordudayız bu rakamları açıklamak için. Türkiye'nin güzel ve yeşil şehirlerinden bir tanesi. O yüzden herhalde orduya geleceğimizi sektörleri de anlayınca bütün sektörlerimiz, 27 sektörümüzde artı yazdı. Aslında bu uzun zamandan beri görmediğimiz bir şeydi. O kapsamda bence olumlu, güzel. İkinci rekor bu 25,4 milyar dolar. Güzel, hep istediğimiz şey. Çünkü biz derdimiz orta vadede, problemimiz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına koyabilmek. Onun için de üretimi ve ihracatı arttırmak lazım. Bu rakamlar buna çok büyük bir destek, çok büyük bir fayda sağlayacak. Artış olunca hepimizin yüzü gülüyor. Bu artışın yanında buna benzer bir şekilde yine gerçekten şirketlerin de karlılıkları aynı oranda artarsa çok daha güzel yatırımlar, çok daha farklı işler yapma potansiyeli bütün Türkiye'deki sanayicilerin var.
3: Savaşta 3. aya girdik. Körfez bölgelerine ihracat Mart ayında %37'lik bir daralma vardı. Nisan'da bu ibre yukarı yönlü artış gözlendi. %15,6'lık. Burayı nasıl değerlendirirsin?
4: Tabii ilk savaşın etkileri, insanların düşünceleri, fikirleri, ne yapacaklarını bilmemeleriyle ilgili o anda olarak o ay Mart'ta zaten dediğiniz gibi %40'a yakın bir ay düşüş oldu. %15,4 bir artış var. Farklı sektörlerin artışları var. Özellikle İran olsun, Birleşmiş Arap Emirlikleri olsun, Suudi Arabistan olsun, diğer bölgelerle ilgili. Olumlu değerlendiriyorum. Yani bir anda hani toparlanma değil de farklı sektörlerin farklı bir şekilde ihracatları var. Yani ben o şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani inşallah tekrar eski gücüne o anlamda toplamda eksi tabii %40'ı bir anda tolere etme şansımız yok ama pozitif olması, hızlı toparlanması Türk ihracatçısı ve üretici açısından olumlu ve olumlu değerlendiriyor.
3: Peki emek yoğun sektörlerde şu an nasıl bir ivme var? Nisan'da buralarda da tüm sektörler zaten yeşile döndü. Siz de ifade ettiniz. Özellikle tekstil, hazır giyim. Burada nasıl bir tablo var şu an?
4: Tabii yaşanan savaştan dolayı, lojistik maliyetleri ve ulaşım problemlerinden dolayı Türkiye'nin jeopolitik konumu mükemmel. Yani bütün Avrupa'ya 2 saat, 3 saat, 4 saat maksimum mesafedesin. Dolayısıyla tedarik anlamında da Türkiye'nin altyapısı da çok yüksek. O bölgelerde tedariğini yapan müşteriler risklere karşı bazı alımlarını Türkiye'ye kaydırdılar. Aslında Türkiye'ydiler 3 sene önce. Yavaş yavaş rekabetçilikle ve Türkiye gittikçe pahalı olmaya başlayınca yavaş yavaş uzaklaştılar. O yüzden biz her ay bazı sektörleri artı açıklıyorduk, bazı sektörleri eksi açıklıyorduk. Bu ay farklı oldu. Bu da şunu gösteriyor. Yani ihtiyaçları olduğu zaman geliyorlar. İşte bunları önemli geldikten sonra burada tutmak. Pandemi sonrası da bir sene bunu açıkladık. Yani müşteri geldi, müşteriyi yakaladık. Üretimi yapıyoruz, yatırım yapıyoruz, ihracatı artırıyoruz. Ama burada tutmamız lazım. Burada tutmanın formülü de pahalı olmaman lazım. Yani böyle %30, %40 enflasyonla, hep daha önce de söyledim, yani enflasyonu bizim pazarlama ve satma şansımız yok. Satacak olduğunuz enflasyon dünya ortalamasındaki olan enflasyonu satabilirsin. Yani %5 ile 10 arasındaki bir enflasyonu satma potansiyelin var. Eğer o potansiyeli yakalayamazsan satamıyorsun ve o yüzden müşteri uzaklaştı sektörel, özellikle emek yoğun sektörlerde. Dolayısıyla son 2 ayda, son 1,5 ayda savaş etkisiyle taleplerde bir artış söz konusu. Ama bizim tabii bu tarafta aynı kapasiteler yok. Firmalar hani kapanınca. Dolayısıyla eğer bu sürdürülebilir, devam aynı şekilde gelirse tekrar eski gücümüze gelme şansımız var. Güçlü olan sektörlerimiz var. Ben güçsüz olan ve son 3 yılda güç kaybeden sektörlerden bahsediyorum. Tekrar onları toparlama potansiyelimiz var. Önemli olan bundan sonra, bunu yakaladıktan sonra ki ortaya konacak olan ekonomik politikaların rekabetçiliğimizi daha iyi kazanabilecek olduğumuz bir noktaya gelmesi lazım. Buradaki sihirli kelimeleri de söylüyorum, rekabetçilik. Yani bir 3 yıl öncesine dönmemiz gerekiyor ki biz aynı potansiyeli o anlamda yakalayalım.
3: Peki kurumlar vergisinin düşürülmesi ihracatçı için ne anlam ifade ediyor?
4: Şimdi şunun iki boyut tarafından bakmak lazım. Bir tanesi özellikle Körfez bölgelerinde yaşanan problemler ve sıkıntılardan dolayı İstanbul finans merkezimizi canlandırma noktasında çok büyük bir atılım yapıldı. Gerçekten yeni yatırımları çekme noktasında doğru bir atım. Gerek transit ticarette, gerek diğer işte ofis kurumalarda bence çok proaktif bir yaklaşım oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz ve şükranlarımı sunuyorum. Bunların yanında eğer biz gerçekten az önce söylediğim rekabetçiliğimizi de iyileştirebilirsek yatırımlar çok daha farklı gelir. Yani tabii para kazanan firmalar için olumlu bir yaklaşım. %25'ten %9'a düşmesi üretici ve ihracatçının, imalatçı ve ihracatçının o şekilde olması. Ama şeye de özellikle şu anda rekabetçilikle ilgili, fiyat tutturmayla ilgili problemleri de çözebilecek yaklaşımları da yanına koymanız gerekiyor. O zaman koyarsak bugün belki %22-20'nin üzerinde bir ihracat artışı yaptık. Her ay inanıyorum ki %10'un üzerinde bir artış yakalama şansımız var. Yani sadece kurumlar vergisini indirmekle değil, bu taraftaki Türkiye'nin total maliyetini de bakarak rekabetçiliği ön plana çıkarabilecek ekonomik politikaların, yeni stratejilerin, yeni bakış açılarının ortaya konması lazım. Yani savaş öncesi ve savaş sonrası, savaş sonrasında yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni politikalar ortaya konması lazım ki biz bu tarafı iyileştirelim. Yoksa aynı şekilde yine aynı şekilde kuru tutalım. Düşük kur, yüksek faiz de olursa daha az bir etki olur. Daha büyük bir etki için bu söylediğimiz eylemlerin ortaya devreye girmesi lazım.
3: Buna Bakan Şimşek kurdan ziyade talep önemli diyor. Hani dışarıdan gelen talebin canlılığına vurgu yapıyor.
4: Ya tabii talep olmadan hiçbir şey olma şansı yok ama siz 3 sene önceki, bakın biz geçen hafta Romanya'daydık. Bükreş'te büyük bir heyetle oraya gittik. Ya dışarıdan Türkiye nasıl okunuyor ona da bakmak lazım. Herkesin söylediği şu, Türkiye neden bu kadar pahalı? Dolayısıyla Türkiye demek ki pahalı. Yani burada da o göstergeleri ne şekilde ihracatçı ve üreticiyi destekleyecek şeyleri ortaya konması lazım. Biz az önce söyledik işte talep gelince talep var. Dünyadaki talep düşmedi ki. Türkiye'den talepler aşağı doğru iniyor. Sektörel bazda bakmak gerekiyor. Bazı sektörlerimizde güçlü sektörleriz. Dünyada rekabetçilik yapabiliyoruz. Bazı sektörlerde yapamıyoruz. Sadece taleple beraber insan dünyada sadece dünyada her sektörde farklı farklı şeyler var. Ülkeler var önde çıkan, ön planda olan, iyi durumda olan. Onlarla kıyaslamak lazım o sektörleri. Örnek veriyorum. Şimdi otomotiv sektörü Türkiye'de güçlü. Otomotiv sektörünün hangi ülkede, hangi ülke Türkiye'nin rakibi ise onunla karşılaştırmak lazım. Oradaki maliyetlere bakmak lazım. Talep önemlidir. Talep sadece yeterli değildir. İkisini beraber ortaya konması lazım. Talep, kur, faiz, enflasyon onlara da beraberce bakmak lazım.
3: Son olarak küreselde bu kadar stagflasyon endişeleri konuşulurken siz Türkiye ekonomisine yönelik 2026'da bir durgunluk endişeniz var mı? İçeride ve dışarıda talepte.
4: Şu andaki gidil atmosferde onu görmüyorum. Zaten Türkiye'de şu anda aslında savaş sonrası aslında az önce söyledim eğer proaktif davranıp üretim tarafını ve ihracat tarafını desteklersek bence Türkiye'nin büyük bir fırsatı var. Yani Türkiye'yi üretimden büyütmeliyiz. Hep söyledim. En az büyümenin yarısını üretimden ve ihracattan gelmeli. Eğer o şeyin üzerinde oturtursanız bence o stagflasyon ya da durgunluk olma şansı yok. Dünya çünkü çok büyük. Yani Avrupa'ya satamazsanız Afrika'ya satarsınız. Afrika'ya satamazsanız Amerika'ya satarsınız. Uzak Doğu'ya satarsınız. Ama burada da tekrar söylüyorum. Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Fiyat anlamında normalleşmesi lazım. Rekabetçiliğin geri alması lazım. Benim öyle bir indişim yok. İçeride de öyle bir satışlara gerek hazır giyim diğer sektörlere bakınca böyle durgunluk gerek hizmet sektörüne bakınca çok fazla gözükmüyor şu anda. En azından benim baktığım rakamlarda öyle bir şey yok. Eylemler, fikirler, düşünceler, politikalar ve planlar zamanında alınırsa bence Türkiye'nin önü çok daha açık ama aynı şeyleri yaparak çok farklı sonuçlar da bekleyemeyiz. Bir şeyin değişmesi lazım. Değişmesi gerekenler de aslında belli. Onların üzerinde biraz hepimizi kafa yormamız lazım.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

karşılaşırsak unutmuş olursan ismimi tanır gibi bak bana. Hissetsem çok uzaklardan.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. When I was young, I fell in love.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.